gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

olmak ister gülüm. Sevinmek, okşanmak ister. Aşk sevdiğini yanında ister. Kimi zaman dile gelip aşk dudaktan kalbe akmak ister. Yar, ara beni arada bir sesini duyur. Yoksa bu ayrılıklar hep

Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.

0: Merhaba, ben Derya Ulu.
1: Hani çok sevmiştin, hani sen beni, ay ay ay ay.
0: Yeni şarkım Hani'nin sözleri bana, müziği Asil Gök'e, düzenlemesi Asil Gök ve Görkem Oker'e ait. Şarkı aslında kendi ismini doğurdu. İçinde o kadar çok Hani'yi barındıran şey vardı ki başka bir isim olması kaçınılmaz oldu. Yeni şarkım Hani şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

0: Saat 7. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama
0: sigorta. Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD Başkanı Donald Trump 2 günlük tarihi Çin ziyareti için Pekin'de. Çin'le rakip değil, ortak olmalıyız diyen Trump, büyük ticaret anlaşmaları için buradayız dedi. Türkiye'nin büyük bölümü bugün şiddetli sağanağın etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 39 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Samsun'un Havza ilçesinde 10 dakikada etkili olup sele neden olan yağışların benzeri bugün Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olabilir. ODTÜ Bahar Şenliklerindeki konser sırasında çıkan olaylara ilişkin soruşturmada 6 kişi daha tutuklandı. 7 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmesine sert tepki gösterdi. Arakçı, İsrail'le işbirliği yaparak ayrılık tohumları ekmeye çalışanlar hesap verecek dedi. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde akaryakıt depolama tesisinde yangın çıktı. Olayda bir işçi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı. Hatay'da bir hastanede anjiyo işlemi sırasında radyasyon odasına izinsiz şekilde giren hasta yakını görevli kardiyoloji uzmanına saldırdı. Saldırgan gözaltına alındı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan kadın sürücü yaşanan kovalamaca sırasında park halindeki cipe çarparak durdu. Sürücüye toplam 550 bin TL cezai işlem uygulandı. Araçsa 60 gün trafikten men edildi.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar. Şimdi tüm mutfaklar uğur
4: uğur uğurlu olsun. Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
0: gel. Reklam.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
2: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
3: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
1: Oh be, dünya varmış.
2: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
1: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
4: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6

0: ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.

0: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima. Şimdi 1 milyon 999 bin TL fiyatı ve 200 bin TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5. Yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
4: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros, hepimize iyi gelecek.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
9: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
10: Ben QNB'ye geçiyorum.

0: Evet saygıdeğer kıymetli dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Selam ederim. Programa başlarken sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor. Tüm çiftleri dansa davet ediyorum. İnan seni çok seviyorum. Sen de beni.
1: Kafa açan uzman.

0: Kafa açan uzman. Kafa açan uzman.
1: Müzik koysam rahatsız olur musun? Ne koyacağım?

0: Sevgili dinleyiciler, günaydınlar, iyi sabahlar. Burası Alem Efem ve şov başlar. Bu saatlerde duyabileceğiniz en mantıklı birkaç radyo programından biri. Karşımızda her durumu, her fırsatı izne çeviren sayın hocamız var. Şimdi onunla konuşacağız. Hocam günaydınlar.
1: Günaydın.
0: Programımız iki bölümden oluşuyor. Giriş bölümü, çıkış bölümü. İlk bir saat boyunca türlü şakalar yaparız. İkinci saatte de şakaların analizini. Saygıdeğer hocamızın her konudaki uzmanlığını kullanmak üzere bu radyo programını dizayn ettik. 4 yıl İtalya, 6 yıl Çin, 2 yıl da Japonya'da eğitim görmüş muazzam bir kişilik. Türkiye'de lise terk. Sayın hocamız... Ya buradan liseyi bırakıp üniversiteyi orada okumuş anlamında.
1: Eğitim,
0: yanlış anlaşılmış.
1: Eğitim burada zor.
0: Hocam o yıllara geri dönecek olursak gerçekten başa dönseniz tekrar bunu yapar mıydınız?
1: Yine yaparım sevgili Yıldırım. Başa dönsem yine yaparım. Tekrar başa döner gene yaparım.
0: Eyvah.
1: Yani sürekli yaparım. Aynı şeyi yapmayı seviyorum. Yaptıklarımdan da pişman değilim.
0: Aklınız?
1: Aklım yapmadıklarımda.
0: Eyvah. Senacığım günaydın.
2: Günaydın abicim.
0: Bu kızın, abi bu kıza ne oldu ya? Fark ediyorsun değil mi?
1: Ne gibi fark?
0: Parti kızı oldu. Parti kızı tonuna bürüldü.
1: Eski melodik yapısı kaldı.
0: Kalmadı
1: değil mi?
0: Evet, eski
1: melodik. Günaydın abicim.
0: Ya daha samimi, daha şeydi böyle
1: daha
0: eskiden.
1: O sıcaklık vardı.
0: Vardı.
1: Harfler arası sıcaklık.
0: Şimdi...
1: Vri. Vri bak, Vicky bile diyemiyorum. Vri,
0: evet, olmuyor. Vri, bir daha dedim. Senacığım günaydın.
2: Günaydın abicim.
0: Ha, bak şu normale döndü.
1: Bir tık.
0: Bir daha alıyorum. Senacığım günaydın.
2: Günaydın abicim.
1: O, daha da
0: şimdi
1: iyi.
0: Oldu daha yani. Tam şimdi. Daha evet, daha holding kız oldu şu an. Şu an oldu.
1: Çok iyi.
0: Kıymetli dinleyiciler, uyandıysanız bir günaydınınıza bakarız. Sadece şovu bizim üstümüze yıkmayın. Biz de insan evladıyız. Burada iki saat konuşamayız. Zaten bu konuda hocam beni çok zorluyor. Gerekmedikçe konuşmuyor. Sena sağ olsun arada bizlere cevap veriyor. Bazı şakalar var, yazıp önümüze koyuyor. Bizi yormayın. Bu şovu beraber yapalım. 9'da dağılalım.
1: Birlikte üstesinden
0: gelelim.
1: Gelelim.
0: İstanbul yol durumunu alacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız sevgili Yıldırım.
0: Hazır mıyız? İstanbul'da ne durumdayız?
1: İstanbul'da sevgili Yıldırım baktık %40'tayız ya. %40'tayız. Evet, %40'la açılışımızı yaptık.
0: Bugün hava İstanbul'da soğuk.
1: Bugün hava gerginli. İstanbul'da serin bir hava var.
0: Peki ülke geneli?
1: Ülke genelinde de sevgili Yıldırım bugün meteoroloji 39 ilde sarı kodlu bir uyarı yaptı.
0: Ne
1: 39
0: demek?
1: İlde sarı
0: ne
1: kodlu. Demek? Yani ani yağış geçişleri, sel geçişleri, fırtınalar, süper hücre falan diyor. Beklenilebilir
0: süper
1: diyor.
0: Süper hücre nedir sarı hocam?
1: Bir anda böyle bir dolu yağabilir anlık. 5 dakika. Yağı, dolu yağı, dolu sevdalımın yüzünden meteoroloji şaşırdı yolu.
0: Diyor meteoroloji.
1: Meteoroloji öyle diyor. İstanbul içinde böyle geçişli bir hava var sevgili Yıldırım. Bugün de bazen böyle bir yağış bırakabilir. Bırakmaya da bilir. Öyle kapalı ama serin. Diğer günlere nazaran daha serin bir İstanbul yaşıyoruz. Türkiye geneli de aynı şekilde. Avrupa'da serin bugün sevgili Yıldırım. Bugün serin yani.
0: Biz ne Avrupa'dan?
1: Dünyanın canım. Her yeri bugün
0: Avrupa'yı
1: serin.
0: Avrupa'yı bu kadar umursamayın sayın hocam. Yani
1: lütfen.
0: Çok Avrupa'dan bahsediyorsunuz.
1: Ya şimdi sevgili Yıldırım Avrupa'dan bahsetmezsek...
0: Bu kadar Avrupa meraklısı olmayın canım. Yani Avrupa dediğiniz nedir ki?
1: Meraklısı değilim.
0: Meraklısısınız bakın. Efendim. Alene meraklısınız.
1: Benim amacım saplamaya yönelik.
0: Saplama demiş ya. Yunan'a bugün yaslayacağız galiba.
1: Bugün çok güzel var.
0: Yunan'a bugün yaslayacağız. Çok güzel haberler var. Sağ olsun dinleyicilerimiz gün içinde herhangi bir haber kanalında Yunanistan'la ilgili bir haber gördüğünde bize gönderiyor. Çok teşekkür ederiz.
1: Dün oldukça çok geldi Instagram'dan.
0: Evet. Bak dinleyicimiz yazmış. Avrupa'dan bize ne kardeşim? Onlar bizim hava durumunu veriyor mu demiş. Gerçekten bu konuda ben sizi eleştiriyorum. Bak
1: çok
0: dinleyicimiz de yakalamış.
1: Tamam. Bundan sonra
0: ne? Hep sonra, aynısını yapıyorsunuz
1: bundan
0: yani.
1: Bundan sonra
0: Avrupa'da
1: İran,
0: hava durumu
1: Irak,
0: bu.
1: Cizre, Ürdün, Suriye.
0: Ya hiçbirini verme.
1: Oğlum. Avrupa
0: hiçbirini verme güzel kardeşim.
1: Tacikistan, da... Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan.
0: Tamam artık
1: bitir. Boğunlaşayım buraya Rusya falan istersen.
0: Rusya'yı biliyoruz -20. Rusya'yı biliyoruz zaten. Sevgili dinleyiciler Yunan'a yaslayacağız. O yüzden lütfen emniyet kemerlerinizi takın. Evet. Miçotakis'in son gönderisinin altına. Bak hemen Banu Şan'a yazmış. Sena'nın üstüne çok gitmeyin. O benim korumam altında diyor.
1: Oo,
0: arkadaş.
1: Kartlar yeniden dağıtılmış Alem Efendi.
0: Bu kız ne yapıyor ne ediyor birilerini sürekli bağlıyor.
1: Bağlamış, yukarıdan bağlamış.
0: Gonca'nın ayağına kaydırdı, sıra bizde herhalde.

0: efendim bu sabahın şimdi isim önerisini alalım, kahvaltı önerisini alalım. Hocam erkek çocuk isim önerisi buyurun.
1: Hasan diyorum bugün.
0: Ben de Hasan geçti
1: içimden. Bu sabah Hasan diyorum Hasan. Sevgili bak.
0: Bugünkü
1: Hasan.
0: Programı Hasanlara armağan ediyoruz.
1: Tüm Hasanlara gelsin.
0: Ve
1: kadın kız ismi de sevgili Yıldırım ne olsun biliyor musun? Hayriye olsun.
0: Hayriye çok az oğlum. Daha bir popüler isim söyle de onlara armağan ediyorum.
1: Emine olsun sevgili Yıldırım. Emine olsun.
0: Ya oğlum daha popüler. Tamam Emine de
1: sevgili. Züleyha olsun.
0: Züleyha olsun. Tamam bugün Züleyha'lara armağan ediyoruz.
1: Züleyha ve Hasan aşkı doğar mı?
0: Armağanımız olsun bugün.
1: Hasan ile Züleyha.
0: Onlara. Senacığım kahvaltı öneri var mı yavrucuğum bu sabah? Diyet yapan birine söyletelim dedik.
2: İki tane hurma.
0: İki hurma.
2: Ceviz.
1: İki ceviz.
0: Olur kabul
1: bir,
0: olur.
1: Ceviz de bir yani. İki de
0: hocam
1: bir.
0: Ceviz çok önemli. Sabahları ceviz ben yerim uzun zamandır beni güçlü eder.
1: Sen de emiyor musun?
0: Beni güçlü eder.
1: Evet.
0: Biraz fındık, iki ceviz, iki üç tane de şey içi. Ne o?
1: Badem.
0: Badem şey içi.
1: Ne içi?
0: O çekirdek var.
1: Kabak çekirdeği.
0: Kabak çekirdeği içi.
1: Yeşil sarı neyse hangi renkse.
0: Beni iyi eder.
1: Bu her sabah bunları alıyor musunuz?
0: Alıyorum.
1: Zıpkın gibisiniz
0: evden
1: o zaman.
0: Evden çıkmadan atıyorum.
1: O zaman zıpkın gibi olmanız lazım.
0: Dinleyicilerimize de tavsiye ederim. Bak bu hakikaten çok...
1: Sabah erken saatlerde sıkıntı yaratmasın. Radyoya geliyoruz sonuçta.
0: Ne olacak yani gelelim?
1: Ne bileyim hani böyle bir yüklemeli geliyorsun radyoya.
0: Oğlum yüklemeli geleceksin de burada insanlara şov yapıyorsun.
1: Arada cam var yani.
0: Performans işi. Bu performans işi. Performans işi olduğu için burada yüklü gelmek lazım.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Bak, beni güçlü eder. Yine o güçlü eder...
1: Sizi güçlü eden şey bizi de güçlü eder dolaylı olarak.
0: Birbirimizi motive etmeniz diye düşünüyorum. Abi, çünkü sen düşük olursun ben düşük olurum. Şimdi bu kız kimi kaldıracak? Anladın mı?
1: Kimi
0: kaldıracak? Evet. Sen beni kaldır ki ben de seni kaldırayım. Bu iş böyledir. Yani geriye dönük bir bak. Geriye dönük bir bak.
1: Bakıyorum şu
0: senin
1: an.
0: Psikolojik olarak düştüğün dönemlerde ben.
1: Evet.
0: Benim psikolojik olarak düşmeli. Sen devreye girmişsin.
1: Diyorsun. Evet. Şimdi ben cevizi... psikolojik olarak düştüğü dönemlerde...
0: İşte cevizle fındık. Yardım... Cevizle fındık
1: almamız
0: devreye.
1: Almamız gerekiyor ya. Ama hurma diyor.
0: Yok o diyette onun şu an kafa gidik.
1: Az o çünkü.
0: İşte her şeyi yemek görüyor. İşte
1: badem olmalı yanında fındık olmalı.
0: Evet. O yüzden bunlar... sabahları size de yazıyorum.
1: Bol kaju.
0: 3 ceviz yazıyorum.
1: 3 ceviz.
0: 5 kaju.
1: 5 kaju. Çiğ bunlar fındık. Değil mi?
0: Çiğ yiyoruz. Çiğ yiyoruz.
1: Tamam ben bundan sonra ben de getireceğim yanımda söz veriyorum.
0: At sabahları ağzına ya. Kapıdan çıkmana kavanoza daldır elini at ağzına.
1: Ya ben de zaten sevgili Yıldırım normalde de hani yüksel yayında yukarılardayım ya yayında.
0: Normal cümle kur oğlum kurallı. Baştan al cümleyi baştan al.
1: Yayında yukarılardayım ya ben gene performans
0: tamam,
1: olarak.
0: Tamam evet. Hı-hı.
1: Cevizi yersem çok baskın şey hale gelirim diye düşünüyorum.
0: Hiçbir şey olmaz. Tamam. Hiçbir şey olmaz.
1: Bir deneyeceğim.
0: Bak mesela Şükrü Bey yazmış sabah kaymak pekmez yiyorum diyor uçuruyor beni diyor.
1: Şükrü Bey toplu taşıma kullanmadan işe gidiyor.
0: Şükrü Bey demek ki.
1: Bak Şükrü Bey sayesinde trafik yoğunluğumuz %40 şu an.
0: Peki şu anonsu hatırlıyor musun? Dur Allah aşkına bir şey söyleyeceğim. Bekle azıcık.
1: Bakayım ne geldi bekle. Aklına acaba?
0: Şükrü Bey. Avcılar'daydı değil mi?
1: Hemen şurası küçük çekmece.
0: Küçük çekmece.
1: Küçük çekmece.
0: Şükrü Bey.
1: Şükrü Bey. Last.
0: Next station. Şükrü Bey. Yıldız Technical University.
1: Blue Mosque.
0: Ara gidiyorum.
1: Hadi gidelim.
0: Sevgili dinleyiciler muazzam bir sabah diliyoruz. 7:20. Uyanıp da günaydın çakan bütün dinleyicilerimiz yerde para bulsun.
1: Amin.
0: Uyanıp da günaydın çakan bütün dinleyicilerimiz 5, 7, 8, 11 ev sahibi olsun.
1: Amin.
0: Bahçeli evi olsun.
1: Amin.
0: Dinlediği radyo programı ödüllere doyamasın.
1: Amin.
0: Uyanıp da günaydın çakan bütün dinleyicilerimizin asistanı Sena gibi olsun.
1: Amin.
0: Uyanıp da günaydın çakan bütün dinleyicilerimiz bugün tam da bugün işte o hayallerine ulaşsınlar.
1: Amin.
0: Oldu mu?
1: Oldu.
0: Niye olmayacak ki? Olmaz. Niye olmasın ki?
1: Olmazdı.
0: Az önce bahsettiğiniz ceviz, fındık ve diğerleri için diyorum maliyet nedir diyor günlük diyor.
1: Birazcık pahalı, biraz pahalı biraz bir diyet, pahalı, biraz pahalı bir zengin pahalı. Diyeti yapıyoruz arkadaşlar.
0: Bu diyet olarak değil yalnız bu enerji versin diye.
1: Aslında bu diyettir ya, diyet illa zayıflamak için yapılan bir şey değil.
0: Değil.
1: Yani bu bir sağlıklı yaşam tarzı bir diyet gibi program olarak bakabiliriz buna. Bal mal yok da ama verdiklerinin arasında farkında mısın?
0: Bal hiç. Yok ben bal sevmem.
1: Kaymak yok.
0: Kaymak da sevmem.
1: Bal kaymak sevmez misiniz?
0: Sevmem.
1: Ama hiç. Kaşarın üstüne sürüyorsunuz diye biliyorum.
0: Ya o başka bir şey oğlum o kaymak mı o?
1: Ne kaşarın üzerine bal sürmüyor
0: musun? Kaşarın üzerine bal sürüyorum.
1: Balı sevmiyorsun.
0: Hayır
1: kaşarlı bal seviyorum.
0: Kaşarlı bal seviyorum.
1: Ne kaşarlı bal?
0: Kaşar, tek başına bal sevmiyorum.
1: Anladım.
0: Anladın mı?
1: Kaşar bal dök öyle ye.
0: Bal dök yala.
1: Bal dök yala.
0: Gibi düşün yani. Çok daha uzatmalı, bu araya gidiyoruz.
1: Tamam.
0: Kısa bir ara, aradan sonra şov ne yapar çocuklar?
1: Devam!

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
1: Reklam.
2: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor.

0: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatı.

0: 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
1: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
4: PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
7: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
11: Sağlamsa Lassa.
12: Sprite ve nane olur mu?
13: Sprite ve nane cool olur olur. Bayağı cool olur. Ferahlık işte budur.
12: Cool. Yeni Sprite Cool Mint.
11: Bayağı cool.
13: Yeni Sprite Cool Mint.
12: Dene gör.
14: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
15: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
16: Next. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
17: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
18: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
19: Bize huzur lazım.
20: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
21: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
22: Şimdi tüm mutfaklar...

0: Çelik Bey çok severiz kendisini. Selam olsun. Sevgili Çelik'e.
1: Bizdeki yeri başkadır. Bizdeki çok ayrıdır, yeri ayrıdır. Çok değişik bir adamdır. Evet. Çok güzel bir insandır. Müsaadenizle Çelik'le alakalı çok önemli birkaç bilgi vereceğim sevgili Yıldırım. Bu köşemizde Çelik köşesinde sevgili Yıldırım.
0: Ne alakası var?
1: 12 Mayıs 1966'da İstanbul'da doğan Çelik sevgili Yıldırım. İlkokulu Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'ne bağlı bir ilkokulda okumuş.
0: Oğlum çok ne enteresan. Gereksiz bilgiler. Tamam gerek yok. Tamam teşekkür ederiz.
1: Askerlik dönemi de sevgili Yıldırım. Hakkari'de askerliğini yapan tamam. Çelik.
0: Çelik'le ilgili bilgi istemiyorum.
1: En sevdiği yemek biber dolmasıdır Çelik. Eyvallah, arkadaşlar. Burcu, yükselen burcu ve ay burcunu az sonra vereceğiz eğer hattımızda kalırsanız Fatih.
0: Biz bu bilgileri istemiyoruz. Hiçbir yerde de işimize yarayacak bilgiler değil bunlar.
1: Beğenmediniz mi?
0: Ben beğenmedim de yani Çelik'le ilgili bir Çelik günü mü bugün?
1: Gerek ne bileyim ben hani belki merak edersiniz Çelik'i seviyorsunuz diye bilgiler vereyim istedim.
0: Yok sağ ol çok teşekkür ederiz.
1: Baran evet. Mengüç vereyim o zaman.
0: Ne Baran Mengüç ya Allah aşkına biz sanatçı bilgisi veriyoruz burada ya müzik programı mı bu?
1: 1984 yılında Tarık Mengüç'ün oğlu olarak dünyaya gelen Baran Mengüç.
0: Tamam. Bak Özcan diye bir dinleyicimiz anamıza yeni katılmış Mersin'de. Özcan. Soyadı da Özcan'mış.
1: Özcan. Allah
0: çok
1: Allah.
0: Havalı. Evet. Mersin'den Adana'ya işe gidiyormuş. Çok zor bir yolculuk Mersin'den Adana.
1: Günaydın. Yani çok yakında olabilir sevgili Yıldırım. İkisinin de uç kısımlarını denk getirirsen iş yeri olarak
0: 12 dakikada,
1: 12 dakikada gidebilirsin.
0: Abi ben 10 yaşındayım. Ablamla İngilizce konuşmayı biliyoruz. Annem de Lazca biliyor. Bir de
1: çok güzel. Bir de ne
0: anlamadım ki.
1: Bir de bir şey daha mı var?
0: Bir yetenek sayılır mı bu diyor. Başka radyo programı dinliyor galiba. Bize yazdı.
1: Olabilir. Biz bir yetenekten bahsetmedik değil mi?
0: Bahsetmedik.
1: Hiç yetenekleriniz de nerede diye. Ama bu bir yetenek sayılır. Onu da söyleyelim.
0: Selam evet. Ediyoruz güzel kardeşimize. Çelik'ten özür dilemeyecek misiniz? Onu beyaz yapıyor biz değil. Beyaz yaptı yıllarca biliyorsun.
1: Yıllarca.
0: Değil mi? Biz Çelik'ten özür diledi.
1: Evet tabii ki. Biz Çelik'ten özür dilemeyeceğiz.
0: Babası Arçelik'te çalıştığı için adı Çelik'miş biliyor musunuz?
1: Evet
0: diyor.
1: Kendisi söyledi.
0: Öğrendik evet
1: kendisi
0: öğrendik.
1: Kendisi bayağı her yerde anlattı.
0: Evet güzel sağ adamdır olsun. Çelik. Severiz. Bazı kıyafetler de çok yakışıyor. Siyah deri.
1: Deri.
0: Gibi mesela.
1: Deri kıyafet. Klipleri bence derili olmalı bundan sonra.
0: Derilirsin. Çok güzel.
1: Bence her zaman Çelik'ten derili kıyafetler, klipler bekliyoruz.
0: Doğum günü eşimin kutlar mısınız diyor. Kılçık kocamı iyi ki doğdun diyor. Zekiye Hanım yazmış.
1: Zekiye Hanım'ın kılçık kocası iyi ki doğdunuz efendim.
0: Karım.
1: Happy birthday.
0: Eyvallah. Kayseri'den Antalya'ya gidiyorum.
1: İyi yolculuklar. İyi herkes yolculuklar. Bir yerlere gidiyor. Mersin, Adana, Kayseri, Antalya.
0: Hayırdır ne oluyor ya?
1: Neyi bu ya? İller arası taşınma mı var? Ne var?
0: Yaz geldi ya.
1: Bir geçiş mi? Geçiş bir şeyler var.
0: Bir şeyler var. Bir

0: biz mi başka radyo programı dinliyoruz?
1: Fatih Terim'in müzesi yapılıyormuş çocuklar.
0: Evet,
1: Fatih Hoca'nın.
0: Dün öyle bir muhabbet, bir sohbet geçti sevgili Yıldırım. Devlet Bahçeli dedi Fatih Terim'in müzesi yapılmalı dedi. Ondan sonra bir anda şeyler, sosyal medyalar Fatih Terim müzesiyle çalkalandı.
1: Evet, biz müzeye bir sürü şey koyacaklar tabii.
0: Tabii abi, neler neler.
1: Fatih Hoca'ya dair.
0: Tabii.
1: Görmeyi istediğimiz.
0: Her şey.
1: Her şey değildir.
0: Her
1: tabii
0: şey tabii.
1: En azından bir kısmı.
0: Yani onu çekme. Beyler hani öyle kızar mı acaba müzede?
1: Neyi?
0: Mesela biz kupası, bir tane kupa var. Onu çekiyoruz. Kupalarını çekiyoruz.
1: Fatih Hoca geliyor.
0: Fatih Hoca geliyor. Beyler onu çekmeyin. Bunu çekin.
1: Der mi acaba?
0: Hani daha büyük kupalar var. Der mi acaba?
1: Fatih Hoca'nın hologramı olur mu müzede mesela?
0: Olur olur.
1: Ne kadar güzel olur.
0: Elektrikli var ya böyle Tesla.
1: Kapıda karşılıyor falan. Müthiş.
0: Girişte hemen.
1: Hayırlı uğurlu olsun efendim. Fatih Hoca ülkemiz için çok kıymetli bir isim.
0: Dünyada
1: da çok böyle hatır sayılır. Teknik adamlardan biri değil mi hocam?
0: Kesinlikle öyle sevgili Yıldırım. Kesinlikle evet. Öyle. İsmi, sanı, cismi bilinen isimlerden bir tanesi. Hayırlısı uğurlusu olsun.
1: Müzenin adı herhalde Terim Müzesi olur.
0: Direkt isim soy isimdir ya. Fatih Terim Müzesi.
1: Evet.
0: Neler koyacaklar acaba?
1: Oğlum ben de onu düşünüyorum.
0: Giydiği formalar duruyor mu acaba bunlar bir de? Şu ana kadar giydiği formalar belki.
1: Olabilir.
0: Ayakkabılar, konçlar. Varsa elinde madalyalar, kupalar, toplar olabilir maçlardan da olabilir, toplar olabilir.
1: Olabilir. Fatih Hoca'nın mimiklerinin oynadığı böyle bir belki dijital bir yüz.
0: Yüz olabilir.
1: Sürekli oynuyor falan.
0: İşte futbol, dertli futbol sesleri içeride yankılanıyor.
1: Atademir arada gösteri yapıyor orada. Fatih Hoca'yı anlatıyor
0: falan. Onun taklidini yaparak.
1: Güzel olurmuş ya. Nerede olacak? İstanbul'da olur tabii değil mi? Olacak?
0: Adana'da bence, Adana'da.
1: Adana onun memleketi.
0: Bence Adana'da.
1: Hayırlı uğurlu olsun Fatih Hocam. Müzeye gitmek isteriz.
0: Göreceğiz bakalım. Açılsın tabii. Gideriz. İllaki gideriz. Müze
1: fiyat,
0: güzel bir şeydir.
1: Fiyat uygun olursa gidilir.
0: Ya şeyle, ben şeyle gideriz sevgili Yıldırım. Müze kartla.
1: Oğlum özel müze bu. Müze kartı.
0: Geçmez mi?
1: Yok, geçmiyor. Öyle olmuyor.
0: Ama şimdi Devlet Bahçeli dedi ya. O deyince devlet himayesinde belki açılacak olabilir.
1: Bak bu olabilir.
0: Kişisel bir şey belki olmayabilir.
1: Doğru söylüyorsun bak.
0: Ben
1: bu
0: müze kartsa giderim. Öbür türlü 250, 300, 500 bin. Çok taraftar değilim bu konuya.
1: Oğlum Fatih Hoca cebine indirmeyecek bunu. Yani ver, ne olacak?
0: Ama muhtemelen özel müze.
1: Bir yere bağış yapılacak herhalde diye tahmin ediyorum.
0: Muhtemelen ziyaretçilerin aldığı, getirdiği paralar bir yere verilecekti. Terim fonu.
1: Terim fonu.
0: Oradan bir yerlere verilecekti.
1: Bence diyor girişe diyor Luket'te tabela diye bir şey koysunlar diyor.
0: Olabilir.
1: Fatih Hoca'nın meşhur lafı var ya.
0: Luket'te tabela.
1: That's the football, that's the football.
0: Bakınız tabelaya efendim.
1: Abicim ben bugün işe erken gidiyorum.
0: Neden?
1: Haberlerden sonra yol şarkısı ve reklamı unutmayın demiş.
0: Tamam.
1: Serkan. Her gün unutuyoruz ya. Uyarmış, sağ olsun. Çok tatlı.
0: Emekliye bedava olur beyler diyor.
1: Hadi inşallah.
0: Haziran'daki Gazi koşusuna bilet var mı? Yok peki ağzım.
1: Siz basın kartıyla gidersiniz demiş müzeye rahat rahat.
0: Girebiliyor muyuz biz kendi kartımızda sevgili Yıldırım müzelere?
1: Ben girebiliyorum.
0: Denediniz mi?
1: Denedim.
0: Alıyorlar yani.
1: Alıyorlar tabii.
0: Güzel güzel. Almayayım ben hiç denemedim şey. Ya. Hiç aklıma gelmedi biliyor musun? Kendi şirket kartımızın.
1: Sen müze gezmeyi sevmediğin için olabilir mi acaba?
0: Yok yok, hep ya normal şey, müze kart var ya. Hep onu göstererek.
1: O da olur, öbürü de olur.
0: Öbürü evet yani. Müze kartın bittiği yerde hemen çak basın kartını.
1: En son gittiğiniz müzeyi sormaya korkuyorum gerçekten. Çünkü yurt dışındaydınız, nasıl bir müze gezdiğinizi sordum hadi tamam.
0: Amsterdam'daydım.
1: Ne müzesi?
0: Hollanda'da.
1: Ne müzesi?
0: Nasıl anlatayım sevgili Yıldırım? Derili,
1: böyle tuhaf müzeler var mı?
0: Deri ağırlıklı.
1: Deri ağırlıklı.
0: Deri ağırlıklı. Deri günlük kullanılan kıyafetlerle alakalı bir şey.
1: Bir müze.
0: Deri.
1: Ülkemizde yani. Nereye gittiniz en son gittiğiniz bir müze var
0: ülkemizde
1: mı?
0: Ülkemizde sevgili Yıldırım yere batandı galiba.
1: Sarnıcı.
0: En son oraya gitmiştik.
1: Her Türk vatandaşının.
0: Zor çıktım içeriden.
1: Ömrü boyunca bir 20 kere gittiği.
0: 20 kere gittiği.
1: Çünkü gelen misafirleri de gezdirdi.
0: Her canın sıkıldığında hadi bir yere batan yapıyor muyuz?
1: Yapıyor musun?
0: Çünkü bizim için Eminönü şeylerinde.
1: Tabii.
0: Orada Dolmabahçe'de.
1: Ona niye zor çıktım dediniz şeyde, nemden dolayı mı?
0: Nemden sevgili Yıldırım, bir de kalabalıktı. O nem yani nefes aldırmıyor ya insana. Hmm. Orada inanılmaz bir nem var.
1: Sen gittin mi Yerebatan'a?
0: Rahatsız
2: gittim
0: edici.
2: Evet. Ama
0: rahatsız
2: çok eskiden edici. Gittim.
1: Ya gitmeyen yok ki Yerebatan'a.
0: Yok herki kuyruklar sevgili Yıldırım, biliyorsun Türk bizlere 1 lira. Turiste 450 bin lira galiba.
1: Turiste biraz pahalı.
0: Pahalı.
1: Tamam. Ya bence Türk vatandaşı bütün müzeler bedava
0: olmalı. 1 lira olmalı. Hepsi 1 lira
1: olmalı. Ya da
0: 1
1: lira olmalı sembolik.
0: Evet.
1: Gidelim görelim.
0: Görelim.
1: Bir tarihimize bakalım.
0: Orada işte çok aşırı kalabalıklar oluyor. Böyle bir kuyruk oluyor. Uzun uzun kilometrelerce kuyruk olduğu günler oluyor oralarda. O da sevindirici bir şey aslında baktığın zaman. Herkes geliyor diyorsun ya.
1: Müzik

0: kültürüm yoktu. Karım sayesinde 2 yıldır gezmediğimiz müze kalmadı diyor. Müze gezmek güzelmiş meğersem demiş. Murat Bey yazmış.
1: Değil mi? İlgi çekici oluyor.
0: Müze güzeldir ya.
1: Eskiye götürüyor. Bakıyorsun evet. Ne diyorsun lan nasıl yapmışlar bunu falan. Böyle hep klasik.
0: Bir de bir dokunma vardır, vardır bizde biliyorsun. Bir temas etme.
1: Elleyeceğiz abi.
0: Bir elleme.
1: Ellemeden eseri anlamazsın sevgili.
0: Tabii abi. Eserin türlü yerlerine dokunman lazım. Abi, bir temas tabii. Etmen lazım. Yani o taşların enerjisinin ben insanın geçtiğini düşünüyorum.
1: Allah'tan biz İtalya'da Yunanistan'da yaşayan insanlar değiliz sevgili Yıldırım. Böyle eski ne vardır ya onların heykel sanatları daha çoktur onlarda biliyorsun.
0: Evet.
1: Orada her yani ellemek de zor heykeli. Heykel zor bir şey. Yüksek oluyor bilmem elleyemeyiz. Canımız sıkılır.
0: Yurt dışında genelde sevmeyiz. Evet yukarıda olur heykeller. Bizde böyle insan seviyesinde.
1: Bizde daha çok dokunabiliyoruz yani. Dokunamazsak canımız sıkılırsa kalemle yazı yazarız mesela.
0: Perge'ye gittik biz en son Perge.
1: Perge'ye gitmiştiniz. Evet, Perge'ye. Siz mi gittiniz?
0: Eşiminen.
1: Evet.
0: Eşiminen beraber gittik Perge'ye.
1: Yazın mı gitmiştiniz yoksa yeni mi?
0: Yazın
1: gitmiştiniz değil mi?
0: Böyle şey... Her şeyi serbest dokunabiliyorsun. Açık hava müzesi zaten.
1: Dokunmak serbest.
0: Evet, dokunmak
1: serbest. Kapatmamış tam etrafına şerit çekmemişler mi?
0: Yok değil. Dokunuyorsun, temas ediyorsun falan. Orayı hayal ediyorsun. Şimdi bazı yerlerde şey yapıyorlar. Bir kamera koyuyorlar.
1: Dokunanları mı işaret ediyor?
0: Hayır, kameradan atıyorum 2000 yıl önce nasıl görünüyordu diye bir alanı görüyorsun.
1: Canlandırma eski halini.
0: Evet, onu yapıyorlar.
1: Çok güzel bir şey.
0: Evet, yurt dışında var bu.
1: Güzel bir hareket.
0: İkimize de gelse.
1: Güzel bir hareket.
0: Ne güzel olur.
1: Hayalini güçlendiriyor senin.
0: Bravo.
1: Oradan. Sana destek oluyor.
0: Nasıldı acaba burası?
1: Diye tam
0: oraya sembolik bir fotoğraf koyuyor Kültür Bakanlığı.
1: İlla ki canım.
0: Ama o odada vermiyor. Böyle gözünü koyacaksın bakacaksın neydi eskiden.
1: Nasıl yaşıyordu burada insanlar falan gibi.
0: Ya da böyle işte yapay zekayla yürüyor insanlar bilmem ne filan.
1: Destek alıyorsun teknolojiden. Çok güzel şeyler bunlar ya.
0: Abi şey ya turist çekmek için çok ideal.
1: Çok güzel. Ücretli mi bu turiste?
0: Neyi ücretim? Hepsi ücretli canım.
1: Perge değil mi?
0: Tabii.
1: Turistten para alınıyor.
0: Tabii.
1: Oh tamam oh. Çok şükür. Bir an öyle ücretsiz diyeceksin sandım. Her şey serbest dedin ya dokunmak, ellemek, gezmek,
0: paralı,
1: dolaşmak.
0: Paralı.
1: Paralıysa
0: iyi. Türkiye'de de var demiş bak dinleyicilerimiz. Nerede olur bilmiyorum. Göbekli Tepe'de varmış.
1: O VR'la bakılan değil mi?
0: Hmm.
1: Bahsettiğin gözlükle
0: evet,
1: bakılan.
0: Evet.
1: Göbekli Tepe'ye gitmek nasip olmadı ya. Gidemedik bir türlü. İnşallah gideceğiz.
0: Evet. Göbekli Tepe Müzesi'nden çok etkilenmiştim. Bayağı müzeci dinleyicimiz var.
1: Var, çok gezen var.
0: Güzel. Müze gezmek güzeldir ya. Özellikle böyle tarihi antik kentler insana çok şey katıyor.
1: Açık havalar inanılmaz güzel oluyor.
0: Şey diyorsun yani ölen burada da birileri yaşadı ve gitti.
1: Taş, toprak diyorsun. Ne tabii. Yediler, ne içtiler, ne yaptılar, nasıl yerleştiler.
0: Dünya onlara da kalmadı deyip
1: kimseye
0: insan
1: kalmadı.
0: Bir toparlanıp biraz da öyle de bakmak
1: ya,
0: lazım.
1: Ya,
0: yani.
1: Ya, işte.
0: Yani bir rehber anlatıyor diyor ki burası balıkçıların yeriydi diyor. Burası diyor,
1: var bilmiyorum. Mı bir tanesi kaldı
0: bir tanesi
1: mı?
0: Kalmadı.
1: Kalmadı.
0: Kalmadı.
1: Ne balık oldu? Kaldı ne balıkçı kaldı.
0: Bak firavuna müzelik eşya oldu falan filan yapıyordu.
1: Ya, falan filan yapıyordu Musa'ya diyor.
0: Öyle diyor.
1: Öyle diyor röportajdaki abi.
0: Ya.
1: İşte o yüzden...
0: Bir tane de mesela bir bilim müzesi olmalı abi. Bilim müzesi.
1: Gerçek bir gerçek. Bilim müzesi. Kaliteli bilim müzesi. Evet. Neler olmalı sevgili?
0: İçeride de müzik değil de mesela şu ses olmalı içeride.
1: Evet.
2: Pamuk mu dağır? 250 gram demir mi?
3: Ben sıradan bir adam değilim. Ben daha ciddi konuşuyorum. Demir daha ağırdır.
1: Yani cevabını...
0: Her seferinde mi yarar ya?
1: Veriyor cevabını veriyor. Mısır piramitlerini taşıdılar burada kamyonla.
0: Kamyonla.
1: Bir de o var. O ses de. O ses de kullanılmalı.
0: Çok güzeldi o. Şimdi ara gidiyoruz sonra buradayız. Tamam.
1: Tamam.
4: Alem Portal. Alem Portal. Çok yakında.
5: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve...

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Shell.com.tr'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Reklam. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
4: Bir Evim, Bir Evim, sizi düşünen Bir Evim.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş Karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır korumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran.
1: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: ise 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: İhracat yapıyorsun, yeni pazarlara açılıyorsun, siparişlerin büyüyor. Peki ya kredi? Garanti BBVA Mobil'den birlikte yaparız.
4: İhracat kredi.

0: Efendim, Yunanistan'da halk Yunan kültürünü korumak amacıyla Zeybekiko oynayarak Guinness Dünya rekoru kırmaya çalışacakmış. Sevgili Yunanistan'ı bu
1: cesaretinden dolayı kutluyoruz.
0: Oğlum, bunu da mı lan, bunu da mı? Ya bunu da çalamazsın be kardeşim.
1: Bu da olmaz ya. Bunu ne zaman çaldınız ya? Bunu sevgili Yıldırım, şimdi yemeklerle ilgili tamam çalıyorsunuz da, sürekli bir şeyi çalıyorsunuz. Yemeklerle ilgili tarihsel döngüye bakmak birazcık daha zordur. Ama şimdi oyunlarla alakalı tarihsel döngüye bakmak daha kolaydır.
0: İsmi de çalmış.
1: Zeybekiko.
0: Zeybekiko.
1: Değil mi?
0: Zeybekiko, doğru öyle.
1: Zeybekiko.
0: Zeybekiko.
1: Ver oradan bir Mehteriko da geldi.
0: Zeybekiko. Yani... Ya bari bunlar, ismini değiştirin ya.
1: Çok acayipsiniz. Yemin ediyorum çok acayipsiniz. Yani nereye kadar devam edecek bu? Nereye kadar abi yani? Ne yapacaksınız daha fazla? Siz şehirlerinizin adını mı değiştireceksiniz? İstanbuliko, Ankara'yiko,
0: Kayseriko, Erzurumiko.
1: Böyle şeyler yapacak mısınız? Çok merak ediyorum ben sevgili
0: Yunanistan. Ahmet Tank yazmış bize. Harman Daliko gelir mi diyor.
1: Gelir. Gelecek arkasından
0: kasa. Oğlum bunların ayarı yok, freni yok. Bunlar her şeyi yaparlar bunlar ya.
1: Yapıyorlar sevgili Yıldırım. Toplanacaklar Selanik'te galiba, yanlış bilmiyorsam, ya da Atina'da bir yerde meydanda.
0: Galiba.
1: Guinness Rekorlar kitabına girmeye çalışacaklar. Zeybekiko.
0: Bu ya bir şey vardı, bu adalarla ilgili bir haber vardı. Sena, bulamadım onu.
1: Şey var, sen...
0: Atabilir misin adalarla ilgili?
1: Bende başka bir Yunanistan haberi var.
0: Ver bakayım.
1: Ada değil ama bu. Ada değil. Bir şey var.
0: Sen ver.
1: Akropolis'le ilgili bir haber var.
0: Akropolis satıyorlar.
1: Öyle bir şeymiş.
0: Satılsın diye söylemişler.
1: Evet, yani eski AB ülkesinin Maliye Bakanı Yunanistan'ın borçları için Akropolis'in satılmasını önerdiğini söylüyor. Diğer...
0: Çok borçları var galiba.
1: Ağızdan duyuyoruz. İsterseniz dosta gider hafif hasarlı bir Akropolis alırız sevgili Yıldırım.
0: Hafif hasarlı.
1: Neyse veririz. Ya Akropolis'i biz alırız.
0: Dur, şu adalarla ilgili bir şey vardı.
1: Yani normalde ücretsiz de alırız da, hadi şimdi ihtiyaç da var, anladın mı? İhtiyaçtan
0: satılık
1: olduğu için alalım şimdi.
0: Ya onun da ilanı nasıl çıkacaklar acaba ya? Onu da ilan çıkılmaz herhalde.
1: Ya sahibinden diyemezsin şimdi ona. Sahibi yok çünkü ortada sevgili Yıldırım. Devletinden ikinci el Akropolis. 4 sütunu kırık. İki sütun sonradan şey, boyama.
0: Halledilir ama.
1: Bunlar konuşulur. Malın başında konuşulur.
0: Üzülüyorum lan, böyle diyoruz da üzülüyorum ya. Üzülüyorum. Borcundan dolayı insan tarihi bir şeydi satar mı ya?
1: Satmaz. Satmamalı zaten sevgili Yıldırım. Bu da bence yani bu dedikodu gibi bir şey aslında. Bu verdiğimiz haber. Gerçeklik payı var mı yok mu bilmiyoruz tabii. Turizm Bakanı istifa eder mi sanmam. Yani.
0: Geçen Atina'daydık, yemekten sonra ikram olarak bir tatlı getirdiler. Revani değil ama diyor.
1: Revaniko.
0: Bana gülerek garson, ben de Revaniki mi dedim demiş. Bildiğin Revani'ydi ama diyor. Güldük, kendileri de biliyor diyor bizden çaldıklarını. O da güldü diyor.
1: O da güldü diyor.
0: Oğlum bak, ben anlattım ya bunu, gelir gelmez anlattım. Belgrad'da içecek bir şey bulamadım. Çay yok. Baktım kahve içim. Kahve de sevmiyorum. Ya yerel bir kahve yazıyor orada. Belgrad'ın yerel kahvesi. İsmi de bu.
1: Garsona yerel Belgrad kahvesi.
0: Garson dedim ki bundan alabilir miyim dedi. Eğildi bak. Eğildi kulağımızı böyle dedi. Türk kahvesi o. Nasıl dedim ya Türk kahvesi? Vallahi de Türk kahvesi. Hani biz yerel kahve yazdık ama.
1: Onu da başaramamışlar ama yapamamışlar değil mi?
0: Kupayla getirdi. O kupayla Türk kahvesi olur mu? Yani. Öyle bir şey olabilir mi?
1: Olmaz tabii ki. Ne bu, dibek mi, mırra mı, ne bu yani?
0: Mırraiko.
1: Mırraiko.
0: Yazık.
1: Al mırrayı da al Yunanistan. Mırraiko. Al, sana hazır isim de veriyoruz. Daha ne yapalım ki?
0: İlan şöyle çıkabilir diyor. Eski Bizans'tan kalma birçok mağlubiyet görmüş. Buram buram tarih kokan yapı.
1: Birçok mağlubiyet
0: ulan çok borç konuştunuz diyor. Kredi reklamı geliyor zannettim demiş.
1: Şöyle bir şey.
0: Ya Yunanistan... buradan Yunanistan'a da olsun, duyurumuz olsun elbette de. Tam yeri gelmişken söyleyeceğiz sevgili dinleyiciler.
1: Tam güzel anda.
0: Madem Yunanistan borçları için satmayı düşünüyor. Neydi adı, Akropolis miydi?
1: Akropolis'i. Biz de sizin için bir şeyler düşündük. Biz
0: 90 de... bin liraya ne alırsın mesela diye sorayım.
1: Ya, Akropolis'i alamayız 90 bin liraya ama
0: ihtiyaçlarını karşılarsın.
1: Bayram da geliyor sevgili Yıldırım, bir de öyle düşün.
0: Evet.
1: Bayramın dibindeyiz, ucundayız. Bayram da geliyor, 90 bin lira hiç fena olmaz. Nasıl yapacağız ama bunu?
0: Sevgili dinleyiciler, banka dolaşmanıza gerek yok.
1: Gerek yok.
0: Sevgili Yunanistan, banka gezmene gerek yok. Ve sevgili dinleyicilerimiz... Çok kolay bir şey yapacaksınız.
1: Fırsat ayağınıza geldi.
0: Evet, çok kolay. Ne yapıyorlar?
1: Küçük bütçeyle yapılacak büyük bir iş yapacağız sevgili Yıldırım. Hesap.com.
0: Evet, hesap.com'a giriyorsunuz.
1: Giriyoruz.
0: Hesabınızı basitçe yönetiyorsunuz. 90 bin liraya kadar
1: paranızı
0: alabiliyorsunuz.
1: Cebinize koyuyorsunuz.
0: Koyuyorsunuz efendim.
1: Bütçenizi rahatlıkla yönetiyorsunuz.
0: Peki detaylar ne hocam? Nasıl yapıyorlar hesap.com'a girip?
1: Giriyorsunuz sevgili Yıldırım. Orada göreceksiniz zaten kimler, hangi bankalar ne veriyor. Vade farklı mı veriyor, vade farksız mı veriyor?
0: Ama bunu hesap.com üzerinden yapmanız lazım.
1: Hesap.com'a gireceğiz. Oradan bakacağız sevgili Yıldırım. 90 bin liraya kadar olan ihtiyacımızı
0: karşılıyorsunuz.
1: Hesap.com üzerinden karşılayacağız.
0: Bayram öncesi ilaç gibi gelir.
1: Güzel, temiz.
0: Vallahi normalde yapmayacaktık, siz kaşındınız. Siz yazdınız efendim.
1: Tam bak, yoksa biz bekletiyorduk.
0: Bekletiyorduk. İkinci yarı yapacaktık ama madem konu açıldı yapalım dedik.
1: Yapalım.

0: Artık kolay anlaşılıyor, bu reklam işine biraz çalışın diyor. Atakan, Atakan.
1: Atakan yapma.
0: Can Boz Yokuş'un yazdığını o yayında okuyamayacağım ama hocam bir görmenizi istiyorum.
1: Bravo Can.
0: Ah be Can, şunu okuyabileydik.

0: Ya Sibirya'da çok ilginç bir şey bulunmuş. Bir mağarada,
1: evet,
0: 59 bin yıl önce operasyon geçirdiği belirlenen bir diş bulunmuş Sibirya'da. Yani Neandertallerin taş matkaplar kullanarak çürükleri tedavi ettiğini düşünüyor bilim insanları diyor.
1: Ay, 59 bin önce yaşamak istemezdim sevgili
0: 60
1: Yıldırım.
0: 60 bin yıl önce de diş derdi vardı tabii, yani o zaman da vardı.
1: Tabii ama dişi vardı.
0: Köprü yoktu, dolgu yoktu.
1: Dolgu yok. Kendi ağızdaki diş sayısı muhtemelen daha azdı.
0: Daha azdı.
1: 14-15 diyorlar, bilmiyorum.
0: Ya onların yalanı. Çürüyor, bir şey oluyor falan.
1: Düşüyor,
0: ama insanoğlunun diş çürüğüyle karşılaşması buğdayı ekmeğe çevirmesi yapmasından sonra, biliyor musun?
1: Başladı.
0: Önceden
1: avcı toplayıcıyken rahattık, etlerle
0: protein vardı, et vardı. Daha, evet, ama çürükleri destekleyen, besleyen
1: bir yerleşik hayat, bir buğday,
0: ekmek,
1: bir ekmek,
0: hamur
1: bir geldi. Ondan sonra kızartmalar başladı tabii abi.
0: Tamam, onlar da var.
1: Kızartmalar başladı. Patlıcan, evet, kızartması, kabak kızartması.
0: Haberin fotoğrafında da iki tane Neandertal var.
1: Bir de üç tane diş koymuşlar tepesine.
0: Orada tepe diş koymuşlar.
1: Tane diş koymuşlar.
0: Çok zor be.
1: Taş matkap diyor ya. Nasıl yani taş? Onu bir yöntemle çeviriyorlardı herhalde o matkap dediğimiz şey. Elektrik var mıydı acaba 59 bin sene önce ya?
0: Yok oğlum, elektrik.
1: Yok, ağaca bağlayıp oradan bir enerjiyle bir şey alıyorlar. Yaparlar bunlar, ben sana söyleyeyim.
0: Ya yok oğlum.
1: Hep böyle videolar var ya Instagram'da. İşte 5000 sene önce aslında elektrikli araba vardı.
0: Ya ben inanmıyorum ona da. Muhtemelen şöyle oluyordu. Sen Neandertal'in dişi ağrıyor.
1: Tamam, ne yapıyor?
0: Mağaraya gidiyor. Agulur,
1: agulur. Ha, hazır matkaplar hazır.
0: Aynı bana.
1: Agulur, agulur, agulur.
0: Evet mi? Agulur,
1: agulur.
0: Agulur, agulur. Agulur, agulur.
1: Agulur, agulur. Gibi. Yetersiz bakiye dedim orada.
0: Ya muhtemelen bir tane at kılı çekip dişe şey yapıp.
1: Yok ya, taş matkap diyor size. Taşı oyuyorlar. Etrafından böyle geçiyorlar. İnce bir şekilde dişin içini oyacak şekilde. Sadece oymayı, o hızlı oymayı nasıl yapıyorlar onu merak ediyorum. Muhtemelen bir tane tırnak, bir makara sistemi gibi bir şey yapıp çeviriyorlar falan onu. Dişin içine girecek abi.
0: Çok merak ediyorum şu 60 bin yıl önceki. Ya şimdi başın ağrıyor, hap alıyorsun kardeşim.
1: Eskiden neler, baş ağrıyınca çivi çakıyorlar falan, öyle şeyler var ya böyle.
0: Var, bam
1: güm vuruyorlar var, kafasına, evet, falan.
0: Ağrı geçsin diye.
1: Ağrı geçsin
0: komple
1: diye.
0: Komple geçsin.
1: Bir daha hiç ağrımayacak, söz veriyorum.
0: Selahattin başın ağrıyordu dün, ne oldu?
1: Hiç yok abi, ne baş, benim mi? Yok, ağrımıyor.
0: Oğlum kafan delik lan.
1: Kimin?
0: Senin.
1: Hani lan?
0: Çevir bakayım.
1: Yok bir şey yok ya, iyiyim ben.
0: E deri, burası delik.
1: Neresi delik?
0: Şuna bak.
1: O delik doğuştan var.
0: Çok şanslı bir dönemde yaşıyoruz.
1: Kesinlikle öyle.
0: Vallahi bak.
1: Kesinlikle öyle.
0: Bazıları diyor taş devrine gitmek isterdim vallahi.
1: Diş her zaman zor sevgili Yıldız. Bugün de diş pahalı bir şey operasyon olarak. Sigortalarda falan da çok fazla yer verilmez dişlere, biliyorsun. Normal hastaneye gittiğinde diş çok... Eskiden de zormuş, şimdi de pahalı.
0: Şimdi de pahalı.
1: Şimdi bir gitsen Allah korusun ağzında böyle birkaç işlem 200'lük olursun vallahi. Vallahi Allah korusun. O yüzden diş sağlığımıza, diş ipimize, diş fırçamıza sabah dikkat akşam dikkat edeceğiz.
0: 60 bin yıl önce de insanlar mağaralarını ipotek edip
1: dişlerini yaptırıyor. Tedaviye gidiyorlardı. Taş matkap kolay yapılmıyor.
0: Alim Efem Haber Merkezi'ne bağlanıyoruz, sonra buradayız.
2: Saat 8. Bu bir reklamdır.
3: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, oh, cana geleceğine mala geldi.
1: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
2: Bu bir reklamdır.
5: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
6: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD Başkanı Donald Trump 2 günlük tarihi Çin ziyareti için Pekin'de. Çin'le rakip değil, ortak olmalıyız diyen Trump, büyük ticaret anlaşmaları için buradayız dedi. Türkiye'nin büyük bölümü bugün şiddetli sağanağın etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 39 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Samsun'un Havza ilçesinde 10 dakikada etkili olup sele neden olan yağışların benzeri bugün Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olabilir. ODTÜ Bahar Şenliklerindeki konser sırasında çıkan olaylara ilişkin soruşturmada 6 kişi daha tutuklandı. 7 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. İran'da Dışişleri Bakanı Arakçı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmesine sert tepki gösterdi. Arakçı, İsrail'e işbirliği yaparak ayrılık tohumları ekmeye çalışanlar hesap verecek dedi. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde akaryakıt depolama tesisinde yangın çıktı. Olayda bir işçi hayatını kaybederken iki kişi ise ağır yaralandı. Hatay'da bir hastanede anjiyo işlemi sırasında radyasyon odasına izinsiz şekilde giren hasta yakını görevli kardiyoloji uzmanına saldırdı. Saldırgan gözaltına alındı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan kadın sürücü yaşanan kovalamaca sırasında park halindeki cipe çarparak durdu. Sürücüye toplam 550 bin TL cezai işlem uygulandı. Araçsa 60 gün trafikten men edildi.
7: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Trabzonspor Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ni 2-1 yenerek finale yükseldi. Bordo Mavililer 22 Mayıs'ta oynanacak finalde Konyaspor'la karşılaşacak. Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Beşiktaş Gain, Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 85-72 mağlup etti. Normal sezonu lider tamamlayan Sarı Lacivertli takım cumartesi günü Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.
7: Hesap.com spor haberlerini sundu.
8: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 32 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 39 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 40 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 26 dakika.
8: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
7: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
6: İstanbul 17, Ankara 24, İzmir, Kayseri ve Trabzon 23, Antalya 22, Adana 25, Erzurum 19 ve Diyarbakır 27 derece.
7: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
6: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
9: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Dinleyici diyor ki Yunan o kadar sapladınız Yunanca çaldınız diyor. Oldu mu diyor. Niye olmasın canım, gönüllerini alalım dedik. Yani kırılmışlar biraz.
2: Bozulmuş olabilirler. Bir de son Survivor yarışmacısının başından çok kötü olay geçti. Evet, evet, gördüm, ona da üzüldük gördüm, yani.
1: Üzüldük valla. Özüm abiye selamlar. Özüm sönmez Alp. Selamlar. Havalimanında gidiyormuş. Özüm saygılar. Abim,
2: selamlar, saygılar, sevgiler.
1: Çok güzel bir adamdır. Selamlar. 8-0-8. Hatta 9 oldu.
2: 9 oldu. Sibel Hanım bizi düşünüyor.
1: Bizi niye düşünsün Sibel Hanım?
2: Düşünüyor,
1: Allah'ın
2: düşünemez mi? Biz de onun bir evlatlarıyız.
1: Sen mi varsın burada? Lig Radyo var. 24 Radyo var.
2: Ya şimdi Sibel Hanım düşünecek olsa bizi düşünür sevgili
1: Yıldız. Niye düşünsün?
2: Bizi düşünür yani.
1: Allah Allah. Bu da sürekli gelen müdürüm beni düşünüyor.
2: Bizi düşünür. Ben beni demiyorum. Bizi düşünür diyorum. Lütfen.
1: Sen orada seni kastediyorsun.
2: Hayır,
1: diyorsun.
2: Asla.
1: Asla ve kata.
2: Burada kim Allah bilir.
1: O unutmadı, jingle'ı girdin diyor. Evet evet, bugün.
2: Bugün bir tarih, bir milat bugün.
1: Dünkü uyarılardan sonra dün beni çok fena şey yaptılar.
2: Darladılar.
1: Bugün şey yaptık. Girdik. Kusura bakmayın. Sevgili dinleyiciler. Şimdi 8-10 geçiyor. Dün %70'leri görmedik trafikte. Ama bugün ne durumdayız?
2: Ucundaydık dün. %60'dayız şu an sevgili Yıldırım
1: bugün
2: İstanbul'da.
1: Bugün de yine aynı.
2: %60'dayız.
1: Bugün aynıyız efendim. Evet, peki geçtim.
2: Ya şu bir tane şey var sevgili Yıldırım. Bir kadın düğünü için seçtiği gelin ayakkabısının fiyatı yüzünden terk edildi diye bir başlık. Haber bu. Terk eden beyefendinin de hanımefendiye attığı mesaj.
1: Neymiş?
2: Ya bu mesajları çok seviyorum, WhatsApp yazışmalarını ya. Orada 4000 liralık da topuklu ayakkabı vardı. Ama sen gittin sırf adı gelin ayakkabısı diye 30 bin liralık ayakkabıyı seçtin aldın. Sen şaka mısın kızım? Bak, soru işaretleri, virgüller, mısınlar, misinler hep ayrı. Öyle bir yazı. Hmm. Sinirliyken bile TDK'ye her zaman saygı.
1: Abi sinirliyken ben uyamıyorum o kurallara.
2: Abi,
1: nasıl
2: uyumuş ya. Ben seninle nasıl ev geçindireceğim? Bir kere gelin olacağım deyip elde avuçta bir şey bırakmadın. Bu iş burada biter. Hadi eyvallah, kendine iyi bak. Nişanda taktığımız ziynetleri de geri gönder. Ayakkabı senin olsun.
1: De ayrı.
2: De ayrı.
1: Ona da dikkat ediyor.
2: İnanılmaz. Yol vermiş. Yol verdim kalbim.
1: En iyi Türk yemekleri belli oldu diyor.
2: Hadi gelsin.
1: Bir kalamar tava, oltu cağ kebabı, Antakya künefesi, beyran çorbası, afyon sucuğu, fıstıklı sarma. Hünkar beğendi. Bu biliyorsunuz Taste Atlas böyle ara ara açıklamaları her ay yapıyor neredeyse.
2: Evet.
1: Sürekli liste değişiyor.
2: Değişiyor, yenileniyor.
1: Yenileniyor.
2: Herhalde anketi mi değiştiriyorlar?
1: Sonuncu sırada 10'da bal kaymak var.
2: Bal kaymak.
1: 9'da mercimek çorbası var.
2: Ya kalamar tava... Bu listeyi kime yaptırdılar? Kahvaltıda avokado yiyen çocuğa mı yaptırdılar?
1: Ya bizde bunlar yenmez ki.
2: Bak, lahmacun yok baktığın zaman sevgili Yıldırım. Listede lahmacun yok. Adana kebap yok. Urfa kebap yok. Yok değil mi? Yok, ben yanlış mı görüyorum? Yok, görmüyorum. Yok.
1: Yok abi.
2: Yok, bunun İskender yok.
1: Ben çok şey yapmadım.
2: Yok ya, kalamar tava bir numarada Türk yemekleri arasında... Bu kadar çok sevilen güzel bir şey de bir numaraya girecek kadar değildir diye düşünüyorum.
1: Anketi Vedat Milor'a mı yaptırdılar diyor. Bu
2: Vedat
1: nedir diyor.
2: Vedat Milor yapsa kokoreç çıkar ya bir numara. Kokoreç yok mesela.
1: Lütfi Kırdar şehir hastanesinde görev yapan değerli bir isim. Uzman nefrolog Ergün Parmaksız. Selam çakın çocuklar.
2: Selam olsun hocama.
1: Sayın hocam. Saygılar.
2: Ergün hocam.
1: Bir kere döner yok diyor ya. Dönersiz döner liste yok. Olur mu? Olmaz.
2: Yok yani hiçbir şey. Aradığımız hiçbir lezzet yok burada.
1: Yok. Geçtim.
2: Geç gitsin.
1: Saçma sapan.
2: Geç gitsin.
1: Sena, bundan sonra bize Taste Atlas'ın şeyini atma.
2: Değişik bir şey varsa.
1: Yani yok, değişik bir şey olacağını zannetmiyorum. Ya saçma sapan listeler yapıyorlar.
2: Hep aynı mı?
1: Evet, hep aynı abi.
2: Tamam. Mesela en çok Taste Atlas'ın şey haberi de vardı Sena'nın attığı sevgili Yıldırım. Türkiye'deki en çok tüketilen içecekler sıralaması diye. O abi, da bir haberdi.
1: Verme dedim, yine verdi. Neymiş, ver bakayım.
2: Yok, sadece şeyi söyledim. Öyle bir şey daha vardı.
1: Bir de
2: diye.
1: Türk kahvesi, iki de ayran, üçte salep var orada da.
2: Evet, doğru.
1: Çaya bak, 7. sırada.
2: 7 çay olabilir mi?
1: Sarı kola yok ya. Sarı kolasız liste olur mu abi?
2: Ya çay, turşu suyu çayın üstünde ya.
1: Ya saçmalık.
2: Ya çay 7'de nasıl olabilir ya?
1: Ülkelere göre en çok görülen rüyaları açıklamışlar.
2: En çok.
1: Hangi ülkede en çok hangi rüyalar görüyor?
2: Hayda,
1: görülüyor.
2: Hayda.
1: Söyleyeyim mi? Türkiye, Rusya ve Brezilya'da en çok yılan görülüyormuş. Bunları muhtemelen Google verileriyle ortaya çıkarıyorlar.
2: Rüyada yılan görmek diye aratıyoruz.
1: İnsanlar yazıyor oraya tabii. Türkiye'de, Rusya'da ve Brezilya'da yılan gördüm Rüyamda yılan gördüm yazılıyor. Ben de çok görmüşüm.
2: Bak doğru bak.
1: Düşmana delalettir derler.
2: Derler. Etrafında kötü birilerinin dolaşacağını söylerler. Genelde yılanla alakalı sevgili Yıldırım. Ama şey bu liste güzel, mantıklı geldi bana. Yılan.
1: Filistin, Ürdün, saç kesmek.
2: Ha, orada saçla alakalı.
1: Suudi Arabistan evlenmek.
2: Normal. Hangi şartlarda evlenebilirim? Kaçak nasıl evlenilir diyelim.
1: Hindistan'da altın görüyorlarmış.
2: Hindistan'da.
1: Orada bir altın düşkünlüğü var.
2: Var, demiş. Evet, severler.
1: Fransa'da fare görüyorlarmış rüyada en çok.
2: Doğal, bütün şehir fare zaten.
1: Evet, biliyorsun. Şemsiye ve topuklu ayakkabının icadı oradan.
2: Çıkma.
1: Çıkma ve fareler. Sebepleri de evet.
2: Ortada.
1: Yunanistan, Almanya ve Danimarka'da hamilelik görüyorlarmış en son.
2: Yunanistan.
1: En çok.
2: Yunanistan, Danimarka, Almanya. Hı-hı. Hamilelik.
1: No. ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya'da diş dökülmesi
2: görülüyor.
1: Rüyamda dişlerim ağzıma geldi.
2: Bizde de diş dökülmesi görülen rüyalardan da.
1: O da kötü,
2: Yıldırım.
1: Ölüm
2: diş
1: falan
2: çektirme,
1: derler
2: diş
1: değil mi?
2: Diş çıkma, diş dökülmesi bir şey. Evet kötü, yine o da kötü. O da kötü.
1: Evet.
2: Hep iyi bir şey yok farkındaysan görülen rüyalarda.
1: Kolombiya ve Venezuela'da da en çok bitlenmek
2: görülüyor.
1: Rüyamda bitlendim. İlk defa duyuyorum böyle bir şeyi. Rüyanda böyle ilginç bir şey
2: görüyorum. Kolombiya'da daha çok başka şeyler görülüyordur diye düşünüyorum.
1: Zararlı maddelerle ilgili.
2: Akşam bir rüya gördüm.
1: Doğru, onların biraz kafalar uçuk.
2: Öyle gibi ki Kolombiya, Venezuela. Türlü, aklına başka şeyler geliyor.
1: Türlü kimyasallar da kullandıkları için tabii.
2: Çok, çok fazla şeyler
1: çok
2: var.
1: Çok fazla şey görebilir onlar. Dinleyicilerimize soralım. Gördükleri ilginç bir şeyler var mı? Mesela bitlenmek ben ilk defa duyuyorum.
2: Bitlenmek bende yok, hatırlamıyorum.
1: Rüyamda bitlenmiştim.
2: Bitlenmek hatırlamıyorum. Yani şeyi görüyoruz. Hayvansal rüyalar çok fazla görülür bizde sevgili Yıldırım. Atı görülür. Balık.
1: At.
2: Balık çok fazla. Kahvede de çok çıkar mesela. Kahve falı bakıyorlar ya, onlarda da balık. Yılan keza aynı şekilde.
1: Dur bakayım. Dinleyicilerimiz yazmaya başladılar. Yani bak yılan. Yine yılan geldi en çok. Yani yılan görüyorum. Rüyamda yılan görüyorum.
2: Yılan. Başka bakalım.
1: Yılan.
2: Üç gün üst üste ne görmüş?
1: Sena'ya sorar mısın, kendini rüyada görüyor mu diyor. Yılan dedik ya, onu söylüyor. Deprem gelmiş mesela, deprem görüyorum rüyamda.
2: Tabii o da bizim için şu an evet. Normal.
1: Geçen gün rüyamda kutup ayısı gördüm demiş Şafak Hanım.
2: Allah Allah.
1: Evet, kutup ayısı.
2: Bir belgesel seyredilip yatıldıysa.
1: Çok etkiler değil mi? Etkiler o çünkü.
2: Etkiler. Öncesinde doğru. Rüyaya dalmadan önce yapılan aktiviteler rüyayı da etkiler, onu söyleyeyim.
1: Ozon tabakasına çimento döküyordum diyor. Mesela
2: abi gel
1: böyle.
2: NASA'da başla abi sen.
1: Bu nasıl bir köpek saldırısı var?
2: Tamam, köpek saldırısı olur. Ozon tabakası, hayatımda ben böyle bir yalan görmedim. Bu rüya değil, yalan bu.
1: Bence de bu yalan olmuş yani. Birazcık. Kurbağa çok gören var. Bak kurbağa.
2: Beyaz
1: kurbağa.
2: Sakallı dede.
1: Sagopa kajmeri gördüm. Rüya. Ceza yiyeceksiniz demek.
3: Ben saçlarımın döküldüğünü gördüm. Saçsız kalıyordum. Hem de dün gece
1: çok
3: gördüm.
1: Çok kötü biliyor musun?
2: Dün gece gördüm.
3: Rüyada,
1: bir dakika dur, yazacağım bunu. Rüyada
2: var saç dökülmesi görmek. Peki bir şey diyeceğim Sena. Bu aralar saçla alakalı bir şeyin var mı? Derdin?
3: Yok,
2: hiçbir şeyin
3: kalıyordum.
2: Yok mu?
1: Hemen söylüyorum abi. Zaten anlayacaksın şimdi. Hazır mısın?
2: Bir bakalım.
1: Rüyada saç dökülmesi.
2: İnceleyelim.
1: Kayıp, özgüven eksikliği, yaşamdaki yoğun stres.
2: Yok hiçbiri onda ya. Özgüveni tam. Eksik, afil, güzel.
1: Vallahi öyle demiş. Maddi belki. Zarar.
2: Maddi zarar da çok şükür bildiğimiz
1: zorluklar,
2: kadarıyla.
1: Zorluklar, hayatta ani değişimler, program değişikliği. Yok bunu uydurdum. Bunu uydurdum ama böyle bir şey. Stres ve kaygı diyor yani.
2: Stres ve kaygıya bağlı olarak. Evet. Saç dökülmesi. Ya kaç tane şey yazsam yemin ediyorum aynı şeyi verir yani. Saç diş dökülmesi yazar mısın bir? Rüyada dişlerimin komple çekildiğini, döküldüğünü gördüm.
1: Rüyamda diş dökülmesi.
2: Ha nereye? Yazdığın yere bir yaz bakayım. Onda iyi... O da kötü bir şey muhtemelen de.
1: Abi kaygı, stres yine aynısı.
2: O da değil mi? Kaygı, stres hep aynı şey.
1: Ailevi endişeler gibi şeyler çıktı.
2: Hep yalan dolayı.
1: Mustafa Tosun yazmış. Çöldeyim rüyamda geçen. Kutup ayısı var, ben varım. Öyle yazmış.
2: Dikkat edin. Uyandınız inşallah rüyadan.
1: Köpek saldırısı çok var.
2: Süpermen gibi uçtuğumu gördüm ben diyor. Eskiden çocukken çok uçardık.
1: Ben de ya. Sürekli Süpermen'le yan yana uçuyordum.
2: Çocukken o kadar çok uçardık ki ne dediler, şeylerin kıyılarından böyle falezlerden, dağlardan, uçurumların kenarlarından hep uçardık.
1: Ben çok uzun süre hocam, böyle 2-3 yıl falan suyun üzerinde koştuğumu görüyordum. Nasıl koşuyorum ama?
2: O da güzel bir şey.
1: Batmıyorum.
2: Bak düşündüğün zaman güzel bir haber, güzel bir şey, bir rüya bu.
1: Hemen annemi ararım.
2: Güzel bir haber gelecek, geldi mi? Bir şey mi var?
1: Geldi.
2: İşte gelmiş bir geldi şeyler ya. Bir şeyler olur yani.
1: Ben rüyaların şeyine inanırım ya. Etkilenirim de yani.
2: Geri planda bir şeyler çalışıyor.
1: Çalışıyor abi.

0: çalışıyor.
1: Ama bilinçaltı da çok etkili.
0: İlla ki.
1: Az önce dediniz ya işte belgesel izledin. Tak rüyana ayı geliyor abi.
0: Gelir abi rüyana ayı gelir.
1: İzlediğin filmle ilgili bir şey geliyor mutlaka.
0: Ona göre yatmadan önce izlediğiniz filmlere dikkat edin.
1: Kayınvalidemi çok görüyorum diyor.
0: Yılan yerine olur mu demiş.
1: O yayınlar. Ülkemizde en çok beyaz sakallı dede görülürdü bir aralar diyor. Kalmadı o ya. Çok bitti dalga ya. Konusu oldu ya.
0: Bitti bitti.
1: Görsen de söylemiyorsun alay edecekler diye.
0: Dede işi bitti bizde şu
1: anda. Dede işi bitti hakikaten.
0: Şu an dede.
1: Kimse görmüyor.
0: Dede revaçta değil.
1: Ya da artık dedeler gelmiyor mu rüyalarımıza?
0: Belki de öyle. Belki çocuklar görüyor olabilir yeniden. Biz şimdi artık belli bir yaşı geçenler artık dedeme de görmüyor.
1: Görmüyor.
0: Kendi dede zaten, anladın mı yani.
1: Apartmanların tepesinden özel göçte uçanlar çok var. Evet.
0: Fare gören yok mu hiç ya? Yazan da yok diyor.
1: Hayko Cepkin gördüm diyor. Dolmuşta bana trip atıyordu diyor. Yani ilginç bir rüya.
0: Şoförmüş Hayko Cepkin. Parayı vermemiş. Bir gün rüyamda Matrix'in içindeyim. Neo bana diyor ki Trinity diye... Trinity ile beraber diğer boyuta geçin. Çok güzel can, çok güzel kafalar.
1: Abi Trinity de görülür ama ya.
0: Görülür yani.
1: Hadi güzel bir ablamızdı.
0: Neo'yu falan geç de Trinity tek başına
1: Trinity görünür.
0: Görülür.
1: Şaka bunlar tabii bir şey.
0: Abi ya. Benim rüya... Nur diyor ki benim rüyaya bakın Allah aşkına diyor. Sıcak ekmekle tereyağı.
1: Sıcak ekmek tereyağı mı?
0: En son rüyamda onu gördüm de.
1: Yemek, aç yatmayalım.
0: Bal var diyor. Sıcak ekmek tereyağı bal yiyorum rüyamda.
1: Aç uyuyabiliyor musunuz?
0: Aç uyuyamam.
1: Kimse uyuyamıyor. Sena da kafayı salladı.
0: Top da uyuyamam ama yani yemeği yiyip 2 saat sonra da yatamam. Öyle de yatırmaz. O da yatırmaz.
1: Ya bir iki lokma bir şey atılır. Yani aç hiç uyumuyor.
0: Açlık varsa, çok açlık, bir şey atacaksın ağzına. Olmuyor. Dön dolaş mide gurul gurul ötüyor zaten. Başını ağrımaya başlıyor.
1: Askerden geleli 8 sene oldu demiş. Arada bir askeri çağırıyorlar, rüyamda görüyorum.
0: Demek ki biraz zor bir süreç geçmiş sevgili Yıldırım. Hala aklındaysa.
1: Beyler şu an şoktayım. Az önce gitti mesaj, nereye gitti? 10 dakika önce titreyerek uyandım. Rüyamda bindiğim uçak denize zorunlu iniş yaptı.
0: İniş güzel, düşmemiş.
1: Alemin filmi açayım da.
0: Bir rüya tabiri yaptırayım dedi. Ya.
1: Tamam, biz iyiymiş dinleyin şey. Geçtik. Atatürk'ün atını gördüm diyenler de var. İlginç.
0: At Murat, at güzel bir şey. Biz de biliyorsun, at sevilir.
1: At sevilir, iyiye yorulur. Evet. Hayra yorulur.
0: Hayra yorulur.
1: Atın böyle bir durumu var.
0: Deniz anası görenler. Rüyamda sık sık hırsız görüyorum.
1: Bak hırsız da çok görülür yani, doğru söylüyorsun.
0: Eve hırsız giriyor.
1: Evet, hırsız çok görülür.
0: Biz bir de şeyle, onunla büyüdük ya sevgili. Kapıyı kitle hırsız girer. Camı kitle kapat hırsız girer. Onu yap hırsız girer.
1: Montella Türk vatandaşı oluyormuş efendim.
0: Başvuru yapılmış.
1: Yapılmış.
0: Başvuru yapılmış. Montella ile olmuyor.
1: Olacak inşallah.
0: Düşünsene adam Türk olacak. Mesela başarısızlıklar gelecek mesela. Allah korusun. Yakupasında.
1: Mersin'de bir adam eşine Tantuni'den buket hediye etti.
0: Çok güzel.
1: Seni anlattığı garip haberler bunlar.
0: Böyle bir şey istiyor musun sen? Öyle. İstiyorsan haberden vermeyelim.
1: TikTok'ta yayın yapan bir kadın 4 farklı kişiyi evlilik vaadiyle 8 milyon dolandırmış. Mağdur bir adam konuşmuş.
0: Ne diyor?
1: Gülüme gül yolladım, 2 milyonum gitti. Dragon yolladım, milyonlarım gitti. Dragon yolladım, bir emoji falan mı acaba?
0: Herhalde orada yollanıyor
1: TikTok'ta
0: ya
1: bir
0: şeyler.
1: Paralı bir şey galiba.
0: Dragon dedi, yılan, akrep, o tarz bir şey herhalde böyle başlığı.
1: Haftada bir yayın açıp 40 bin lira kazanıyor. 5-6 icra dosyam var demiş efendim.
0: İcraya da takılmış.
1: Lan bir garibana ver desen vermezler. Bunlar var ya, hak ediyor bunlar ya.
0: Ya inanılmaz ya, gülüme gül mü yolladım yazıyor başta.
1: Evet, gülüme gül yolladım, milyonlarım gitti diyor ya.
0: Gülüme.

0: Milyonlarım gitti.
1: Abi gerçekten üzülmüyorum bunlara ben
0: Ben de
1: ya.
0: üzülmüyorum. Maalesef üzülmüyorum.
1: Milyonlarım gitti. Gitsin.
0: Gitsin yani neyse burada bırak gitsin. Gitsin diyelim. Daha da şey yapmayayım.
1: İcra dosyası açılmış bir
0: İcra
1: de.
0: dosyası var. Ne yapıyorsun abi? Kredi çekiyorsun. Bir şeyleri satamıyorsun. Parayı nereden buluyorsun?
1: Ya
0: Nasıl
1: okuduk ya
0: yapıyorsun?
1: yakın zamanda tarlalarını satmış, evlerini satmış, TikTok'a yatırmış.
0: Evet o da vardı. Pavyonda vardı o.
1: Devlet
0: Pavyondu.
1: yardım etsin diye ağlıyordu. Devletin neyini yardım etsin ya?
0: İnanılmaz bir şey. Niye yardım etsin sana devlet ya? Sen tarlayı sat.
1: Ya senin salaklığın haber oluyor. Biz orayla ilgileniyoruz.
0: O kadar.
1: O kadar yani.
0: Bir de yılmamışsın yani. Yatırmaya devam etsin. Gülüne gül göndermeye devam
1: Hadi
0: etmişsin.
1: 10 bin lira kaptırdın anladım. 20'yi de anlarım ya.
0: Ya var paran 20'yi de kaptırdın.
1: 5 milyona kadar ya
0: bir yerde bir
1: olmuyor
0: dur.
1: bir yerde anla bu kız demek ki.
0: Anla gel.
1: Olmayacak.
0: Baktın sürekli ekranda bu kız. Canlanmıyor anla yani.
1: Başkaları da gönderiyor görmüyor musun bir de
0: Herkes
1: yani?
0: gönderiyor. Ejderhalar dragonlar havada uçuşuyor. Herkes.
1: Dragon'da param bitti diyor. Yani olsa daha bir üst dragon da gönderecek.
0: Çoluğun çocuğunun rızkını
1: Rızkını
0: verdin
1: yediriyor
0: yatırdın
1: ya.
0: orada
1: Vallahi bir
0: TikTok'ta
1: garibana
0: ya.
1: gönder bir şey yap ya. Yazık vallahi ya. Çok üzülüyorum bu tiplere. Yani
0: Paracıklar
1: üzülmüyorum da şeye üzülüyorum. Ne derler ona? Çoluk çocuğun rızkını üzülüyorum.
0: Tabii
1: Yani
0: gidiyor.
1: etrafındakileri üzülüyorum.
0: Gidiyor yani. Kim bilir etrafında belki bekleyenler vardı. Onlara hiç yok çekti. Gitti orada.
1: Gülüme gül yolladım.
0: Gülme gül. İfade verirken de hala gülüme gül yolladım diyebiliyor bak.
1: İçeride bir umut hala var.
0: Var hala
1: Habere
0: var.
1: okursa geri dönsün
0: Geri
1: diye.
0: döner belki.
2: Eşine
0: gelir.
2: 30 yılda bir gül almayan adam bunlar belki.
1: Ya.
0: Şimdi bu fiziksel de bir gül değil bir de yani. Oradan bir gül çıkıyor ekrandan hop kayıyor gidiyor mesela.
1: Bu bahsettiğiniz paralar şaka mı? Nasıl kazanıyor bunlar demiş. Ne olacak atadan dededen yadigar arsayı evi onu bunu satıyor.
0: Satıyorlar.
1: O işte bazı hormonların etkisiyle.
0: Gülüne gül yolluyor.
1: Gülüne gülüyor oluyor. Sonra hormon ortadan kaybolunca ben ne yaptım diyor ya. Hay Allah diyor.
0: Gitti diyor paralar diyor.
1: Tabii,
0: Ne yapacağım diyor. Dolandırıldım ben diyor. Dolandırılmadın kardeş.
1: Hormonlarınıza sahip çıkın.
0: Dolandırıldın
1: Beyler.
0: kendini.
1: Evet.
0: Birazcık aşağıya doğru.
1: Aşağı çekelim hormonları. Tastesteron muydu neydi o?
0: Evet. Tastesteron.
1: Abi iş kuracağım 1 milyon biriktirmeye çalışıyorum. İnsanlarda nereden geliyor bu para deliriyorum demiş.
0: Değil mi yani bir ayda adam ya da 2 haftada bir günde yiyen var bu paraları. Ekran başında.
1: Evet. Bizler deriz ki dedem bağ bahçeyi satmış yemiş. Bunların torunları da dedem paraları TikTok'ta yedi.
0: Diyecek.
1: Diyecek diyor.
0: Diyecek diyecek. Evrildi artık eskisi gibi değil. Abi, sosyal medyada yeniyor paralar.
1: Bak oltayla büyük balıkla mücadele ettiğimi çok gördüm diyor. Gerçekte de çok balık kaçırıyordum tutarken demiş.
0: Rüyada.
1: İnsan gündüz ne yapıyorsa akşam da rüyasına o geliyor diyor.
0: Bütün gün oltayla elde tabii.
1: Evet evet.
0: Balıkçılık faaliyeti yapınca.
1: Abiler eleştirmeyin ama demiş Murat Bey yazmış.
0: Estağfurullah neyin mesela?
1: Ben de diyor bir 5 bin lira harcadım TikTok'ta demiş.
0: Abi 5 bin lira harcayabilir. Sen dur demişsin bir yerde tamam mı? Bak atmışsın 5'i. Ulan,
1: ne oluyor diye bakmışsın.
0: Bir bakmışsın merak etmişsin.
1: Ulan
0: nasıl oluyor,
1: kiriş
0: nasıl
1: silkeliyorlar gidiyor? Burada demişsin
0: uzaklaşmışsın. Ayrılmışsın bunda hiçbir şey yok. Burada eleştirilecek bir şey yok.
1: Evet. Yazık. Baş iskelede bir AVM var çocuklar. Orada açmışlar bangır bangır dinliyorlarmış bizi.
0: Allah Allah.
1: Semt diye bir AVM varmış.
0: Selam olsun hepsine.
1: Selam ederiz efendim.
0: Günaydınlar.
1: Saygılar baş iskele. Arkadaş arabanın bakımı geldi servise gidemiyorum. Pardon servise gidiyorum. Fiyat ne çıkacak diye gerginim. Bunlar diyor önüne gelene para veriyorlar
0: Dağıtıyorlar,
1: diyor.
0: Dağıtıyorlar saçıyorlar.
1: Ya hormon, hormon efekti.
0: Evet.
1: Ya olursa?
0: Ya tutarsa. Ya tutarsa.

0: Evet, bu şarkıyı özellikle bilerek seçtik. Şarkı çok güzel özetliyor. Şarkının klibi de böyleydi hatırlarsınız. Manga'nın Dünyanın Sonunda Doğmuşum şarkısı. Ya ki bu şarkı yeni de değil bile, düşün
1: eski
0: yani.
1: Bir şarkı.
0: Eski bir şarkı. O zamanlar da aynıymış. Şimdi de aynı.
1: Öngörü mangası.
0: Öngörü mangası. Arif Serin abimize selam çıkmış çocuklar.
1: Selamlar Arif Bey.
0: İsmail Bey, gençler Antalya'dan selamlar. Sahilde muğlama yapıyoruz demiş.
1: Hadi canım ya.
0: Sahilde muğlama.
1: Tezgah kurdunuz, tüpünü mü tavanı hemen aldın.
0: Ya öyle değil mi? Sahile yakın bir kafedir oğlum ya.
1: Yapıyoruz diyor abi ya.
0: Böyle yazmış.
1: Sanki bana şey gibi geldi. Piknik modundayız. Biz yapıyoruz.
0: Hadi afiyet olsun. Biz de hafta sonu bu arada şeye gittik. Bir muğlamacıya gittik.
1: Gittiniz.
0: Karşıda. Şimdi ismini vermeyeyim ama veremiyorum yani.
1: Çamlıca'ya mı?
0: Hayır, bir hatırlar mısın sosyal? Sosyal medyada meşhur bir şey
1: tamam,
0: vardı.
1: Biliyorum.
0: Muhlama yiyen kız, çikolata yiyen kızı
1: döver
0: diye. Oraya gittik.
1: Nasıl peki, döver mi gerçekten?
0: Döver yani. Hakikaten döver.
1: Olur, olmuş
0: muhlama
1: diyorsun.
0: Öyle bir şey. Muhlama başka bir şey.
1: Ben bir tane öyle...
0: Ahmet abime de selamlar, çok güzel ağırladı
1: bizi. Böyle antin kuntin bir kafeye gitmiştim Ataköy sahilde.
0: Muhlama için mi?
1: Muhlama için değil, kahvaltı için gitmiştim. Orada listede gördüm, muhlamayı gördüm. Lan dedim yiyeyim bari, söyleyeyim. Bir şey geldi.
0: Muhlama değil.
1: Bir ekmekle bir aldım.
0: Neymiş?
1: Bilmiyorum ki.
0: Eritme plastik.
1: Ne renk biliyor musun?
0: Neydi?
1: Gri.
0: Oğlum muğlama gri olmaz. Bak, sarı olur muğlama.
1: Sap sarı bir şey olması gerekmiyor mu bunun?
0: Üstünde yağ olur.
1: Altın sarısı yağlı abi falan. Bu böyle değişik bir şey. Parçalı marçalı. Dedim ki bunu şefinize gönderin. Ben bunu yemeyeceğim. Yenisini de göndermeyin. Belli ki yani buna yakın bir şey yapamayacak.
0: İlk denemesiydi.
1: Bunu başkalarına da vermeyin dedim. Yanlışlıkla bir Karadenizli'ye denk gelirse vallahi furur sizi.
0: Ayağından fırır
1: vallahi fırır.
0: Muğlama bir özel bir yetenek istemiyor ama çok yapınca elin alışıyor.
1: Aa, başka bir şey yapmışlar. Evet. Sevgili yıldırım getirdikleri başka bir şeydi.
0: Yapabiliyor musun sen?
2: Annem çok güzel yapar.
0: Anneler yapar zaten muğlamayı.
2: Peyniri de Karadeniz'den geliyor, Trabzon'dan. Aa, harika.
0: Tabii.
1: Kolot muydu?
0: Kolot.
1: Değil mi?
0: Kolot peyniri. Çok güzel. Bir de çok bilinmeyen bir lezzet var. Minci diye, Karadeniz lezzetidir o. Minci.
1: Minci.
0: Evet.
1: Yok bilmiyorum.
0: Yağda böyle eritirler onu falan, çok güzel olur.
1: Minci bir ne minci?
0: Peynir aslında yani. Peynir. Minci dediğim peynir. Çok güzeldir.
1: Geçen gün bir abinin Instagram videosunda gördüm. Dağda karlı bir şekilde.
0: İşte öyle
1: buna
0: bir şey.
1: Bakın diyor. Tavayı yağıyla kızartıyor, tereyağı. Üstüne bir şey peynir atıyordu beyaz beyaz.
0: Minci de demezler onlar. Minzi derler.
1: Minzi.
0: Z ile Z karısını dedir bir şeydir.
1: Rizeli bir abi.
0: Tamam.
1: Kısa bir ara. Bir şey söyleyeceğim.
0: Ara gitmem lazım.
1: Tamam
0: söyle, hadi söyle.
1: Yok, bir haber vardı da bir son nokta haber. Nokta haber. Noktayı koyacağız, gidebilirsin. Yorum yapmana gerek yok.
0: Ver bakayım.
1: Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın dün bir açıklaması vardı. Batımızda Türkiye'de 90 milyon Türk. Doğumuzda Azerbaycan'da 10 milyon Türk. Güneyimizde İran.

0: şey değiliz diyor yani.
1: O kadar da abartmayalım kendimizi diyor.
0: Ya, abartmayalım diyor.
1: Hoş geldin Paşinyan.
0: Hoş geldin.
1: Raks'e de yirdin Paşinyan.
0: Ne oldu?
1: Ne oldu Paşinyan? Raks'e de yirdin.
0: Raks'e ile yirdin.
1: Raks'e ile yirdin.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
3: Yaz erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel.
2: Reklam. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele, kılçık koca.

0: başka, dedi gibi başka.
1: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Banyo mutfakta, her bulaşıkta, tek yanınızda.
2: Doğa. Temizlik doğasında var.
1: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
3: Başka yere taşır, Toyota.
4: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse Tea yanında.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşf.

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
4: Next. Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
5: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
6: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Eyşan'ın doğum günü çocuklar, kutlayın lütfen.
1: Doğum günü kutlu olsun Eyşan.
0: Eyşan selam ederiz. Öferiz, saygılar. Bu arada çok kıymetli birisin. Ben çok severim. Emine Dorman'ı bilirsin.
1: Bilirim.
0: Hocamızı.
1: Bilirim, bilmez
0: miyim? Yoldaymışlar, dinliyorlar.
1: Bizi dinliyorlar.
0: Evet.
1: Oo, selam olsun. Evet. Hayırlı sabahlar olsun.
0: Kıymetli Ahmet Bey ile beraber.
1: Ahmet Bey.
0: Böyle seslenilmesini
1: Ahmet
0: istiyor.
1: Ahmet Bey günaydın efendim. Kıymetli Ahmet
0: Bey. Seni nasıl anons edeyim dedim. Kıymetli Ahmet Bey dedi. Bana öyle de dedi. Tam böyle var ya, yolculuk yapılacak hava zaten. Şu an Marmaris'e
1: nereye
0: doğru.
1: Gidiyorlar? Marmaris'e
0: doğru.
1: Marmaris'e gidiyorlar.
0: Evet.
1: Oo, tatil mi etkinlik mi nedir?
0: Seni hiç ilgilendirmez.
1: Çok önemli.
0: Seni hiç ilgilendirmez.
1: Çok önemli. Ne? Çok önemli sevgili Yıldırım. Lütfen bana bunu bağışlayın. Bu cevabı
0: ya oğlum
1: bağışlayın.
0: Nereden bileyim? Yoldan
1: tatilse işte nazarım değer, değilse değmez. Tatilse gözüm kalır, değilse kalmaz.
0: Kalmaz.
1: Bir etkinlikse, bir söyleşiyse, bir şeyse, başka bir şeyse.
0: Tamam,
1: bir
0: uzatma,
1: keşifse.
0: Uzatma artık. İnsanlar özel hayat oğlum.
1: Ya özel hayat sevgili Yıldırım, orada ne yapacaksınız demiyorum bak. Ne için gidiliyor?
0: İşse
1: yani. İşse gidin. Gözüm kalmaz.
0: Yoldalar, başlarına bir şey gelmesin.
1: Aman
0: Allah korusun. Senacığım ne yapıyoruz bugün?
2: Bugün atasözünü tamamla bakalım, oyunu oynayacağız.
0: Hadi bakalım. Başlayalım. Gelsin.
1: Tamamla bakalım.
2: Kimle başlayalım?
1: Başla ya, ortaya başla.
0: Ya ver hocama ver. Tamam. Sen atasözünün birazını vereceksin, biz mi devam edeceğiz?
2: Evet, boşlukları tamamlayacaksınız.
1: Nokta nokta.
2: Evet.
0: Sena ile her gün yeni oyunlar köşesinde bugün
1: Sena ile bugün fill in the blanks boşlukları dolduruyoruz.
2: Evet, ilk atasözümüz acele bir ağaçtır meyvesi nokta nokta.
1: Acele bir ağaçtır
0: meyvesi nokta noktadır.
1: Abi kesin meyve, normal meyve sorulmuyor burada belli, şaşırtmacalı. Elma desem yanlış olacak çünkü. Acele bir ağaçtır meyvesi.
0: Bu çok bilinir ya, bu Anadolu'da çok kullanılır bu ya.
1: Vallahi mi?
0: Meyvesi sabırdır mı?
2: Pişmanlık.
0: Pardon, özür
1: dilerim. Ama güzel.
0: Ben de bilmiyorum.
1: Güzel yerden yakaladın.
0: Öyle bir şeydi çünkü ya.
1: Öyle bir şey daha.
0: Evet, zortladık. Bilemedik.
1: Güzel.
2: Acele ile nokta nokta alınmaz.
1: Acele ile eş
0: oğlum bana sordu.
1: Ortaya değil mi? Eş dedim ben.
0: Hayır ya, sırayla gitmiyor musun?
2: Sırayla gidiyoruz abi.
1: Acele ile koca alınmaz diyorum.
0: Ben de acele ile karar alınmaz diyorum.
2: Menzil.
0: İkimiz de patlıyoruz. Menzil.
1: Menzilden kasıt yol mu? Menzil dediğimiz yol değil mi? Yol alınmaz diyor.
0: Yol alınmaz.
2: İkinci, sana geliyorum abi şu
1: gel,
2: an.
1: Gel bana gel.
2: Tamam
1: gel,
2: geldim. Bende. Ay ışığında nokta nokta silkilmez.
1: Kırlent diyorum. Kırlent.
0: Ben de ay ışığında omuz silkinmez diyorum. Salladım şu an. Neymiş?
2: Doğru cevap ceviz.
1: Ceviz sil...
0: Ne alaka?
1: Ha, ceviz ağacı silkeleme. Ay ışığında ceviz silkelenmez.
0: Kinleniriz diyeyim.
1: Neden şey peki?
2: Muhtemelen. Ben de sofra bezi diye düşünmüştüm ama...
1: Değil mi? İnsanın aklına halı gelir, sofra bezi gelir. Ay ikidir.
0: Atasözlerimize ne kadar hakimiz ya. Yalnız ikimiz
1: çok
0: de.
1: Çok iyiyiz. Bu konuda çok iyiyiz sevgili Yıldırım.
0: Buyur.
2: Diğer atasözümüz. Buyurun. Yularsız nokta nokta yedilmez.
0: Ne, yedilmez mi?
2: Yedilmez.
1: Yularsız nokta nokta yedilmez.
0: Yularsız at.
1: Yularsız eşek diyorum.
0: Ben de at diyorum.
2: Doğru cevap deve.
1: Deve olacaktı yine. Ama en azından bak bir hayvan olduğunu anlıyoruz bak.
0: Oğlum yular diyor, bize de anla.
1: Biz insana da kullanılıyor ya yular. Senin yularını saldık bu aralar. İnsan, yularsız insan da
2: evet,
1: diyebilirdik.
2: Evet, annem de der senin yularını bir sıkacağım.
1: Sıkmak
2: falan.
1: Lazım
0: nasıl
1: derler.
0: Nasıl ailelerde yetiştiniz abi?
2: Söylüyorum. Yiğit nokta nokta ile anılır.
0: Dikkatli ol.
1: Belli
0: dikkatli
1: ya,
0: ol,
1: belli
0: dikkatli ya. Ol.
1: Yiğit yürüyüşünde.
0: Yürüyüşüyle
1: anılır.
0: Yiğit.
1: Söylemiyle de sen de hadi.
0: Yes. Bunun yularını iyice serdik. Yiğit. Söylemiyle. Söylemiyle.
2: Tamam, doğru cevap.
1: Yine mi değil?
0: Yine patladık.
2: Yok, lakabıyla alın.
1: Allah Allah, nedir Yiğit'in lakabı? Yiğit'tir zaten, ne olacak?
0: Her Yiğit'in bir lakabı vardı. Yok, yoğurt muydu?
1: Yoğurt yiyişi. Evet.
2: Zemheride nokta nokta isteyen cebinde bir inek taşır.
1: Zemheride
0: Sena, nokta bunlar nokta bize ait atasözler oldu.
2: Evet, bize ait.
1: Sen bunları İran'dan almış olabilir misin ya?
0: Sanki orijinali Farsça gibi ya.
1: Öyle gibi. Zemheride nokta nokta taşıyan cebinde inek
2: yok,
1: taşır.
2: Yok, zemheride nokta nokta isteyen cebinde bir inek taşır.
0: Zemheride... Abi Barış abinin bir şarkısında böyle bir şey vardı ya.
1: Cebinde altın diyorum. Altın.
2: Yok, doğru cevap yoğurt.
0: Yoğurt.
1: Yoğurt mu? Ah be, yiğit sonrası geldi.
0: Geçtik başka.
1: Buyurun.
2: Zenginin nokta noktası ipekli görünür.
1: Söyleyebilir miyim?
0: Söyleme. Söyle
1: siz,
0: tamam.
1: Siz söyleyin Fatih.
0: Söyle.
1: Siz söyleyin.
0: Zenginin nokta noktası ipekli görünür. Basması.
1: Zenginin basması. Hmm. Yere basması mı?
0: Hayır, basma kıyafet var ya.
1: Al, ben de don diyorum.
2: Doğru cevap basması.
1: Bravo. Aa, basması. 1-0 öndesiniz. Bravo.
0: Sağ ol, bir tane bulduk. Ya.
1: Alkışlar.
2: El yarası geçer, nokta nokta yarası geçmez.
1: Dil yarası.
0: Dildir, ne olacak?
1: Dildir.
0: Be? Ben de dil, dildir. Dildir. Son birer, son bir tane alalım bitirelim.
2: Tamam. Misafir nokta noktasıyla gelir.
0: He, bu şeydir, rızkıyla. Misafir rızkıyla gelir. Ben çocuk de, muydu o, çocuk rızkıyla?
1: Ben de kekiyle gelir diyorum.
2: Yok, rızkıyla biliniyor ama aslında onu biz değiştirmişiz.
0: Misafir nokta noktasıyla gelir. Misafir nazarıyla gelir.
1: Bravo, doğru mu? Bence değiştirdim
0: neymiş,
1: bunu.
0: Neymiş, doğrusu neymiş?
2: Kısmetiyle.
0: Kısmeti doğru ya. Kısmetiyle gelir. Zaten. Sena, çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Güzel, ben beğendim.
1: Güzel,
0: ya.
1: Beğendim. Gayet iyi. Çok da başarısız oldu, çok iyi oldu.
0: Yarın yeni bir yarışmayla.
2: Tamam, evet. İyi.
0: Alkışlarınızla Sena Şen. Sena'nın köşesine isim arıyoruz efendim. Önerilerinizi bize WhatsApp'tan yazın. Kısa bir ara, aradan sonra geliyoruz.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.

0: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele, kılçık hocam.

geliyor. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Yediğin an gelsin Sütaş Ayran. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
2: Nazarlar değmesin.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
5: Yıldız. Sprite ve nane olur mu?
6: Sprite ve nane cool olur olur. Bayağı cool olur. Ferahlı işte budur. Cool.
5: Yeni Sprite Cool Mint.
7: Bayağı cool.
6: Yeni Sprite Cool Mint.
5: Dene gör.
8: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
9: Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Kappa kağıt havlu 90 lira. 2 kilo Sütaş yoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
2: Reklam.
3: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
4: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
3: 40 bin mi?
4: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
5: Bitti be, bugün de bitti. Kıymetli dinleyiciler, çok teşekkür ederiz. Değer verdiniz, dinlediniz.
6: Sağ olun, var olun.
5: Uğur Derin Dondurucu da sağ olsun. Uzun zamandır yol arkadaşıyız onlarla beraber. Ve Kurban Bayramı öncesi hep bir kampanyaları olur. Yine kampanyaları.

0: var. Bayramı özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla bir de peşin fiyatına 9 taksit var ürünlerinde. Bir Uğur mağazasına gidip ya da Uğur web sitesinden ürünleri inceleyebilirsiniz.
1: İnceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. 7 yıl garanti fırsatlarını kaçırmayın.
0: Evet, bayram öncesi evinizi şenlendirebilirsiniz efendim.
1: Evimizi Uğur'la doldurabiliriz.
0: Tatlılarınız ilk günkü tazeliğinde, etleriniz güvende diye yazmışlar buraya. Yani ne koyarsan içine
1: hiç fark etmiyor.
0: Hiç fark etmez.
1: Sadece tatlı değil, et değil, bütün yemi kışlıklarını hazırla. Kışlıklarını yazdıktan koy. Hepsini hallet.
0: Hepsini halledebilirsin. Uğur bu konuda ülkede yani derin dondurucu deyince
1: bir numara.
0: İlk söylenen bir isimdir yani. Bir numaradır. Uğur'dur. Yerli ve millidir.
1: Bizimdir.
0: Var olsunlar. Gidiyoruz.
1: Haydi
0: çocuklar,
1: gidelim. Haydi gidelim
0: şimdi
1: artık.
0: Bir tişört vermemiz lazım. Daha doğrusu iki tişört vereceğiz. Bir soru sormamız lazım ya.
1: Soru soracağız.
0: Evet. Acil bir soru var benim kafamda. Bir tane de Sena o olmaz dedi. O yüzden onu soramıyorum.
1: Şeyi soralım.
0: Neyi soralım?
1: Yunanistan'ın...
0: Hayır oğlum, Yunan istemiyorum. Yeter ya. Gına geldi Yunan.
1: O zaman...
0: Evet.
1: Oynayacağı oyunun adı neydi? Onu soracaktım.
0: Neyin oynayacağı oyun?
1: Hani halk dansı yapacaklar.
0: Hayır yok yok yani. Olmaz.
1: Olmaz. O zaman Ermenistan o zaman...
0: Yok o da olmaz, o da olmaz.
1: O zaman İngiltere...
0: Tarihimizle ilgili bir soru soralım mı? Tarihimizle ilgili.
1: Kendi tarihimizden.
0: Kendi tarihimizle ilgili bir soru soralım. Doğru cevap veren iki dinleyicimize hem Alem FM tişörtü hem stickerları.
1: Soralım sevgili.
0: Ne sorsak.
2: Lozan Barış Anlaşması'nı sorabiliriz, tarihini.
0: Olur.
1: Soralım ya.
0: Ama yok ya, yok olmaz.
1: Onu da istemiyorsun. O zaman
0: ne soralım?
1: Ne verelim sana, ne vereyim abime?
0: Tarihle ilgili soralım.
1: Kolay mı zor mu olsun?
0: Bugün ayın kaçı? Tarih. Ne diyorsun?
1: Güzel soru.
0: Tamam, sorumuz bu. Bugün ayın...
1: Kaçı? Nasıl istiyoruz cevapları sevgili
0: baştaki rakam.
1: Baştaki rakam olacak.
0: Evet. Gerçi sayı oluyor artık. Sayıya döndü.
1: Sayı.
0: Ortadaki yazıyla. Sondaki sayıyla.
1: Sayı, yazı, sayı.
0: Sayı, yazı, sayı.
1: Aralarda nokta var mı?
0: Yok.
1: Yok. Tamam.
0: Tarihle ilgili sayı. Soralım dedik.
1: Sayı, yazı, sayı şeklinde yazacaksınız.
0: Evet. Kafa açın uzman.
1: Bitti.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı Sehpak kağıt havlu 90 lira. 2 kilo Süteş yoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş Yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.

0: fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Hayatın dengesi kaçtığında Fusti yanında.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
5: Sağlam basacağım bu hayatta, sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa...
6: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
7: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Reklam.
10: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
11: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bein Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bein Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
12: Garanti BBVA yatırım.
9: Saat 9. Bu bir reklamdır.
13: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
14: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
13: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
14: Allah'tan.
13: Sigortadan hallederiz.
14: Sigortadan halledemeyiz.
13: Niye halledemeyiz?
14: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
13: Ama?
15: Ama dememek için ama sigorta.
9: Bu bir reklamdır.
16: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
9: Bu bir reklamdır.
17: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
18: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD Başkanı Donald Trump 2 günlük tarihi Çin ziyareti için Pekin'de. Çin'le rakip değil, ortak olmalıyız diyen Trump, büyük ticaret anlaşmaları için buradayız dedi. Türkiye'nin büyük bölümü bugün şiddetli sağanağın etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 39 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Samsun'un Avza ilçesinde 10 dakikada etkili olup sele neden olan yağışların benzeri bugün Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olabilir. ODTÜ Bahar Şenliklerindeki konser sırasında çıkan olaylara ilişkin soruşturmada 6 kişi daha tutuklandı. 7 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

0: İki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Araççı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmesine sert tepki gösterdi. Araççı, İsrail'e işbirliği yaparak ayrılık tohumları ekmeye çalışanlar hesap verecek dedi. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde akaryakıt depolama tesisinde yangın çıktı. Olayda bir işçi hayatını kaybederken iki kişi ise ağır yaralandı. Hatay'da bir hastanede anjiyo işlemi sırasında radyasyon odasına izinsiz şekilde giren hasta yakını görevli kardiyoloji uzmanına saldırdı. Saldırgan gözaltına alındı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan kadın sürücü yaşanan kovalamaca sırasında park halindeki cipe çarparak durdu. Sürücüye toplam 550 bin TL cezai işlem uygulandı. Araçsa 60 gün trafikten men edildi.
1: Hesap.com spor haberlerini sunar.
0: Trabzonspor Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ni 2-1 yenerek finale yükseldi. Bordo Mavililer 22 Mayıs'ta oynanacak finalde Konyaspor'la karşılaşacak. Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Beşiktaş Gain, Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 85-72 mağlup etti. Normal sezonu lider tamamlayan Sarı Lacivertli takım cumartesi günü Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: Serbest piyasada dolar 45 lira 42 kuruş, euro 53 lira 34 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 44.706, yarım altın 22.432, çeyrek altın 11.216, gram altın ise 6.881 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 39 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 49 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 18 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 17, Ankara 24, İzmir, Kayseri ve Trabzon 23, Antalya 22, Adana 25, Erzurum 19 ve Diyarbakır 27 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu

0: birazdan.
1: Reklam.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare.

0: kurumlardan birini kazanma şansı.
1: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
2: Tablet deyince vatan.
3: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Reklam. Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellikler dünyası.
2: Parafla Sırbistan Novi Sad'dayız. Novi Sad, Sırbistan'ın kültür ve sanat açısından en zengin şehirlerinden biridir. Tuna Nehri kıyısında kurulu olan bu zarif şehir, sakin yaşam tarzı ve estetik mimarisiyle dikkat çeker. Petrovaradin Kalesi, şehrin simgesi olarak yükselirken her yıl düzenlenen Exit Festivali ile uluslararası bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Renkli sokaklar, sanat galerileri ve huzurlu parklar Novi Sad'a hem modern hem de romantik bir hava katar. Şehirde yürüyüş yaparken kültürle iç içe dingin bir atmosfer hissedilir.
1: Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellikler dünyası.
3: 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyiler.

0: Festival'e hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, Biletler, Biletix, Bu Bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Reklam.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Her şey için getir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
5: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satın

Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunu

0: kesin Sütaş ayran. Fiyat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Teknoloji sersin, vatanda bulursun. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Xiaomi 17, 12 512 GB akıllı telefon tüm renkler 69.999 lira. Samsung 245 ekran, 4K Ultra HD Smart TV 104.999 lira. Üstelik bu televizyonu satın alanlara Samsung'dan S-Wallet'a tanımlı 8.000 lira hediye para vatanda. Ayrıntılı bilgi

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: gel Migros'a. İster Migros gelsin sana.
1: Reklam.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Her dönemin en iyisi.

0: Alem Efendi biraz daha.
1: Gönlünü güre beni sevmez sevda, ister hep onu üzeri.
0: Biraz daha. Reklam.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408

0: Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide?
3: Hangi kredi?
5: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerde değil, sen böyle yokuş su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Pilot garaj şoför ekspertiz. I got a good feeling. I got a good
8: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499 bin 900 başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
9: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
11: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
12: Ben QNB'ye geçiyorum.
13: Reklam.
14: İleride çok iyi okullarda okuyacağım. Kendi işimi kuracağım. Dünyayı gezeceğim.
15: Onlar sadece hayal kursun. O hayallerin hazırlığını biz düşünelim.

0: Bir çekiliş hakkı kazanın, 150.000 TL değerinde Jolly Tour hediye çeki, MacBook Neo, iPad Air veya Apple Watch kazanacak 19 kişiden biri olma şansını yakalayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BB veya emeklilik.com.tr'de. Saat 10. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın.

0: etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Trabzonspor Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ni 2-1 yenerek finale yükseldi. Bordo Mavililer 22 Mayıs'ta oynanacak finalde Konyaspor'la karşılaşacak. Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Beşiktaş Gain, Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 85-72 mağlup etti. Normal sezonu lider tamamlayan Sarı Lacivertli takım cumartesi günü Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST endeksi %0,09 puan artışla 14.611 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 45 lira 43 kuruş, euro 53 lira 38 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Auto Expertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 29 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 45 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 18 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Auto Expertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.703, yarım altın 22.422, çeyrek altın 11.214, gram altın ise 6.880 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: birazdan. Reklam.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceği

0: Sertiz.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
4: Bursan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursannext.com'da. Bursan
5: Next. Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda. Dynamos. Türkiye'nin ilk otoekspertiz markası.
6: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
7: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı sehpa kağıt havlu 90 lira, 2 kilo sütaş yoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
8: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
9: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
10: Canım karım.
9: Ula senin ne işin var burada?
10: Ula Asu senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
10: Ben de.
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
9: Günaydın Kılçuk Hocam.
12: Reklam. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
13: Bir dönemin en iyisi.

0: birazdan. Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı Sehpa kağıt havlu 90 lira. 2 kilo Süteş yoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
8: Pilot Garaj Oto Expertise. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: getir. Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Her şey için getir. Bir mutluluk, bir mutluluk,
1: bir mutluluk getir. Reklam.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: Faruk Vatan'la farklı kültürlerden seçilmiş güçlü bir repertuarla hüzünden coşkuya uzanan bu etkileyici program, alışılmışın dışında tarzı ve tecrübeli bir tenörün yorumuyla dinleyicilere unutulmaz bir gece vaat ediyor. Bu konser için 31 Mayıs Dorok X Large Kadıköy'de saat 21.30'a biletinizi almayı unutmayın.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
1: Reklam.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
8: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: gecinde Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gecinde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.
4: Borusan Next.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: Doksanlar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en

0: Saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. 200 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmada 100 milyar TL ve 2 milyar dolarlık şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonları sürüyor. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonunda 20 belediye personeli gözaltına alındı. Ülke genelinde kuvvetli yağışlar devam ediyor. Bahar sağanakları nedeniyle sel tehlikesi sürerken dolu ve hortuma karşı vatandaşlar uyarıldı. 39 il için sarı kodlu uyarı da verildi. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'da rüzgarın hızı saatte 70 kilometreye çıkıyor ve yer yer fırtına bekleniyor. ABD Başkanı Trump, 2 günlük tarihi Çin ziyareti için Pekin'de. Çin'le rakip değil, ortak olmalıyız diyen Trump, büyük ticaret anlaşmaları için buradayız dedi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise ABD şirketlerinin ülkede daha geniş fırsatlara sahip olacağına inandığını söyledi. ABD ablukası nedeniyle yakıt stoklarının tükendiğini açıklayan Küba'da kriz büyüyor. Havana'da günlük elektrik kesintileri 20 saati aşarken yüzlerce kişi sokakları ateşe verdi. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a yükseldi. 53 kişinin yaralandığı olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrik direkleriyle ağaçların devrildiği ve çok sayıda ev ve aracın zarar gördüğü bildirildi. Takviye edici gıda sektöründe kapsamlı denetim dönemi başlıyor. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı yasa teklifi taslağına göre yeni bir komisyon kurulacak ve ürünlerin hangi bakanlığın denetimine gireceği yeniden belirlenecek. Türkiye'de geçen yıl itibariyle 12.708.348 genç bulunuyor. Genç nüfus toplam nüfusun %14,8'ine karşılık geliyor. Türkiye'nin bu oranla Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

0: Birazdan reklam.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Banyo mutfakta, her bulaşıkta, tek yanınızda doğar.
1: Temizlik doğasında var.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Hayatın dengesi kaçtığında Fuse yanında.
4: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
5: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi Göz.
6: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın. Şansa kalmaz
8: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
9: Bellona. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin. Bir evim, bir evim, sizi düşünen
11: bir evim. Reklam.

0: Alem Efendi birazdan. Arar bulurum izini, bilirsin sır derinden birazdan.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
0: Reklam.

0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
2: Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: İnan gelsin Sütaş Ayran.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitour.com, 444-0644 ve acentelerimizde. Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: İhracat yapıyorsun, yeni pazarlara açılıyorsun, siparişlerin büyüyor. Peki ya kredi? Garanti BBVA Mobil'den birlikte yaparız.
6: İhracat kredisi başvurusu.

0: Beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dilediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
1: Sen de katıl derim, katılım evim.
0: Reklam.
2: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
3: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
2: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
3: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
4: Türksel gücünde 5G.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Pilot'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilot'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.
0: Reklam.
8: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
9: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın, WinStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
10: Garanti BBVA yatırım.
0: Bir dönemin, en iyisi.
11: Yedi buçuk milyonluk bir katkı yapacağım. İhtiyaçtan dolayı kaldım. Yedi buçuk milyonluk.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
0: Bu bir reklamdır.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Hesap.com spor haberlerini sunar.
7: FIFA Gençler Birliği Gaziantep VK ve Ankara Gücü'ne 3 dönem boyunca transfer yasağı cezası verdi. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun perdesi kapanıyor. Ligin 34. ve son haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Beşiktaş saat 20'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Galatasaray'ın geçen hafta şampiyonluğunu garantilediği ligde Fatih Karagümrük ve Kayseri Spor'un ardından küme düşecek 3. takım belli olacak.
6: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit,
8: hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: BIST 100 endeksi 14.692 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45 lira 43 kuruş, euro 53 lira 33 kuruştan işlem görüyor.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 14 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 17 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 33 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 49 dakika.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
7: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.616, yarım altın 22.380, çeyrek altın 11.194, gram altınsa 6.868 liradan alıcı buluyor.
6: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
10: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
7: İstanbul 17, Ankara 24, İzmir, Kayseri ve Trabzon 23, Antalya 22, Adana 25, Erzurum 19 ve Diyarbakır 27 derece.
10: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, hava durumu.

0: Efendi.
1: Birazdan.
2: Söylemiştim ya, dinleseydin sen arada sırada. Bundan böyle olsa olsa seninle. Merhaba merhaba.
1: Birazdan.
3: Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: Al. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Velker Seramit Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker, ilk o güvencesiyle. Velker'de yaşamayı
4: seveceğim. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse-T yanında.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: Sonunda yaz geliyor, Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanyada

Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için...

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Reklam.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
3: Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla Sırbistan Niş'teyiz. Niş, Sırbistan'ın en eski şehirlerinden biri olarak köklü tarihiyle öne çıkar. Roma döneminden izler taşıyan şehir, aynı zamanda Büyük Konstantin'in doğum yeri olarak bilinmekte. Niş Kalesi ve ünlü Kafatası Kulesi, şehrin tarihine ışık tutan önemli yapılar arasında. Canlı çarşıları, geleneksel restoranları ve samimi insanlarıyla Niş, ziyaretçilere otantik bir Balkan deneyimi sunmakta. Şehirde dolaşırken, geçmişle bugünün iç içe geçtiği güçlü bir kültürel atmosfer hissedilmekte.
3: Paraflay'ın katkıları.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
0: Reklam.
3: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
4: Garaj Oto Ekspertiz.
6: Fiyat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Sprite ve nane olur mu?
9: Sprite ve nane cool olur olur. Bayağı cool olur. Ferahlık işte budur. Cool.
8: Yeni Sprite Cool Mint. Bayağı cool.
9: Yeni Sprite Cool Mint.
8: Dene gör.
0: Reklam.
10: Susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
11: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
10: 40 bin mi?
11: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
12: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
13: Pop müziğinin güçlü sesi ve yorumcusu Soner Sarıkabadayı ezbere bildiğimiz hit şarkıları ve eşsiz konser atmosferiyle huzurlarınıza geliyor. 28 Mayıs saat 21.30'da Dorok X'ler Kadıköy'de. Biletlerinizi almayı unutmayın.
12: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
0: Reklam.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
15: Sağlamsa Lassa.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
16: Savunma sanayi.

0: Teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Reklam. Garanti
5: BBVA. İhracat yapıyorsun, yeni pazarlara açılıyorsun, siparişlerin büyüyor. Peki ya kredi? Garanti BBVA Mobil'den birlikte yaparız.
6: İhracat kredisi başvurusundan onaya tüm süreci Garanti BBVA Mobil'den yöneterek zaman kazanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
7: Her dönemin en iyisi.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Karahan, enflasyon ara hedefimizi 2026'da %24, 2027'de %15, 2028'de %9 seviyesine yükselttik dedi. Karahan, enflasyonun 2026 yıl sonunda %26 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiğini söyledi. Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. 200 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmada 100 milyar TL ve 2 milyar dolarlık şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında mütalaa açıklandı. Karar 15 Haziran'da verilecek. Belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sürüyor. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 60 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 23 belediye personeli gözaltına alındı. ABD Başkanı Trump 2 günlük tarihi Çin ziyareti için Pekin'de. ABD ve Çin'in İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda anlaştığı bildirildi. Taraflar ayrıca Hürmüz Boğazı'nın açık kalması gerektiği konusunda da anlaştı. Ehliyet yenileme sisteminde yeni düzenleme geliyor. Buna göre 65 yaş üstü sürücüler 3 yılda bir, 80 yaş üstü sürücüler ise 2 yılda bir sağlık kontrolüne giderek ehliyetlerini yenileyecek. ABD ablukası nedeniyle yakıt stoklarının tükendiğini açıklayan Küba'da kriz büyüyor. Havana'da günlük elektrik kesintileri 20 saati aşarken yüzlerce kişi sokakları ateşe verdi. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a yükseldi. 53 kişinin yaralandığı olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrik direkleriyle ağaçların devrildiği ve çok sayıda ev ve aracın zarar gördüğü bildirildi. İspanya'nın birçok kentinde balkonlara çamaşır asmak yasaklandı. Binaların dış cephe estetiğini korumak amacıyla yapılan düzenlemeye uymayan vatandaşlara 1500 euro tutarına kadar idari para cezası uygulanacak.

0: birazdan.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor.

0: hesap. Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
3: Bellona, Bellona.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Pilot'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilot'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.
5: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Reklam.
9: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
10: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın, WinStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.

0: birazdan.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
2: Reklam.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Taze taze geçiş, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk geçiş.
5: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handikredi'de.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran. İstikçe giriz, seveceksin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. TTT AVM'de Bahar Festivali zamanı. Cep telefonlarından bilgisayarlara, yapı marketten spora, aradığın milyonlarca üründe süper fiyatlar ve indirim kuponlarıyla hemen alışverişe başla.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
3: Reklam.
4: İleride çok iyi okullarda okuyacağım. Kendi işimi kuracağım. Dünyayı gezeceğim.
5: Onlar sadece hayal kursun. O hayallerin hazırlığını biz düşünelim.

0: bekliyor. Alem FM uygulamasını indirmeyi unutma.
1: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İşCep ve Shell.com.tr'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Reklam. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilek

0: Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
2: Biri biri, biri biri, sizi düşünen biri,
3: Bir Evim. Reklam.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece

0: saat 14. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Hesap.com spor haberlerini sunar.
5: FIFA Gençler Birliği Gaziantep FK ve Ankara Gücü'ne 3 dönem boyunca transfer yasağı cezası verdi. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun perdesi kapanıyor. Ligin 34. ve son haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Beşiktaş saat 20'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Galatasaray'ın geçen hafta şampiyonluğunu garantilediği ligde Fatih Karagümrük ve Kayseri Spor'un ardından küme düşecek 3. takım belli olacak.
4: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit, hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 14.692 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45 lira 43 kuruş, euro 53 lira 33 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 14 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 17 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 33 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 49 dakika.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.616, yarım altın 22.380, çeyrek altın 11.194, gram altınsa 6.868 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Merhaba, ben Emre Altun.
1: Bile bile ladisi sana ilk günden beri. Geçmiyor bana kalbin sensiz ben derin.
0: Serseri şimdi Alem FM'de. Alem FM. Cümle alem burada.

0: içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Alem Efendi birazdan. Birazdan reklam.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detay

0: kaçırmayın. Haydi kredi. Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. Sağlam basacağım bu hayatta. Sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa
6: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa
7: şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.

0: birazdan. Kim bu gözlerindeki yabancı? Yaralar beni yüreğimde. Birazdan.
1: Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
1: Reklam.
2: Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
3: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Reklam.
8: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
9: Hakan Altun enerjisi, güçlü yorumu ve kendine özgü sahne performansıyla eğlenceyi bambaşka bir noktaya taşıyor. Bir Telefon, Yorgun Yıllarım gibi unutulmaz eserlerle dinleyicilerini derinden etkileyen Hakan Altun, her konserinde izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatıyor. Seyircisiyle kurduğu sıcak iletişim, sahne samimiyeti ve her notaya sinen duygu konserin büyüsünü katlıyor. 16 Mayıs saat 21'de Jolly Joker Vadi İstanbul, 23 Mayıs saat 21'de Jolly Joker Atakent Tema'da kulağınızın pası silinecek.
8: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
1: Reklam.
10: Hanımların beylerin dikkatine, Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
11: Türkcell gücünde Süperbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
12: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi, İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar, İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Mutlu yıllar, Yataş'la mutlu yıllar.
14: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan

0: seti hediye edelim. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
1: Yataş'la mutlu uykular.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
0: Bu bir reklamdır.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Yeni saatte de
6: tüm zamanların
0: en iyileri.

0: FM'de.
1: Birazdan.
2: Yok yere acanım, esirin olamam, bile bile senin ellerine kalamam.
1: Birazdan.
0: Reklam.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Çeşit çeşit getir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
5: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
8: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Peugeot.
10: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
11: Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
10: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
12: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
13: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
14: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
1: Reklam.
15: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
0: 90'lı yılların en iyileri. Alem Efendi.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan. Reklam.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
0: Reklam. Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook, alemfm.com. Reklam.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
8: Donuyoruz Yüksel abi.
7: Bu havada.
9: İnternette donuyoruz.
7: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
10: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
11: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
10: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
13: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
7: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
14: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: gün önce davet verdim. 10 kişi falandık evde.
1: Davet vermek ne güzel bir şey değil mi? Yıllarca imrendiğim şeylerden biri davet vermek. Neyle mesela davet konuşmanız verdim. Şöyle mi oldu? Hanımefendi öfte. İyi akşamlar. Köşkün arka bahçesinde verdiğim davete bekliyorum sizi. Pis fakirler.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Süper Lig'in 34. ve son haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Kadın hakemlerden Asen Albayrak, Çaykur Rizespor Beşiktaş, Melek Dalansa, Kayseri Spor Konya Spor maçında düdük çalacak. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun perdesi kapanıyor. Ligin 34. ve son haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Beşiktaş yarın saat 20'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Galatasaray'ın geçen hafta şampiyonluğu garantilediği ligde Fatih Karagümrük ve Kayseri Spor'un ardından küme düşecek 3. takım belli olacak.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST endeksi 14.745 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45 lira 43 kuruş, euro 53 lira 29 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 15 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 27 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 48 dakika.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.653, yarım altın 22.400, çeyrek altın 11.207, gram altın ise 6.876 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
8: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
6: İstanbul 17, Ankara 24, İzmir, Kayseri ve Trabzon 23, Antalya 22, Adana 25, Erzurum 19 ve Diyarbakır 27 derece.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: Ya minibüstesindir?
10: Ya otobüste?
11: Fazla akbili olan var mı?
9: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
12: Serdar Gökalp.
9: O da bu yollarda seninle.
12: O da bu yollarda seninle.
9: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de Alem FM'de.

0: tarafa gel yeter.
1: Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM, ben Deniz Serdar Gökal. Yine bir dış yayına karşınızdayız. Haliç Üniversitesi'ndeyiz. Haliç Fest'ten sesleniyorum sizlere. Gençler, maskotlar, işte ne bileyim arabalar, oradan burada uçanlar, kaçanlar falan, herkes burada sevgili arkadaşlar. Herkes. Bugün programın o resmi başlangıç videosuna bakarsanız bizim Uğur çekti. Efendim Uğur, ne goril miydi o arkadaş, neydi? Goril mi, ayı mı, ne o? Tavşan mı? Maskot. Selahattin ne o? Sen görmedin mi? Oğlum buralarda değişik bir canlı işte, bakayım. Vallahi tavşan, videoya bir bakın da bana söyleyin efendim. Tavşan desem değil, goril desem hiç değil, ayı da değil. Ama on numara çocuk yani, onu söyleyeyim. Ya onu aslında şaka yapmak lazım. İnternette görüyorum, bu maskot kıyafetlerin içerisine böyle kötü kokular atıyorlar ya Selahattin. Nereden buluruz kötü kokuyu? Neredesin?
2: Üçteyim abi. Ha.
1: Nereden buluruz? Kötü kokuyu nereden buluruz?
2: Evet, o bizim çocukluğumuzda vardı abi, güzeldi.
1: Oğlum bu aralar, bu aralar internette görüyorum, bu maskot kıyafetlerini içine atıyorlar. Adam çıkartamıyor da.
2: Korkunç.

Evet. Değerli dinleyenlerim, dinleyenler var. Elime telefonu tutuşturup gençlerden abi babamı işlet, abi annemi ara, abi şunu ara, abi bunu ara diyenler var. O işler öyle olmuyor sevgili dinleyenler. Beni dışarıda da dinleyenler var şu an. Selam ederim hepsine. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Mevzu başlar sevgili dinleyenler. 0536-901-8902 0536-901-8902 değerli dinleyenler, radyomuzun WhatsApp numarası. Biz de gelebiliyor muyuz abicim demişler. Vallahi ne diyeyim şimdi, normalde üniversiteye özel bu bahar şenliği. Ama herhalde gelirseniz de hayır, ne diyeyim? Ne diyeyim yani ben? Ne diyeyim, bilemedim. Ay beni de alın demiş efendim. Yani abi bizlik, bilemedim şimdi ya. Muhammed yazmış geldi.

0: Yalan.
1: 14 Mayıs Perşembe günü, inşallah öyledir. 14 Mayıs Perşembe değil mi bugün? 14 Mayıs değil mi yani?
2: Evet abi, 14 Mayıs Perşembe.
1: 3 gün uyumuş olamam mı? En son bıraktığımda 11 idi ayın. Ve Otorite Selahattin'le beraber sosyal medya sorumlumuz sevgili Uğur da burada. Ya Uğur'a Oğuz diyorum, Oğuz'a Uğur diyorum oğlum ya. Uğur, sana başka bir şey diyelim ama bu sefer öbür çocuğa ne diyeceğiz? Yani bu sefer Oğuz'du değil mi bizim?
2: Oğuz.
1: Evet, Oğuz. Oğuz'a Uğur diyorum, Uğur'a Oğuz diyorum falan. Yani karışık kuruşuk yataysınız, serdarı ginasım kaysınız oluyor. Bir lakap bulalım bunlara. Uğur'a ne diyorsun?
2: Uğur diyorum abi genelde.
1: Insta diyelim ona, Insta. Yok öyle değil, başka bir yaratıcı bir isim bulalım. Bugün bir şey söyleyeyim mi? Oğuz'la Uğur'un lakabını şey taksın. Ne denir ona? Dinleyici taksın. Olur. Ne dersin? En güzel lakap takanlara canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü hedaya ve bundan sonra o lakabı kullanacağız. Bozulmazsın değil mi güzel bir lakap taksak?
2: Oğuz tamam. Da teknikte ona göre.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Oğuz bizim teknik ekibimizden sevgili dinleyenler, Selahattin'in yardımcısı desek yanlış
2: beraberiz,
1: olmaz.
2: Evet.
1: Evet. Teknik müdürümüz Selahattin'in yanında, yani onun kadrosunda. Oğuz tekniğimizle ilgileniyor. Uğur sosyal medyacımız. Bu iki arkadaşa, en güzel lakabı bulanlara canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü hedaya. Bak mesleklerini söyledim. 0536 901 8902 0536 901 8902 değerli dinleyenler. Buyurun bana WhatsApp'tan yazın. Dediğim gibi Uğur sosyal medyacımız, Oğuz tekniğimizle alakalı. Buyurun bakalım. 0536 901 8902. Oğuz'un lakabı fiber olsun demiş efendim. Bana fiber mi ver demeyin kardeşim. Oğlum sokağa kazdılar. Sokağa.
2: İnterneti çağrıştırmayın.
1: Hallettiler ama. Daha gelmedi de hallettiler. Sokağa falan kazdılar yani herhalde.
2: Evet, bu aralar sorun yaşamıyoruz. Öyle,
1: abi yan binaya falan da fiber geldi biliyor musun? Cennetlik oldum durduk yere. Yemin ederim. Bugün evden geldi de bana abi kalk kalk ne oldu? Yan binaya fiber çektiler. Allah senden razı olsun diyoruz. Vallahi. Komşularla karşılaşıyoruz böyle gerile gerile, elim cebimde diyorum ki bütün katlara fiber çektirdim, isterseniz başvurabilirsiniz falan. Sağ olsun alt taraftaki dayı fiber dedi. Dedim ki bir şey yok dayı. Onu biber zannetti çünkü. O onu öyle zannetti yani. Fındık Oğuz, ceviz Uğur, ben bunu da karıştırırım efendim. Tekniker Oğuz olmaz. Sosyal Alem olmaz, bunu da beğenmedim. Oğuz'a fiber. Abi herkes fiber yazmış ya. Oğuz'a herkes fiber yazmış. Yok yok abi, bana Allah aşkına fiber miber demeyin. Evde olmayan şey lakap nasıl takayım ben ya? Demeyin, öyle demeyin yani. Kerpeten Oğuz yok. Tekno Oğuz yok. Raks dediğiyle bebop. Ama hangisi raks dedi, hangisi bebop? Olmaz, bunu da karıştırırım. Meslekleri çağrıştıran bir şey olmalı.
2: Yeah.
1: Evet. Yani Uğur'a sosyal medyayı çağrıştıran. Mesela Uğur'a like Uğur diyebiliriz. Like Uğur. Beğeni.
2: Evet, evet.
1: Ya da retweet Uğur da diyebiliriz. Öyle de olabilir.
2: Like daha güzel. Yani.
1: Repost da diyebiliriz. Ama şimdi tişörtü kendime mi vereyim? Yani like dedik. Şanslı. Bilemedim. Son sosyal medya bükücü. Yok abi, o çok şey, uzun oldu o. Hayalet. Zıp zıp Oğuz. Hep Oğuz'a yapıştırıyorlar. Hiç Uğur yokmuş gibi. Oğuz dinliyordur değil mi şu anda bize?
2: Sizce de.
1: Evet, dinliyordur o şu anda bize. Uğur'a Suğur diyelim. Sosyal medyaya Suğur olmaz ya. Suğur. O zamanla evrilir sığıra sevgili arkadaşlar. Olmaz o yani. O niye alkışladıysak. Neden alkışladıysak. Teknik men. Değil. Dijital ninja. Değil. Değil. Sosyal medya bir terminatör. Değil. Net Oğuz. Net Oğuz.
2: Net Oğuz.
1: Net Oğuz. Ama net o zaman sosyal medyaya yakışır oğlum, net.
2: İki tarafa da gidiyor abi.
1: Bizim şey Oğuz'a Yıldız Oğuz diyelim mi? Her teknikte olması yıldız sonra bir daha. Ama isim kullanmayacağız. Bundan sonra sadece lakap yani. Adını kullanana ceza veririm bak. Yıldız diyelim mi Oğuz'a?
2: Yıldız.
1: Yıldız. Diyelim mi?
2: Balyan diyelim Oğuz'a.
1: Ama öyle de olmaz şimdi. Bizim gece kitlesinde bazı erkekler var. Oğuz'a yürürler adını Yıldız diye. Yazarlar mesela. Serdar Bey'in yayınında duyduk Yıldız Hanım falan diye. Serdar yayında kitlesi çok ayrı, çok. Bambaşka bir şey.
2: Efendim? Mesaj atıyorlar bana.
1: Sana da mı atıyorlar?
2: İnternet yayınları bir kontrol et bakalım diye.
1: Serdar Bey'in de kitlesi başka bir şey. Tornavida. Uğur. Sabahki çocuklara mesaj çekeyim. Uğur derin dondurucu. Sabahki. Olmaz. Markaya giriyorlar. Kupon. Uğursoft. Oğuz. Pokemon. Elektrik Uğur. Baya. Pikachu diyebiliriz aslında Oğuz'a. Oğuz'a Pikachu diyebilir miyiz? Elektrikle alakalı. Diyemeyiz değil mi?
2: Diyemeyiz abi. Biz tamamen elektrik değil ki bizim.
1: Doğru. Ne diyelim oğlum? Skirtle mı diyelim? Ne diyelim? Yani? Balbazar. Efendim?
2: Sigorta diyelim.
1: Sigorta. Johnny Tango ve Keş efendim o. Sosyal medyacı, alemci.
2: Oğuz'a bypass diyelim abi.
1: Bypass Oğuz. Beğenmedim. Ya böyle heh dediğim bir şey lakap yok ya. Mesela seninki heh. Otorite Selahattin. Siz Selahattin'i bir de evde görün sevgili arkadaşlar. Selahattin evi çok iyidir. Hani kimisi der ya benim mutfağım iyi. Hani kimisi der ya benim mutfağım iyi. İşte benim salonum iyi, benim banyom iyi falan. Selahattin'in evi çok iyidir. Selahattin'i bir de evde görmeniz lazım. Ben bu alemde bir Adem iki Selahattin. Tamamen ev erkeği. Vallahi alkışlar ona yaz.
2: Oğuz Fiber'i beğenmiş yani.
1: Kim?
2: Oğuz.
1: Ama bak bir daha ismini kullanmayacağız. Fiber diyeceğiz ona.
2: Fiber diyeceğiz.
1: Fiber diyeceğiz. Fiber'i koyalım mı Fiber'i?
2: Olur abi.
1: Ama olmaz koyamayız. Şimdi Fiber'i kimin yazdığını görmedim ben. Şimdi onu reklam arasında bulalım o zaman. Wi-Fi da diyebiliriz Oğuz'a. Olur. Wi-Fi. Wi-Fi da diyebiliriz. 5G diyelim. Sadece G diyelim. 5 diyelim. Ne istiyorsan.
2: Sadece ama G biraz şey olur abi.
1: 5 olunca onun şarkısı da var. Biliyorum. Arabada 5, evde 15. Teknikteki arkadaşa Süper Mario gibi şapka tak Mario Oğuz değil. Uğur Çavi Oğuz. Çavi Oğuz. Çavi ile Iniesta. Olmaz abi mesleği çağrıştıracak ki ben karıştırmayacağım.
2: Abi Oğuz'un soy ismi Canlı. Canlı Oğuz diyelim.
1: Canlı mı?
2: He.
1: Canlı Oğuz. Sadece canlı diyeceğiz.
2: Canlı olarak diyelim aynen.
1: Ama öyle de yani sanki şey böyle yaratık desek. Yani. Oğuz hangi Oğuz? Var ya buralarda gezen bir canlı falan diye. Olmaz o. Olmaz.
2: O da olur.
1: O olmaz. Oğuz evli mi?
2: Evli.
1: Lakabı taktık taktık takamadık olay biter ben sana söyleyeyim ben. Sen evli miydin Uğur? Tamam bunu istediğimiz gibi yapıştırırız. Bunu sona bırakalım bunu. Buna ne desek eyvallah zaten. Baksana bu yani.
2: Tamam. Evet.
1: Senin bizde daha ilk dış yayının değil mi? Bunu doğu turuna götürelim. Seni götürelim biz. Tabii burada oh ne güzel üniversite yediğin önünde yemediğin arkanda falan. Sen bizde bir Anadolu turu da çık da. Hani sosyal medyacı diye kablo sardıralım buna. O zaman görelim. Voltaj. Ne diyorsun?
2: Voltaj olur.
1: Maymuncuk.
2: Maymuncuk olmaz. Olmaz abi.
1: O zamanla evrilir o maymuna döner o.
2: Bir de kapı öyle.
1: Evet canım ne alaka kapıyla. Kapıyla. Karga burun yani. Olmaz. Yan keski. Yok. Elektrot. Pikachu. Amper Oğuz. Olmaz o çok. Bizde yani bizim milletimiz onu çok şey yapar. Evet. Dur bakalım. Şuradan. Birçok var. Ha. Jakur. Jack. Jack. Yok abi bize Jack Potans falan demeyin ya. Şalter. Olmaz mı şalter? Tamam. Teneke değil. Frekans. Selahattin niye benimle konuşmuyorsun?
2: Abi.
1: Yine evden mesaj mı geldi?
2: Yok telefon uzakta.
1: Benimle niye konuşmuyorsun?
2: Konuşuyorum abi niye konuşuyorsun?
1: Selahattin öyle. Selahattin evden mesaj gelince konuşmuyor kimseyle o Selahattin. Yazıyor. Selahattin dinliyorum. Kaynanan sende mi?
2: Yok değil. Ya.
1: Cevap verdi de inanamıyorum buna. Değil mi?
2: Değil abi.
1: Anladım. Çok selam söyle.
2: Aleykümselam.
1: Gördüğün zaman. Evet. Bayramda ne yapıyorsun?
2: Kaynanama gideceğim.
1: Sence kaynana sende mi sorusundan sonra ben nereden biliyor olabilirim?

0: Bayramda ne yapıyorsun diye sordum sence.
1: Abi şu bayramlık dedi.
0: Başka şans yok çünkü. Öyle. Bak mesela Adem'le daha hiç konuşmadım. Bayramda kesin o da kaynanasını.
1: Yok ben hiçbir bayram gitmedim.
0: Adem şu an tırnağını yiyor biliyor musun orada? Ya yeter deme artık ya falan diye tırnağını yiyor şu an. Edi ile Büdü iyidir demiş. Hangisi Edi hangisi Büdü karıştırırım ben. Mesleği birazcık çağrıştırması lazım mesleği. Kontrol kalemi olmaz. Sosyal medya olmaz. Soft o da olmaz. Telsiz olmaz. Çekim gücü olmaz. Sonic. Sonic ile stabil olmaz. Beğenmedim. Trafo Oğuz. Ne diyorsun?
1: Trafo.
0: Dolap dereli Sabri. Neyse bir ara verelim de aradan sonra devam edelim. Hanımlar beyler burası Alem FM. Bendeniz Serdar Gökalp. Haliç Fest'ten, Haliç Üniversitesi'nden Serdar Trafik'te devam ediyor.
2: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
3: Bu banka benim.
4: Reklam. Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
7: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran. İçtikçe
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Booking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
4: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
5: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
6: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
3: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
7: Reklam.
8: Paraflay'ın katkılarıyla.
9: Güzellikler dünyası.
10: Parafla Sırbistan Kragujevac'tayız. Kragujevac, Sırbistan'ın sanayi ve eğitim açısından önemli şehirlerinden biri. Ülkenin ilk modern başkentlerinden biri olan şehir, tarihi mirasıyla dikkat çekmekte. Geniş parkları, üniversite kampüsü ve kültürel etkinlikleriyle genç ve dinamik bir yapıya sahiptir. Sumerais Anıt Parkı, şehrin geçmişine dair izler taşırken, aynı zamanda huzurlu bir doğa alanı sunmakta. Kragujevac'ta modern yaşamla tarihsel bilinç dengeli bir şekilde bir araya gelmekte.
8: Paraflayın.

0: Hanımlar beyler. Haliç Fest'ten canlı yayınımız devam ediyor. Gençleri tuttuk kolundan stüdyomuza soktuk, canlı yayın aracımıza. Ben hayatımda bak yıllardır yayın yaparım, bu kadar farklı sorular görmedim. Abi bizi duyacaklar mı? Abi gülen adamlar nerede? Tuş var mı? Alkışlatıyor musunuz? Ama senden başlamak istiyorum. Onun sorusu daha enteresan. Kaçtaydı o? 3-2'de mi? Bana gelir gelmez dedi ki abi yayında o ye diyebiliyor muyuz dedi. Niye dedim? Bizim aramızda bir hikayesi var ama yayında anlatmayayım dedi bana. Konuş konuş.
1: Abi gerçekten onu anlatmayayım yoksa sıkıntı çıkar bize.
0: De hadi içinde o ye de.
1: Oh yeah.
0: Oh bebeğim.
1: Süper abi.
0: Ben de seninle beraber deniyorum şey bilmiyorum diyebiliyor muyuz demiyor muyuz.
1: Beraber diyelim mi abi?
0: İki güne haberi gelir merak etme diyebiliyor muyuz demiyor muyuz iki güne haberi gelir. Kimsiniz kardeşim siz?
1: Abi ben
0: hani de... buralarda geziyordunuz böyle ama kimsiniz siz yani?
1: Abi ben Devran. Evet. Haliç Üniversitesi'nden. Burada.
0: Sana gülmüyorum aklıma bir şey geldi.
1: Süper abi.
0: Sana gülüyorum oğlum kime güleyim
1: başka? Abi aman, gerçekten ha. Bakıldığında gülecek bir tipim var bence.
0: Hayır oğlum tipine gülmüyorum o yani bak. Ben belirli bir sayıdan sonra üniversitelere gittim. 400'de falan bıraktım ben. Hani.
1: Süper abi.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Alaka gösteriyorsunuz. Çağırıyorsunuz. Geliyoruz ama ben belirli bir 2017'de 18'de falan saymayı bıraktım artık kaçıncı üniversite olduğunu. Ben şu zamana kadar çok değişik sorular gördüm ama yanıma böyle usul usul sokulup böyle uygunsuz bir şey diyecekmiş gibi. Abi OY diyebiliyor muyuz? Hani hikayesini merak ettim ama anlatmak da istemiyorsun. Bir de şimdi bizim meslek hayatında bitir mi anlatıp?
1: Abi meslek hayatın tehlikeye girmesin. Biz tekrardan seni dinleyelim.
0: Evet kardeşim buyursunlar. Evet Devrancığım.
1: Ben Devran. Haliç Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisi okuyorum.
0: Aynı ya burada o, şey üniversitedensin
1: evet,
0: yani.
1: Evet üniversitede.
0: Ben ne bileyim önümüzde takılıyordun yoldan geçiyorsun. Niye aldım seni ya üniversitedesin yani.
1: Evet abi üniversitedeyim.
0: Evet.
1: Aynı zamanda bir kulübün koordinatörlüğünü yürütüyorum.
0: Ne kulübü bu?
1: Haliç Üniversitesi Girişimcilik ve Pazarlama Kulübü.
0: Anladım.
1: Aslında bir topluluğuz. Burada bravo. Etkinlikler yapıyoruz.
0: Başkan mısın orada?
1: Yok başkanımız burada.
0: Nerede? Sen misin abi baş?

0: Yanlış sıradan başlamışız. Ama hocam OVY deyince ben onu yetkili bir abi zannettim.
1: Abi OVY'nin hikayesi ondan çıktı.
0: Adınız ne? Kim? Ekrem ve Devran arasında ne olmuş olabilir ki OVY'lik?
1: OVY.
0: Yani hani gerçekten galiba duymak istemiyorum. Evet. Bana anlat, bana inince de aşağıda da anlatma bana. Ben seni öyle hatırlamak istemem. Seni öyle hatırlamak istemem. Evet.
1: Abi bir etkinlikte o OVY'ye çıktı. Çok.
0: Tamam, anlatma etkinliği.
1: Yok yani ufak izleyiciler merak etmiştir. O öyle diyelim.
0: Evet.
1: Aslında birazcık Haliç Fest'ten ben bahsedeyim.
0: Bahset tabii.
1: Aynı zamanda etkinliğin düzenleyen biriminde yer alıyorum ben kurumsal pazarlamada.
0: Bravo kardeşim benim.
1: Burada gerçekten 3 gün boyunca aralıksız her gün etkinlik düzenliyoruz. Siz de sağ olun geldiniz bize kırmayı.
0: Ne demek?
1: Yarın bir konserimiz ve ödül törenimiz olacak.
0: Ben bir gün varım ama bugün varım sadece.
1: Olsun abi.
0: Bu paraya bu kadar biliyorsun. Yani. Bu kadar yani. Evet.
1: Yarın da süper insanlar gelecek ödül törenimize. Aynı zamanda da konser olacak. Üniversitemize çok teşekkür ederiz. Böyle bir etkinlik sağladığı için bizlere.
0: Hı hı.
1: Başka neler dedi? Alem FM'de geldikleri için tekrardan ben teşekkür edeyim.
0: Rica ederiz kardeşim.
1: Seni dinliyoruz abi. Serdar Trafik'te. Devam.
0: Eyvallah, teşekkür ederim. Demin bana elime telefon tutuşturup şaka yapsana diyen sen miydin? Yok, sarışın bir kardeştim.
1: Sarışın.
0: Ha, evet, ben sarışın. Değilim. O galiba üniversiteden değil, yoldan geçen biriydi.
1: Yüksek
0: kayboldu abi. Çünkü o yok çünkü yani. Peki Devran, teşekkür ederiz. O ye diyerek o zaman yandaki arkadaşa mı geçelim? Sen konuşmak ister misin?
1: Yok, ben son kez oh yeah
0: diyeyim. Bravo, evet. Şimdi ne oldu? Nerede şimdi? Bunda mıyız? Yo, hazır burası takılıyken buradan devam edelim. Merhaba.
2: Merhaba.
0: Ne haber?
2: İyidir, sizden ne haber?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi anladın mı kulaklığını niye taktığını?
2: Evet, şimdi anladım.
0: Gülen adamlar neredeydi? Şunları mı soruyorsun?
2: Evet, bunları soruyorum. Daha yüksek sese gülebilirlerse de güzel olur.
0: Ama bunlar şimdi arka bagajda bu adamlar. Ses bu kadar geliyor
2: anladım,
0: ancak. Ben basınca oradan birisi gülün lan diyor, onlar gülüyorlar.
2: Evet, güzel gülüyorlar.
0: Gerçek adam bunlar.
2: Sevdik.
0: Ya ciddiye mittiye alırsınız ya. Adınız ne?
2: Ben Eylül.
0: Eylül. Daha önce hiç yayında konuştun mu?
2: Hayır, bu ilk.
0: En olacak. Heyecanlı seni gördüm biliyor musun?
2: Normalde benim hiç sosyal anksiyetem yoktur. Hatta bayağı insanları böyle çok takmam etmem ama şu an bir nedense bir heyecanlıyım.
0: Hiç sorun yok. İlk defa canlı yayındasın yani.
2: İlk defa canlı yayındayım.
0: TikTok yayınım.
2: Canlı yayın kazaları çok olduğu için.
0: Yok canım, yok. Bizde olmaz o. Bizde bir düğme var, basınca şey yapabilir. Neyse söylemeyeyim de rahat takılmasınlar. Söyleyeyim de rahat takılmasınlar. Evet, kimsin, anlat bakalım birazcık.
2: Ben de Haliç Üniversitesi'nde okuyorum.
0: Evet.
2: Adım Eylül. İngilizce işletme okuyorum.
0: İngilizce işletme.
2: Evet.
0: Kaçıncı sınıf?
2: Daha birinci sınıfım. Daha devam, yolum var.
0: Kaç yaşındasın?
2: Ben 21 yaşındayım.
0: 21, birinci sınıf, daha devam,
2: evet, yolum mezuna var. Mezuna bıraktık biraz gezmek için.
0: Gezmek için?
2: Evet.
0: 21 yaşında mezun olunuyor mu ya? Bir de İngilizceden. Çakı gibi çocuklar maşallah. Ama birinci sınıf diyor.
2: Ama mezuna bıraktım çünkü.
0: He tamam, pardon ben kafa gitti öyle. Yani, 21'i duyunca ne biçim yaşlar?
2: Ne okuyacağımı bilemedim açıkçası.
0: Ne okuyacağını bilemedim?
2: Evet. Ben de gezmeye karar verdim birazcık. Ne okumaya karar vereceğim.
0: Böyle oluyor muydu Selahattin ya? Bizim zamanımızda.
2: Babam dedi ki gez. Gezersen daha hızlı bulursun ne okumayı.
0: Ben kusura bakma, her şeyi Selahattin'den şey. Otorite Selahattin olmuş. Ona soruyorum ben. Babası gez demiş Selahattin. Valla. Bizimki neyse.
2: Ama 3 tane kızı var.
0: Üç tane kızı var, evet. Gez dedi.
2: Gez dedi.
0: Anladım.
2: Ben de geze geze en sonunda karar verdim.
0: Bizim jenerasyonda da şey mesela hani okumazsan tamirciye vereceğim vardı. Kızlara.
2: Kızlara bu versiyonlar.
0: Anladım. Gez. Tamam peki. Sen aynı kulüpte misiniz?
2: Evet, aynı kulüpteyiz. Ben de girişimcilik ve pazarlama kulübündeyim.
0: Evet.
2: Sosyal medya koordinatörüyüm orada.
0: Sosyal medya koordinatörü. Evet. Hep tanışmak istemişimdir biliyor musun? Bu sosyal medyaları kim bakıyor diye. Hani bizim Uğur'la... Biz yeni çalışmaya başladık. Uğur'a bir lakap arıyoruz. Çünkü teknik ekibimizdeki arkadaşımızın adı Oğuz. Sosyal medyaya bakan arkadaşımızın adı Uğur. Ben ikisini karıştırıyorum. Buna Oğuz diyorum, ona Uğur diyorum. Onun için
2: Soso
0: lakap...
2: Oğuz.
0: Soso mu?
2: Evet.
0: İsim olmaz, sadece lakap kullanacağız. Fiber dediler. Fiber beğenilmiş mesela. Fiber diyebilir miyiz sence?
2: Fiber çok yaratıcı olmadı.
0: Niye öyle sirkeymiş gibi baktın çocuğa? Hani... Bak böyle bak, beni görüyor musun şu an?
2: Çok yaratıcı olmadı.
0: Böyle baktım çocuğa böyle falan. Yani kaynanan sana gelmiş gibi sanki. Hala öyle bakıyor. Hala öyle bakıyor.
2: Adı tamam, fiber olmasın ama başka bir şey olsun ya.
0: Önceden tanışıyor musunuz? Hani
2: ilk tanıştık.
0: Sanki bir kazık atmışın gibi bakıyorsun. Ay böyle.
2: Bir sosyal medyacı, başka bir sosyal medyacı. Bu şekilde mi bakıyorsun?
0: He, ondan anladım. Biri maaşlı, biri

0: Anladım anladım.
1: Anladınız.
0: Biri maaşlı, biri gönüllü. Evet.
1: Ben de Haliç Fest'ten bahsedeyim biraz.
0: Tabii ki bahset.
1: Ben de organizasyon aşamasında yer alan birimdeydim. Aynı zamanda kurumsal pazarlamadayım. Çok güzel geçiyor şu anda ve yarın da yine büyük gün. Güzel isimler olacak aramızda. Ödül gecesi olacak, konserimiz olacak. Çok güzel planlarımız var.
0: Bravo. Bugün herhalde bir tek para bana yetti. Ben varım. Değil mi?
1: Evet. Bugün sizdeyiz.
0: Anladım efendim. Peki. Tamam. İsim neydi, çok affedersin?
1: Eylül.
0: Tamam Eylül. Ben Devran'dan sonra başka bir isim almıyor benim hafızam.
1: Oh yeah çünkü.
0: Oh yeah. Evet. Bak görüyor musun? Gör gör kızı gör. Hiç oh yeah falan filan yok. Siz iki tane adam ne olduysa artık.
1: Bana da öğrettiler. Artık ben de bir tepki verdim. Etmen oh
0: kuzum.
1: Yeah yapıyorum.
0: Etmen kuzum. Siz yapma. Sen bunlara uyma. Sen bunlara uyma. Peki. Var mı diyecek başka bir şey? Merak ettiğim bir şey var mı? Hani yayınla ilgili girmeden önce çok soru soruyordun. Şu şöyle mi, bu böyle mi falan diye. Hazır buradayken
1: ben
0: cevap verelim.
1: Ben düşüneceğim. Sorular aklıma geliyor. Onları tamam. Toparlayıp tekrar ileteceğim.
0: Tamam. Bir gün stüdyoya da bekle. Bunu alma ama.
1: İsterim. Gel.
0: Bir gün gel, bunu alma ama.
1: Onsuz gelirim ben. Tek gelirim.
0: Onsuz gel. Bunu alma. Yani bu da gelsin de başka gün gelsin.
1: O gelsin, kapıda beklesin, olur mu?
0: Yok canım, kimi bekletmişiz, aşk olsun, o da gelsin. Teşekkür ederim Eylül.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Evet. Diğer bir kardeşim, neredesin? Buradasın. Konuş bakalım, geliyor mu ses?
2: Ses geliyor mu?
0: Konuş bakayım.
2: Şimdi ses geliyor mu?
0: Geliyor, şimdi geliyor, evet.
2: Abi merhabalar.
0: Merhabalar.
2: Kendimi tanıtayım abi, istiyorsan.
0: Bu seste şiir de okuyabilirsin.
2: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
2: Abi ben Sami.
0: Sami.
2: Aynen.
0: Şu sese hiç yakışıyor mu Sami? Hani böyle Orçun falan.
2: Abi seçmek tanımadılar bana ya.
0: He. Ben doğduğumda adım koyulmuştu diyorsun.
2: Aynen öyle abi.
0: Anladım. Kaç yaşındasın?
2: Abi ben 24 yaşındayım. 5. sınıfım.
0: 5. sınıf mısın?
2: Aynen abi.
0: Öyle bir sınıf var mı ya?
2: Abi işte uzatma olunca öyle oluyor.
0: Hani okulun haberi var mı 5. sınıf olduğunda?
2: Abi okulun haberi yok büyük ihtimalle. Artık bana SMS falan atmıyor. Bütün öğrenciler SMS gidiyor, bana gelmiyor mesela.
0: Ne okuyorsun?
2: Abi ben endüstri okuyorum.
0: Evet.
2: Bir sene hazırlık, 4 yıl bölüm. 6. senem okulda. Hala tek dersten kalıyorum. Başta bir kendim dedim uzatayım.
0: Baban demedi mi gez oğlum diye?
2: Abi bize gez demiyor da bize bitir artık diyorlar. Olmadı ama.
0: Peki.
2: Başta okulu uzatalım dedik.
0: Herkes buna baksın, bak heyecanlanıyor buna bakıyor. Herkes ona baksın. Konuş. İsim neydi?
2: Sami.
0: Tamam. Bilerek sordum hatırlayabiliyor musun diye.
2: Abi
0: bana yani. Ben şimdi hatırladım. Sami bana yayına girmeden önce şey dedi. Abi bir hazırlık yapalım mı dedi. Bana. Dedim ki oğlum adını biliyorsan sorun yok dedim. Biliyordur inşallah, Sami'dir gerçek adın yani.
2: Abi öyle inşallah.
0: Oğlum niye titriyorsun? Bana mı öyle geliyor benim gözüm? Bir dakika dur, ne oldu? Tamam bir saniye. Sesin o kadar şiirsel ki bak, müdahale etmek ihtiyacı hissettik şu an.
2: Abi teşekkür ederim.
0: Şimdi daha iyi oldu.
2: Şimdi ben de daha iyi duymaya başladım.
0: Daha mı iyi?
2: Aynen abi.
0: En baştan beri söylesene oğlum, duymuyorum kendimi
2: abi,
0: diye.
2: Abi ilk kez yayına geliyorum ya, doğrusunu yanlışını bilemiyorum o yüzden.
0: Anladım kardeşim, evet. Buyursunlar, seni dinleyelim Sami'cim.
2: Abi ben de arkadaşlarım gibi aynı öğrenci topluluğundan geldik bu arada.
0: Evet.
2: Beraber.
0: Tamam.
2: Ya girdiğimizden beri buradayız. Güzel bir ortamımız var.
0: 5 senedir aynı topluluktasın.
2: Abi vallahi öyle oldu ya. Koltuk sevdamız yok ama çıkamadık.
0: Buradan. Herkese mezun ettin, yine sen varsın ya. Mezun abi, gününde gelince sormuyorlar mı mesela? Hala mı buradasın filan diye.
2: Abi ben kendi mezuniyetimi de yaptım geçen yıl da, hala buradayım.
0: Evet dinleyelim. Aman vurdum, pardon. Dinleyelim.
2: Arkadaşlar bahsetti festivalden. Tekrar düşmeyelim. Ama güzel, yarın da keşke burada olsaydınız. Güzel konserler olacak, güzel isimler gelecek.
0: Vallahi oluruz.
2: Abi
0: ben şimdi dinleyicilerin görmediği bir hareket yapıyor. Oluruz yani, buna bakar. Oluruz yani. Tamamen duygusal.
2: Abi kesinlikle.
0: Oluruz.
2: Şöyle İnşallah
0: çıkın,
2: diyelim.
0: Şöyle çıkın dışarıda bir bakın, 3-5 bir şey bakın, ben gelirim yani. Sıkıntı yok yani.
2: Abi üstlerimize ileteceğiz buna.
0: Yok ya, hangi üniversiteden para almışsa sizden alalım, aşk olsun.
2: Abi o şekilde. Ben arkadaşlar gibi tercih etmiyorum bu arada.
0: Ne?
2: Kullandıkları kelimeyi. Onlar kendi arasında yaşadı, bilmiyorum.
0: Oye sen ilgin yok mu?
2: Abi bende yok.
0: Belli sen zaten efendi, gayet akıllı,
2: abi,
0: uslu. Tam bizim kadro. 5 senedir okuyan falan. Tam yani bizden yani sen.
2: Beni o toplara sokmayın dedim abi.
0: Anladım. Anladım. Güzel yapmışsın. Nerelisin sen?
2: Abi ben Antalyalıyım.
0: Antalyalısın. Aile orada mı, burada mı?
2: Aile orada abi.
0: Aile orada. Sen buradasın.
2: Abi burada öğrenci evi, rahat.
0: Ah tezgaha bak ya, Selahattin ya. Tezgaha bak vallahi. Sen öğrenci evi mi?
3: Aile evi.
0: Aile evi burada. Sen öğrenci. Ben de burada. Başkanım sizde. Tamam peki. Başkanı en sona bıraktık bu arada, başkana.
2: Evet. Yakışır abi.
0: Peki. Sami'cim var mı ekleyeceğin
2: başka bir şey? Abi teşekkür ederim. İyi ki geldiniz.
0: Eyvallah. Öpüyorum.
2: Eyvallah.
0: Görüşürüz. Ve başkanım galiba değil mi? Başkanım desem.
3: Estağfurullah. Ya.
0: Öyle öyle.
3: Sesimi geliyor mu abi?
0: Geliyor harika. Ha. Hayatımın erkeğisin şu an.
3: Eyvallah sağ ol.
0: Başkanım. Kulübün başkanısın değil mi?
3: Aynen.

0: HUGIP diye kısaltması var.
1: Ne diye?
0: HUGIP kısaltması.
1: Ne açı? HUGIP nasıl gelişim ve şey, o nasıl açılmış?
2: Gelişimlik ve pazarlama aynı.
1: Ben baştaki hey Allah Allah nereden acaba dedim.
0: Üniversiteden abi.
1: Anladım kardeşim. Evet.
0: Benim de 5. senem okulda.
1: 5. sene mi?
0: Aynen ama hazırlık artı 4. sınıfım.
1: Siz bence ayrı aynı evde yaşamalısınız.
0: Aynı evde yaşarsak o ye abi.
1: O ya. Ya. Evet.
0: Öyle abi. Öncelikle teşekkür ederiz size. Çünkü benim 5. senem çok fazla etkinlik gördüm burada ama daha önce hani bu tarz bir ne imkan olmuştu ne de böyle güzel bir ortam, ambiyans olmuştu. Renk kattınız. Öncelikle hoş geldiniz tekrardan.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim başkanım.
0: Onun dışında çok güzel bir 3 gün var üniversite içerisinde. Bugün ikincisi, yarın da üçüncüsü. Evet. Ödül töreni ve konserimiz olacak.
1: Yarın bitiyor değil mi?
0: Evet, yarın son gün.
1: Yarın son gün. Hiç aklınıza gelmedi değil mi başkanım? Biz bu adamı çağırıyoruz, bunu son gün çağıralım, bir de ödül verelim falan. Hiç yok değil mi öyle şey?
0: Abi orada işte o görmediğimiz şeye bakacak yüksek ihtimalle.
1: Ya. Ya. Ya. Neyse başkanım, anlatın da gidin hadi falan. Kaç senedir başkansın?
0: Daha ilk senem.
1: İlk senem.
0: İlk senemi tamamladım.
1: İlk seneyi tamamladım.
0: Aynen.
1: Kaç kişi var toplulukta?
0: 50 kişiyiz.
1: 50 kişisiniz.
0: Ama şöyle oluyor. Ekip sene başı genellikle 70 kişi falan başlıyor. Sene içinde bize devam etmeyenler olabiliyor. Veya bizim uygun görmediklerimiz, topluluk yapısına uymayacak kişiler olabiliyor.
1: Tamam.
0: Bunlarla tatlı şekilde yollarımızı ayırıyoruz. Ki orada bir kemik kadromuz olsun hep 40-50 kişilik.
1: Tamam.
0: Bu 4 senelik üniversite içerisinde insanlar kendi hayatlarında hem sosyal anlamda hem de iş anlamında bir şeyler katsın istiyoruz.
1: Evet
0: kardeşim. Hedefimiz bu yani.
1: Evet kardeşim. Mezun, sen ne okuyordun abi?
0: Ben yönetim bilişim sistemleri okuyorum abi.
1: Sen de öğrenci evi mi? Aile
0: yok
1: evi
0: aile evinde kalıyorum ben.
1: Aile evi burada. Oğlum senin ev var ya, hiç şeyden öğrenci oyunlarından falan boş kalmıyordur ha. Yani Sami senin ev.
3: Abi benim ev ya, bende bir titizlik var abi. Çok insan sevmiyorum ben evde ya.
1: Yani hayvan mı alıyorsun?
3: Yok abi, ben arkadaşlarla genelde evet evde FIFA falan atıyoruz ama çok olmuyor ya. Genelde dışarıda tercih ediyorum.
1: Eski adıyla sorayım sana. FIFA mı PES mi?
3: Abi PES iyiydi. 15'ten sonra FIFA. Net.
1: Kardeşim gamer'ım.
3: Abi ben de çok iyi oynarım.
1: Hani söyleme sahip. Evde kendime ait bir oyun odam. Oyun köşem var.
3: Evet abi.
1: 2020'de mi 21'de mi futbol oyunu oynamayı bıraktım. Bak oyunculuğu değil. Futbol oyunu oynamayı bıraktım. Kafam rahat etti. Sana söyleyeyim. Yani.
3: Abi şöyle, bence de 2020'den sonra hem kötüleşti. Ama işte biz...
1: Yok, ben bu Ümraniye kafe taktikleri yapan çocuklar yüzünden... Ya şu futbol oyununda şunu çözemediler oğlum. Oyunun pilot adamından topu al, herhangi bir taç çizgisinden koş koş koş koş koş, ceza sahasına ortayı yap, 3'te 1 tanesi gol oluyor zaten. Bunu çözemediler yani, anladın mı?
3: Abi evet, ama onu çözenler de var diyeyim.
1: Yok, çözemediler. Ne olmuş? Heh, tamamdır. Yok, çözemediler abi. Bak şimdi bir yerde oynayalım. 10 kere deneyelim. 10'da 2 tanesi, 3 tanesi kesinlikle gol oluyor.
3: Abi her zaman beklerim. Bu arada bu ekipte de şöyle bir muhabbet var. Burada arkadaşlarla artık benimle oynamıyorlar. Çünkü...
1: Oğlum geliyor. Tamam abi, geliyorsun. Yayındasın evet.
3: Abi bize şöyle. Hatta bizim aramızdaki muhabbet şu. Siz aranızda yapın. En son kazanan benimle yapsın.
1: Ben işte dediğim gibi 2020-21 falan futbol oynamayı bıraktım. Ama öbür türlü mesela hani yani... Nişancı gözündeki oyunlarda attığını vurur bu abin. Söyleyeyim
3: abi,
1: sana.
3: Abi ben de onunla hiç yokum ya. Sadece o,
1: oyunlarda yok musun?
3: Hiç yokum abi. Sadece FIFA.
1: Anladım kardeş. Sen de anlaşamayacağız o zaman. Tamam.
0: Sen bayağı gamersın abi o zaman yani.
1: Yani ama çocukluğumdan beri bu yeni başladığım bir şey değil. Hani bilmiyorum siz bilir misiniz? Eminönü'nde Tahtakale diye bir yer vardı.
0: Ben biliyorum biraz oraları.
1: Biliyor musun? Abi. Yani ortaokula giderken Game Boy kasetlerini değiştirmeye giderdik oraya. Ta o tarihten beri. Hani mesela herkes Super Mario'yu bilir. Bu sizin oynadığınız, bu herkesin bildiği Super Mario, Super Mario değil aslında. O yapım şirketinin her platformda oynansın diye çıkarttığı bir Super Mario versiyonu. Orijinal Super Mario'yu falan oynamış adamım ben. Yani o tarihlerden bu tarihlere, ama tabii o tarihlerden bu tarihlere oyunlar bizim zamanımızda kaseti takardın. Şimdi mesela atıyorum yok FPS'i var, yok ekran kartın 4090 olmazsa şöyle olurmuş, yok gaming mouse var. Zaten bir şeyin fiyatı artacaksa başına gaming koyacaksın.
0: Aynen öyle.
1: Klavye 1 lira, gaming klavye 11 lira. Ne oldu? 3 tane rengi var, aman yani. Bu kardeş bilir. Başkanım var mı demek istediğiniz bir şey?
0: Yok yine, teşekkür ederiz size de. Tamam. Çok güzel renk kattınız festivale.
1: Estağfurullah kardeşim benim. O renk siz burada olduğunuz için var.
0: Benim de ilk imkanım canlı yayın yapma, o yüzden.
1: Bekleriz ha, her zaman stüdyoyu bekleriz. Başkan olarak topla gel çocukları işte.
0: Tamam, çok süper olur abi.
1: Gece yayınına, Serdar yayındaya gelin. Daha nasıl söyleyeyim, daha uzun süre ayırabilirim böyle.
0: Tamam.
1: Tamam
0: süper olur abi.
1: Bekliyoruz. Efendim?

0: Burçları mı? Biz çok ama yıllardır dalga geçiyoruz onlarla yani, haberin olsun. Bir ara vereceğiz, aradan sonra devam edeceğiz sevgili dinleyenler.
1: Reklam. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Binaenaleyh kılçık

0: dünyasında var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Smokin bizim işimiz.

0: ortaktan birini kazanma şansı.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
2: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
3: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi

0: Havlu Sepak kağıt havlu 90 lira. 2 kilo sütaş yoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next. Taze taze getir.
2: Bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
5: Türkiye'de modern doğaçlama tiyatrosunun öncüsü olan Mahşeri Cümbüş, doğaçlama tiyatronun gösteri biçimlerinden biri olan tiyatro sporunu Türkiye'de ilk defa seyirciyle buluşturdu. Kuruluşunun 5. yılında kendi sahnesi Mahşeri Cümbüş Hayalhanesini açtı. Ekip bugüne kadar 2000'in üzerinde tiyatro sporu, 300'ün üzerinde beyin fırtınası gösterisi yaptı. Tiyatro sporu doğaçlama gösterisi 2 Mayıs saat 20.30'da Hilltown Seyirlik sahnede, 9 Mayıs ve 23 Mayıs saat 20.30'da Trump sahnede olacak. Biletini almayı unutma.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

Haliç Fest'ten canlı yayınımız devam ediyor sevgili arkadaşlar. Burası Alem FM, bendeniz Serdar Gökalp. Serdar Trafik'te işte buradakilerle, yayındakilerle, oradakilerle, WhatsApp mesajlarıyla. Bizim çocuklara mesaj bulamadık ya. Bu arada Musa'ya teşekkür ederiz. Gloria Jeans'ten Musa'ya, bize kahveledi burada bizim bütün ekibi. Musa'cığım dinliyorsan selam ederim, teşekkür ederiz kardeşim benim. Kahveledi. İşte dış yayınlarda da bu var ya. Yani bu var ya. Yani. Bir müslüğü de olsak Adem'e kahve diyeceğiz de yapacaktır, getirecektir. Bir dinleyici sormuştu neyle geldin diye. Vallahi bizim Elif'i sordum neyle geleyim diye. Elif biliyorsun Kemal Sunal'ın filmindeki Arif Hoca gibi. Bana dedi ki motorla gel dedi, yağmur yağmayacak dedi. İyi tamam dedim, hava birazcık şu an esiyor gibi. Az önce yine Arif Efendi gibi şey dedi bana. Değil bugün, yarın da yağmayacak dedi. Eğer yağarsa ama bir sene dilimden kurtulamaz yani. Dur bakayım sizin lakaplara. Şuradan böyle. Bir de benimkini koy sayfa. Speedy Oğuz. Speedy. Yok. Ben fibere yükseldim ama fibere... Ya Uğur'a da fenomen diyelim. Ronaldo'ya deniliyor. Sonuçta Ronaldo'dan ne eksiği var kardeşim? Yani. Birazcık ten rengi farklı. O kadar yani.

0: Çok basit Serdar. Niye uğraşıyorsun ki? Uğur'a Uğur'cum de, Oğuz'a Oğuz boyları de. Abi işte karıştırırım. Hani mesela kafamda bana interneti, sosyal medyayı hatırlatacak bir şey olmalı. Öbürküsüne de teknik müdürü hatırlatacak bir şey olmalı. Fenomen, senin adın bundan sonra Fenomen. Feno, Feno boy. Fen diyelim sadece. Ne, influenza mıydı neydi, bir şey vardı ya. İnfluenza, influenza neydi ya? Hastalık mı? Tövbe estağfurullah. Dur yine de tam karar veremedim ama. Bir saat başı arası, yeni saatte geleceğiz sevgili dinleyenler.
1: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: TRT'de. Kaçırmayın.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Gümüş suyu halıda modernden klasiğe, retrodan geometrik desenlere kadar birçok seçenek yeni sezonda sizi bekliyor. Gümüşsuyu.com.tr'yi ya da mağazalarımızı ziyaret edin. Evinizin havasını hemen değiştirin. Hangi halı değil, hangi
3: gümüş suyu? Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
3: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken, bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Türkiye ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz dedi. Yurdun büyük bir kesiminde çok şiddetli sağanaklar etkisini göstermeye başladı. 39 il için verilen sarı kod uyarısı 42 ile çıkarıldı. İzmir Menemen'de karada hortum oluşurken bazı kentler dolu nedeniyle beyaza büründü. ABD Başkanı Trump tarihi Çin ziyareti için Pekin'de. Zirvede ABD ve Çin Hürmüz Boğazı'nın açık kalması konusunda anlaştı. Trump iki ülke ilişkileri dünya tarihinin en önemlilerinden biri derken Çin lideri Xi ise Çin ve ABD rakip değil ortak olmalı dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hantavirüs vakalarına ilişkin açıklama yaptı. Sürecin takip edildiğini belirten Bakan Memişoğlu Türkiye'de pozitif vaka olmadığını söyledi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Karahan, enflasyon ara hedefimizi 2026'da %24'e, 2027'de %15'e, 2028'de %9 seviyesine yükselttik dedi. Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. 200 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmada 100 milyar TL ve 2 milyar dolarlık şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sürüyor. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 60 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 23 belediye personeli gözaltına alındı. MHP'de teşkilatlardaki değişim süreci devam ediyor. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Malatya İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu. Ehliyet yenilenme sisteminde yeni düzenleme geliyor. Buna göre 65 yaş üstü sürücüler 3 yılda bir, 80 yaş üstü sürücüler ise 2 yılda bir sağlık kontrolüne girerek ehliyetlerini yenileyecek. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a yükseldi. 53 kişinin yaralandığı olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrik direkleriyle ağaçların devrildiği ve çok sayıda ev ve aracın zarar gördüğü bildirildi. İspanya'nın birçok kentinde balkonlara çamaşır asmak yasaklandı. Binaların dış cephe estetiğini korumak amacıyla yapılan düzenlemeye uymayan vatandaşlara 1500 euroya kadar idari para cezası uygulanacak.
6: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Serdar Trafik'te devam ediyor Haliç Üniversitesi'nden. Yine enteresan sorularla gençler karşımda. Kulaklık taktık, bana diyor ki ben bundan ne duyacağım diyor. Duyuyor musun şu an beni? Bir dakika dur. Kaçta? Üçte mi? Duyuyor musun?
1: Duyuyorum.
0: Kendini duyuyor musun?
1: Duyuyorum ama dışarıyı duymuyorum.
0: Dışarıyı zaten duyma diye var bu kulaklık yani. Ne yapacaksın dışarıyı bu saate kadar duydun işte ya.
1: Doğru diyorsunuz.
0: Ne yapacaksın? Bir konuş bakayım nasıl geliyor kendine sesin?
1: Merhaba.
0: Daha önce hiç yayında sesin Hayır. çıktı mı? İlk defa mı canlı?
1: Evet, ilk defa.
0: Vallahi böyle şeyler.
1: İnşallah devamı gelir ama. İnşallah. Ben çok sevdim burayı.
0: Hadi bakalım. İsmin ne?
1: Seray.
0: Seray. Nerede okuyorsun?
1: Haliç Üniversitesi.
0: Yani bölüm olarak da nerede okuyorsun derken yani. Evet.
1: Yazılım mühendisliği.
0: Kaçıncı evet. sınıf?
1: İki.
0: Sen kaç yaşındasın?
1: 22.
0: Yaşlara bak. Yaşlara.
1: Bu yayınlanmasın.
0: Yani yaş. Niye?
1: Öyle.
0: Biz ölek o zaman. Biz ölek o zaman. Tövbe yarabbim.
1: Yaşlandın mı biraz?
0: Yaşlandın mı biraz?
1: Evet. İkinci sınıflar daha küçük oluyor.
0: Değerli dinleyenler, ne diyor bu ya? Allah aşkına ya. Ne diyor bu ya? Bak şu an hani klasiği söylemek istemiyorum ama milyonlar seni dinliyor. Ağzından çıkacak her şey.
1: Çok tehlikeli şeyler söyledim az önce ben. İkinci sınıf, üçüncü sınıfım desem olur mu?
0: Ailem mi dinliyor?
1: Evet.
0: Onlar seni üçüncü sınıfta mı biliyorlar?
1: Evet.
0: Tamam, çocuk heyecan yaptı arkadaşlar. Olabilir.
1: Karıştırdım
0: yani.
1: Karıştırdım sınıfı ya.
0: Ben yani adım mesela Nevzat diye bir dinleyici, adınız ne dedim? Pelin dedi mesela. Ben onları da gördüm hiç. Merak etme ya. Cinsiyetini hatırlamayan var. Bırak onu. Hiç sorun yok. Sakin ol. Heyecan yok.
1: Tamam.
0: Tamam. Baştan alıyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: İyiyim. Teşekkürler, siz?
0: Ben deyim. Teşekkür ederim. Kaça gidiyorsun? Üçte.
1: Üç.
0: Üçte. İsmin ne?
1: Seray.
0: Tamam. Kaç yaşındasın? 18'de.
1: 18.
0: Ama bunda bir hata var. 18'de nasıl 3'e gidiyorsun?
1: Erken okula yazılmış olabilirim belki. Böyle bir yazım.
0: Erken mi? Herhalde öğrenci belgesiyle doğdun. Yani yüksek ihtimal öyle oldu. Peki anlat hadi bakalım Seray, dinliyoruz seni.
1: Ne anlatmam istersin?
0: Ne istiyorsan işte.
1: Haliç Üniversitesi hakkında mı, genel hayatsal sorunlarım hakkında mı?
0: Ne yapıyorsun mesela? Evin kira mı, senin mi?
1: Falan. Evim kira.
0: Öğrenci evi mi?
1: Öğrenci evi.
0: Kaç kişi yaşıyorsunuz evde?
1: Ablamla yaşıyoruz.
0: Ablan da öğrenci mi?
1: Yok, o değil. O kirayı o ödüyor zaten.
0: Kirayı o ödüyor. Kaç para evin kirası?
1: 25.
0: 25.
1: Evet. Ama ben bir de karşıdayım, Bostancı'dayım. Ama 10 yıldır kiracıyız, bize biraz daha indirim yapması lazım diye düşünüyorum. Bence. Buradan ona sesleniyorum.
0: 25 bin lira
1: biraz kira indirim.
0: Eğer evden çıkarsanız 26'yı hemen ben alayım. Yani ben tutayım yani.
1: Yok, yeni gelene 50 dedi.
0: Yeni gelene 50 mi dedi?
1: Ama ev sahibimiz ölmek üzere biraz.
0: Tövbe estağfurullah ya. Ölmek üzere biraz.
1: Çok yaşlı.
0: Anladım efendim. Allah sağlık versin inşallah.
1: Amin inşallah. Hani şimdi... Ölürse biz evden atılacağız.
0: Tövbe estağfurullah kızım, neler diyorsun ya. Canlı yayın heyecanı gerçekten başkaymış Selahattin yani. Ben bunu Allah'tan, hani hep diyorlar ya, bu işte yalan. Bizim meslekte hep şey derler mesela, ilk günkü heyecanı hiç kaybetmedim. Lan her gün böyle konuşurduk o zaman. İyi ki, yani iyi ki.
1: O kadar mı kötü konuşuyorum?
0: Hayır şimdi? Canım, heyecan çok iyi. Ben çok, bana ilk günlerimi hatırlatıyorsunuz.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim efendim, ne demek. Evet, başka bir şey var mı mesela, ev kira haricinde falan filan?
1: Ev kira, okulda çalışıyorum şu an.
0: Para alıyorsun.
1: Evet.
0: Oo, deminkilerin hiçbirisi para almıyorum dedi bana.
1: Yalan söylemişler.
0: Alıyorlar mı?
1: Hepsi alıyor.
0: Ciddi misin?
1: Evet.
0: Selahattin, görüyor musun? Evet, büyük tezgah. Biz de harçlık koyduk ceplerine.
1: Bizde de var ama, değil mi?
0: Ama sen alıyorum dedin yani.
1: Tamam, almıyorum. O da heyecanlı en şey.
0: Ama sen şimdi ikiye gitmiyorum, üçe gidiyorum. Ev sahibi şöyle.
1: Yalan ağzımı yuva yapmış. Özür dilerim.
0: Estağfurullah. Evet, Haliç Fest'le alakalı demek istedim. Pek ilgilisi değilsin galiba ama.
1: Yok, Haliç Fest'le çok ilgiliyim. Bence çok eğleniyoruz inşallah.
0: Ne yapıyorsun mesela, görevin ne Haliç Fest'teki?
1: Biz şu an kurumsal pazarlamada çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Arkadaşlarımla birlikte. Az önceki arkadaşlar da öyle. Evet. Eğer ki yanlış bilgi verdilerse düzelteyim.
0: Yok, onlarla o ye harici bir şey konuşamadık biz. Böyle garip garip istekler oldu benden falan. Abi şuna basabilir miyim falan diyor bana.
1: Ben de yayın bittikten sonra bunu denemek istiyorum izninizle.
0: İyi, hadi bakalım.
1: Başka ne yapıyoruz? İşte konserimiz var yarın. Orada eğlenmeyi bekliyoruz. Şu an başka bir şey yapmıyoruz açıkçası.
0: Kimin konseri?
1: Güneş. Peki. Bunu söylemem yanlış değil değil mi?
0: Ne gibi?
1: Gizli bilgi değil değil mi? Tamam. Güneş konserimiz var.
0: Bir dakika
1: var.
0: Bizlik bir şey var mı?
1: Sizi de bekleriz. Konserimize.
0: Bak, deminkilere de söylüyorum, aynı şakayı iki kere yaptırma. Bu paraya bu kadar biz. Biz de bu kadar yani. Peki Seraycığım, teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Peki, teşekkür ederim. Kimden gidiyoruz? Ha, burada zaten kardeşte. Merhaba kardeşim.
2: Merhaba abi.
0: Ne haber?
2: İyidir abi, senden.
0: Ben değil. Oğlum, erkeklerde galiba böyle şiire karşı bir şey var yani. Bu çocuk bana şu an ne dese yaparım bu ses tonuyla.
2: Evet abi, ama çok değil.
0: Bir daha söyle.
2: Abi, Charge Alt Type-C mi?
0: Hangisi?
2: Arkada var ya bir tane.
0: Kablo.
2: Aynen.
0: O virüslü kablo.
2: Nasıl yani?
0: Taktı mı telefonun bütün bilgilerini görebiliyoruz biz.
2: Gerçekten mi?
0: Evet.
2: Benim de görme ihtiyacım var abi, takabilir miyim?
0: Oğlum kendi telefonundaki bilgileri bilmiyor musun yani?
2: Yok abi, detayını bilmiyorum.
0: Adın ne?
2: Selim.
0: Selim. Kaçıncı sınıftasın?
2: İkinci.

0: sınıf.
1: İyi düşün söyle bak. Anam
0: uzatmalı
1: baban dinliyorsa.
0: Uzatmalı ikinci sınıf abi.
1: Uzatmalı ikinci sınıf.
0: Uzatmalı ikinci. Tecil yaptırdım uzattım.
1: Tecil. Neyse şimdi benim komutanım dinliyor da beni bazen. Onun evet. için seni şimdi durduk yere yarın şeyle kamuflajla bana böyle fotoğraf gönderme. Hiç şaka yapmayayım ben sana.
0: Tamamdır abi yapma.
1: Selim'cim ne okuyorsun?
0: Elektrik elektronik mühendisliği.
1: Elektrik elektronik mühendisliği. Evet. Selim'in sesini birazcık açabiliyor muyuz Selahattin abi ya? Bir dakika Selim'cim. Seni biraz açacağız. Ama senin üstünden değil yani buradaki düğmeden. Senden açamayız zaten.
0: Açabilirsin abi istersen.
1: Bu da çok oldu. Şöyle konuş bakayım.
0: Ses geliyor mu geliyor. Arkadaşlar?
1: Selim'i biraz sola doğru çevirsene. Sesi kısılsın. Ya öyle değil oğlum şaka yap, ona yapıyorum tutsun çevirsin. Selahattin de çocuğu çeviriyor.
0: Çevirdim abi ben istiyorsan.
1: Çevirmeli değil mi ki düğmeli basman lazım çocuğa yani.
0: Kendimi çevireyim mi?
1: Yok yok tamam oğlum. Bir kere güldük geçti tamam yani
0: tamam.
1: Yeter artık.
0: Tamam onuncuya yaptım.
1: Evet Selim kaç yaşındasın?
0: 21-22 o civarlarda.
1: Lan böyle iddia oranı gibi yaş mı olur oğlum? Peki Selim.
0: Evet abi.
1: Öğrenci evi mi aile evi mi?
0: Aile evi.
1: Aile evi.
0: Evet.
1: Tamam, sana kira sormuyorum o zaman. Senlik bir şey yok.
0: Sen abi. Bana psikoloji sor abi.
1: Psikoloji mi sorayım?
0: Evet.
1: Yani sormaya gerek yok. Temiz delirmişsin Selim'cim sen.
0: Evet. Evet. Kötü oldum ya.
1: Deliyi severim ama.
0: Gerçekten mi?
1: Abi canım orijinal tamam, deliyi
0: devam
1: severim.
0: Devam edelim o zaman.
1: Önde bayrakla gideneyim çünkü. Onun için deliyi severim ben.
0: Vallahi ben de çok deliyim. Sıkıntılarım var çözemiyorum.
1: Ne gibi?
0: Bilmiyorum abi. Bilsem çözerim zaten.
1: Nasıl? Mesela böyle gece eve gittiğinizde duvarlar üstüne mi geliyor? Ne oluyor?
0: Yok abi gece çok...
1: Kendini çok oluyor. Yalnız mı hissediyorsun?
0: Yalnız hissediyorum
1: kimse
0: abi.
1: Kimse seni anlamıyor mu?
0: Yok anlıyor ama anlıyormuş gibi davranıyor.
1: Kaç yaşındasın?
0: Anlamıyor.
1: Kaç yaşındasın?
0: 21.
1: Bol bol duş al. Su iyi gelir. Bol
0: su
1: bol
0: iyi
1: bol,
0: abi.
1: Evet, bol bol
0: alıyorum
1: duş
0: abi.
1: Bol bol duş al. Ev nerede?
0: Kağıthane.
1: Anca gidersin hadi. Evet aman ya şunu Selahattin hep çarpıyorum şuna. Bir dahaki geldiğimde benim mikrofonumu takar mısın Selahattin lütfen? Hani benim kendim özel orijinal mikrofonum var ya benim. Hani... Ha onu dememiş yok mikrofon benim evdeymiş pardon. Getirdik ya oğlum pardon getirmedik mi? Onu unut öyle bir mikrofon yok artık yok öyle bir la geçti o. Öyle bir mikrofon yok. Bende yok öyle bir mikrofon.
0: Abi mikrofon.
1: Bir dakika bir saniye kardeşim bu benim için çok önemli.
0: Bilmiyorum abi.
1: Selahattin'in ağzından duyuyordum. Serdar Gökalp'te öyle bir mikrofon yok der misin?
2: Diyemem abi.
1: Der misin?
2: Diyemem abi.
1: Merhaba ben Selahattin. Serdar'da öyle bir mikrofon yok. Tamam Adem bunu kaydet. Yarın öbür gün benden mikrofon istersen. Oğlum yayında söyledin ya bende yok öyle bir mikrofon diyeceğim. Evet Selim'cim.
0: Dinliyorum.
1: Oğlum çocuk zaten delirdim diyor. Yanımda yaptığımız muhabbetlere bak. Seni ne delirtti?
0: Abi beni çok şey delirtti.
1: Ne mesela?
0: Bilmiyorum ki abi işte dedim ya.
1: Bu çocuğu götürebiliyor muyuz giderken? Var bir yere değil ben eve almak istiyorum bunu ya.
0: Olur abi çok iyi olur. Seninle bir psikolojik seans yapabiliriz.
1: Ben de mi?
0: Aynen
1: daha abi. Da bozulursun.
0: Yok abi bu kadar...
1: Kalabalık olur. Niye bize doğru geliyor şu an burada? Hani yanlış bir şey dövmeye geliyormuş gibi.
0: Yok abi seni sevmiş olurdu.
1: Servise biniyorlar galiba. Ha. Lan orada şeymiş bariyermiş o birinin elindeki sopa zannettim onu biliyor musun dedim. Eyvah ne dedik? Konseri kimin yapacağını söyledik ondan mı dedim geliyorlar. Peki Selim'cim festivalle alakalı bir şey demek istiyor musun?
0: Abi festival çok güzel oluyor.
1: Ama sen pek oralı değilsin galiba.
0: Yok abi ben bayağı oralıyım.
1: Oralı mısın?
0: Evet.
1: Antalya. Sen
0: ben Antalyalıyım abi.
1: Benim gözümle nasıl bir şey canlandı biliyor musun?
0: Nasıl bir şey abi?
1: Yarın burada konser herkes vur patlasın çal oynasın. Sen şurada böyle çimenlerde.
0: Ben dosya hazırlıyorum abi yarın akşam.
1: Ne dosyası? Konserde yok musun yarın?
0: Yokum abi.
1: Niye?
0: Ben çalışıyorum ya burada.
1: Ha,
0: benim işlerim var.
1: Para
0: çok
1: alıyorsun.
0: Tabii, yok ben almıyorum.
1: Ya! Ya! Seray alıyor mu? Seray bir dakika alıyor mu Seray?
3: Alıyor tabii ki. Maaş verebiliyor muyuz? Söyleyebiliyor muyuz?
0: Ben almıyorum. İddia yanlış.
1: Almıyorum diyor kız.
0: Almıyorum
1: çocuk.
0: Almıyorum. Bu bütün hesaplarımı incelersin. Telefonumu Type-C'ye takabilirim.
1: Selim'e bak ya. İlk defa mı canlı yayında konuşuyorsun?
0: İlk Selim? Defa çıkıyorum.
1: İyi peki Selim'ciğim. Bu son olmasın.
0: Olmasın mı?
1: Gel gel.
0: Davet ediyorsan gelirim.
1: Gel stüdyoya gel.
0: Tamam. Nerede abi stüdyo?
1: Pazar günleri bekliyorum. Nasıl olsa ben yokum pazarları. Sen gel yani.
0: Olur abi.
1: Sen gel pazarları gel.
0: Bağlantıyı gösterir misin abi? Type-C ile mi bağlanıyor bu?
1: Neye?
0: Bu şeye Type-C ile mi?
1: Ya işte bu TikTokçular bozdu bu işi biliyor musun? Vallahi billahi. Vallahi billahi bak gerçekten. 200 liraya kulaklık, 200 liraya mikrofon olunca yayın oluyor zannediyorlar.
0: Olmuyor mu?
1: Sence şurası 200 lira mı oğlum?
0: 100 vardır abi burası.
1: Şu var ya şu.
0: Ne kadar abi?
1: Sizin yarınki konser o. Şu gösterdiğim var ya.
0: Yok abi onu ben biliyorum. Bizim tedarikçi var 50 bin alıyor ya.
1: Neyi?
0: Onu.
1: 50 bin alıyor
0: evet.
1: mu?
0: Evet.
1: Hemen 70'e biz alalım senden.
0: Ona geliş 50.
1: Kime?
0: 70'e bize satıyor. Bana geliş 70 diyor sonra.
1: Kara borsadır o şey diye. Şey internetteki fake ilan gibidir o. Alacağım da yoktur o.
0: Ama
1: Bungalow ev gibi.
0: Arabayı saymıyoruz değil mi fiyata?
1: Neyi?
0: Arabayı saymıyoruz, araba şirketten.
1: Arabayı sayarsak zaten 10 bahar şenliği falan çıkıyor.

0: Çıkartman lazım.
1: Bomba ağır şenli bu araba. Bu araba ucuz abi, çok pahalı değil ki.
0: Oğlum sen arabanın neyine bakıyorsun? Bak yani şunları falan tabii normal sünger zannediyorlar değil mi bunlar?
1: Normal sünger abi, ne kadar
0: konuşurken farklı. Mesela dışarıdan herhangi bir ses duyuyor musun şu anda?
1: Duyuyorum.
0: He?
1: Duyuyorum.
0: İşte onu sordum zaten sana. Sende bozukluk var. Normalde duymaman lazım. Normalde duymaman lazım. Selim gel istediğin zaman.
1: İstediğin zaman.
0: Gel gel istediğin zaman gel.
1: Pazarlara tamam. Geleyim abi.
0: Selim her şifanı benden bekleme kardeşim. Tamam. Sen gel istediğin zaman. Evet. Peki. Diğer arkada kimden gidiyoruz şimdi? Gelmişken sesini duyalım. Evet. Selim'in sesi geldi, senin sesin uzaklaştı. Deliyi görünce kaçıyorum ben sevgili dinleyenler. Abla öğrenci değil, kirayı abla ödüyor ama ev öğrenci evi. Ama öyle yani şimdi, öğrenci evi yani, evet. Merhaba. Nasılsınız? Gelmiyor ki. Heh, pardon. Baştan alalım. Merhaba.
2: Merhaba.
0: Nasılsınız?
2: İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben deyim. Teşekkür ederim. Selim gibi seni de çevirmeyelim. Birazcık yaklaş mikrofona. Evet. Daha güzel olur öyle. İsim nedir?
2: İlayda.
0: Peki İlayda. Ablası değilsin herhalde.
2: Yok değilim.
0: En best samimi friend. En samimi arkadaşı o mu?
2: Aynen. Best friend.
0: İkiniz.
2: Biz ikimiz.
0: Kaç senedir?
2: İki kurşun. Kaç senedir? Dört oldu.
0: Okul bitince bozulur bu ilişki.
2: Yok. Allah korusun. Nazar değil.
0: Eminsiniz ya o zaman. Gidip böyle evde kalmalar
2: falan. Zor günlerimiz beraber geçti. İyi günlerde de beraber oluruz.
0: Ya herhalde. Ablanın nasıl bir zorluğu olabilir ki? Kira
2: biz
0: ablasında.
2: Neler yaşadık bu okulda sizinle.
0: Ev sahibi yaşlı. Neler yaşadık
2: oralara
0: bu okulda.
2: Oralara girmeyelim ya.
0: Sanki akşamları yerleri sildiriyorlar burada ya. Vallahi billahi ya. İlayda'cığım ne okuyorsun?
2: Ben de yazılım mühendisliği okuyorum.
0: Kaçın sınıftasın?
2: İkiyim ben.
0: İyi düşün.
2: İkiyim ben eminim.
0: İkisin sen.
2: Ailem biliyor, ikiyim.
0: İyi tamam, ailem biliyor, ikisin. Evet, festivalle alakalı var mı, bir şey demek istiyor musun?
2: Valla festivalde ben sadece eğlenmeyi düşünüyorum. Konseri bekliyorum.
0: Para almayan tayfadansın galiba.
2: Para almayan tayfadansın ben. Benim cebime harçlık gelir herhalde.
0: Valla hepsini ben verdim artık Selahattin. Bu kadroya da sen baktın.
2: Yani burada bize de o zaman herhalde.
0: Yaş kaçtı?
2: Benim yaşım 24 oldu.
0: 24. Daha harçlık bir şey mi? 18 yaş altı yaş.
2: 18 yaş altı burada bulamazsınız.
0: İşte onun için bundan sonra beni liselere yazın Selahattin. Üniversitelerle olmuyor. Olmuyor oğlum bu iş.
2: Ben şeyi merak ettim bu arada. Dövmenizin anlamı ne?
3: Dövme nerede?
0: Selahattin'e soruyor sevgili dinleyen.
2: Kolunuzda özel miydi?
0: O öyle gazetede görüp yazdım.
2: Çok düşündüm.
0: Dövmenin anlamını mı?
2: Evet. Latin dövmesi.
0: Selahattin dövmeyi de sakladı Selahattin. Bu kadar sakladığına göre galiba kendi de bilmiyor. Ne yazıyor?
4: Gerçekler nefreti besler.
0: Ne yazıyor?
4: Gerçekler nefreti
0: besler. Gerçekler nefreti besler. Evet. Game of Thrones açılışı gibi oldu değil mi o? Ne? Oğlum İbranice büyü gibi ne anlatıyorsun kenardan? Kulağıma kulağıma üflüyor. Bir afakanlar bastı bana. Vallahi billahi ya. İlgili misin böyle şeylerle?
2: Ne?
0: Sende var mı dövme mesela?
2: Yok. Minimal severim ama yaptırmayı düşünmüyorum. Sadece görünce... Farklı ya, Latince galiba. Hangi dil?
4: Latin.
2: Aynen, anlamını merak ettim sadece.
0: Belki de köyün delisi yazdı.
2: Sadece merak, ya. Aynen o da olabilir.
0: Anladım, peki. Festivalle alakalı eğlenmeyi düşünüyorum.
2: Aynen, kesinlikle.
0: Peki, var mı bize demek istediğin başka bir şey?
2: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim, öpüyorum. Evet, diğer bir kardeşimiz var. Merhaba.
5: Merhabalar.
0: Ne haber?
5: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Ben de ben de iyiyim.
5: Röportaj gibi.
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Adın ne?
5: Elif.
0: Elif, ne yapıyorsun Elif?
5: Ben makine mühendisliği okuyorum.
0: Makine mühendisliği?
5: Aynen.
0: Kaç kızsınız bölümde?
5: Ya şöyle aslında toplam 50 kişiyiz, 10 kız var.
0: 50'ye 10?
5: Kötü değil.
0: Gayet aynen. İyi, gayet iyi. Gayet iyi yani.
5: Aynen.
0: Hani bizim dönemimizdeki bazı mühendislik fakültelerinde kız olarak girip bıyıklı çıkanlar da vardı. Mesela adapte oluyorlardı yani bize. Vallahi bak dünya güzeli kız, bir bakıyordum böyle mesela ayakkabıyla falan topuklara basmış falan geliyordu.
5: Yani. Şu an bizdeki kızlar daha başarılı bence bölümde ya.
0: Görünüş anlamına ya. Kıza mı benziyorlar?
5: Hem... Ne hayır. Hem biz şey hem Barbie hem Harbi olanlardan aynen.
0: Barbie hem Harbi. Sen kaç yaşındasın?
5: Ben 21 yaşındayım.
0: Öğrenci evi mi şey mi kendi?
5: Ailemle kalıyorum.
0: Aileyle kalıyorsun. Sağ ol, kira sormuyoruz o zaman.
5: Evet.
0: İçimizdeki tek fukara Seray'mış vallahi. Tek fukaraymış harbiden. Evet, var mı festivalle alakalı söylemek istediğin bir şey?
5: Yani ne söyleyeyim bilmiyorum. Yani ben uzun zamandır okula gelmiyordum bu arada.
0: Niye?
5: Benim böyle devamsızlık sıkıntım var biraz.
0: Oğlum böyle şimdi... oluyor muydu ya?
5: Hayır, normalde çok sıkıntı da. İşte şimdi festivale geldim. Hocalarımla falan karşılaşıyorum. Böyle bazıları yarım yamalak hatırlıyor beni sınıftan falan.
0: Okula bak, ne yapıyorsun ya? Bir şey yok, festivale geldik diyor.
5: Buraya da zaten o sebeple gelen, beni yoldan gören çeviriyor. Hadi şurada etkinlik var, bir şey var falan. Şimdi Alem FM'e çağırdılar, öyle geldim.
0: Allah Allah, değişik. Valla çok enteresan. Acaba biz mi yanlış zamanda okuduk? Bunlar mı?
5: Ben... Hayır, benim derslerim iyi bu arada.
0: Bizim sadece de iyiydi canım, yine de gel diyorlardı ama.
5: Tam bize de diyorlar da ben böyle çok şey yapmıyorum herhalde.
0: Okul akrabanın galiba. Yani... Düşsene bana da gel diyor. Çok şey yapmıyorum ben ya. Amcamı aradım, hallettim. İlayda'ydı değil mi?
5: Hayır.
0: Bayağıdır gelmiyorsun ya, unutmuşuz. Gider ayak bir daha bir söyle, neydi adın?
5: Elif.
0: Tamam canım, hatırlıyoruz ya. Elif'ciğim, var mı son olarak söylemek istediğin bir şey?
5: Yok.
0: Bitti diyorsun. Bundan sonra takipçiniz, her gün telefon açıp soracağız Elif okula geldi mi diye.
5: Açmam ki.
0: Seni aramayacağız ki zaten.
5: Okulun da haberi olmuyor ki.
0: Bu kıza kafayı taktım. Böyle okuyamaz yani. Böyle olmaz. Derslerim
5: hayır, okuyorum. Yani. Sınavlara kendim çalışıyorum. Derse
0: Allah aşkına buna bir video çekelim mi? Bu camdan çıkıp karnına sallasın. Okuyorum ben ya. Okuyorum ya, okuyorum ben ya. Ne var, ne açalım? Peki İlayda'cığım. Tamam Elif'ciğim, sağ ol, teşekkür ederim.
5: Ben de farklı bir radyo ismi söyleyeyim.
0: Sıkıntı yok, onu kesebiliyoruz. Benim evet, dediğim tamam. Kesilmiyor. Evet, Lig Radyo'da Serdar Trafik'te devam. Teşekkürler. Var mı gençler demek istediğiniz bir şey son olarak? Bu kadar mı dediğin, yani daha ne başka? Hani ev kirana kadar biliyoruz, daha neyi öğrenebiliriz diye düşünüyorum.
4: Ailem de her şeyi öğrendi artık zaten.
0: Ailen. Efendim Selim?
4: Kim?
0: Bir arkadaşına mı benziyor? Selahattin abi mi?
4: Senin bir arkadaşın kaç yaşında?
0: Selahattin, yani dövmen, bir arkadaşa benzemen filan. Bir... Seni bir daha getirmeyelim dış yayında. Seni valla getirmeyelim.
4: Selahattin Bey 18'lik falan.
0: Selahattin aslında şey, sizin okulun öğrenci işlerinden Selahattin.
4: Bütün bilgileri topladı yani.
0: Tabii, ben bir geleyim bakayım bunlar ne anlatacak dedi. Hepinize düştünüz şu anda. Hele sen, bitti senin okul hayatın, bitti senin. Senin okul hayatın bitti, bitti.
5: Beni tanımayan yok ki.
0: Meşhursun okulda.
4: Tanırlar
5: çok meşhurum, o yüzden çağırdılar ya buraya.
0: La şimdi arada çıkacağım, Elif'i tanıyor musunuz diye soracağım. Hangi Elif derlerse İlayda Elif diyeceğim. Teşekkürler gençler. Serdar Trafik'te devam ediyor bir ara, aradan sonra. Hadi bakayım.
6: Reklam. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli, 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle, sen de acıkınca söyle. Migros.

0: Migros uygulamasında.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın, WinStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti.

0: sebep.
1: Evet, Haliç Üniversitesi'nden, Haliç Fest'ten canlı yayınımız devam ediyor. Valla tuttuğumuzu alıyoruz stüdyonun içeriye. Yine bir dörtlü var. En mantıklı soruları bunlar sordu diyeceğim ama bunlar hiç soru sormadı. Sizden öncekiler var ya, öf bana neler. O düğme ne işe yarıyor, bu neye yarıyor falan. Biz burada konuşacağız, radyoda duyacaklar mı falan. Siz gerçek misiniz filan gibi soruların muhatabıydık az önce. Merhaba.
2: Merhaba.
1: Nasılsınız?
2: İyiyiz, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. İsminiz nedir?
2: İpek.
1: İpek, şimdi bir saniye. İpek'in sesini birazcık yükseltelim mi abi? Hatta benimki de olabilir, benimkini de biraz yükseltebiliriz. Tamam, bana bırak abi. Konuş bakayım İpek.
2: Ses deneme.
1: Bir daha.
2: Ses deneme 1-2.
1: Hayatımızın insanısın şu an, tamam İpek ya. Evet İpek'cim, ne okuyorsun?
2: Grafik tasarım.
1: Grafik tasarım. Sen kaçın, bak iyi düşün. Bundan önce ailesi 3. sınıfta biliyormuş. Kız ben 2. sınıftayım dedi. Olaylar yani.
2: 3. sınıftayım.
1: 3. sınıftasın. Ailen biliyor mu?
2: Biliyorlar evet.
1: Öğrenci evi mi, aile evi mi?
2: Aile evinde kalıyorum.
1: Aile evi. Nerede burada, İstanbul'da?
2: İstanbul Sarıyer.
1: Tamam, o zaman sana da kira sormuyoruz. Öğrenci evlerine soruyoruz. 3. sınıf. Tamam. Festivalle alakalı ne diyorsun?
2: Festival çok güzel geçiyor. Yani okulda başladığımdan beri ilk defa bir festival görüyorum.
1: 3 senedir.
2: Çok mutlu etti evet.
1: Daha önce olmadı.
2: Hiç olmamıştı.
1: Hiç olmamıştı.
2: Yok.
1: Heyecan var galiba biraz.
2: Var,
1: daha
2: evet.
1: Önce hiç yayında konuşmadın mı?
2: Yok, hiç konuşmadım.
1: Herkes İpek'e baksın. Daha da heyecanlansın. Herkes İpek'e baksın. Bu anı ölümsüzleştirelim. Birisi çeksin o zaman. Evet. Arkadaşın çeksin. Anonsu sen yap. Bak şu an Hande Yener çalıyor. Sanki radyo programı seninmiş gibi bir şey yap. Bir
2: Hande Yener'i ben de çok seviyorum.
1: Çeksene dedim, fotoğraf çekti sadece. Yani. Herhalde pek anlaşamıyorsunuz arkadaşlar.
2: Yeni tanıştık biz.
1: Yeni mi tanıştınız?
2: Evet.
1: O zaten hemen sahiplendi. Buradaki dedi ki o benim arkadaşım. Yani. Sen tek misin, yazık. Tamam, sen bundan sonra benim arkadaşımsın. Hayır, hayır,
2: ya, dün tanıştık.
1: Ya. Hayır canım, onu konuşalım. Şimdi geldi sesiniz. Konuş bakayım.
3: O da arkadaşımız ya.
1: Dün tanıştık diyor. Tek sahiplenmedi sizin
3: kadar. Yok, 2 gün oldu. 2 gün oldu ya. Dün değil.
2: Dün değilmiş. 2 gün olmuş.
1: Ama sayılır mı ya şimdi? Ben mesela, bana de ki Selahattin'e ne kadardır arkadaşsın? Ben hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun? Arkadaşlık böyledir arkadaşlar.
3: Ya tabii orası öyle ama sonuç olarak tanıştık ve iyi anlaşıyoruz 2 gündür. Hep beraberiz.
1: Yüklen biraz, yüklen. Biraz yüklen.
3: Yok yok, stresli zaten, gerek yok.
2: Biz yarınki etkinlik için tanıştık aslında. Yarın etkinliğimiz var. Sunucuyuz.
1: Sunucusunuz?
2: Ödül töreninde, evet.
1: Vay, ödül töreninde.
2: Evet.
1: Anonslar hazır mı?
2: Hazır, metinlerimiz hazır.
1: Ben
2: biraz heyecanlıyız.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Boş ver metni, çünkü çıkınca hiçbir aklında kalmayacak.
2: Kesinlikle.
1: Çıkınca hiçbir aklında kalmayacak. 2009 yılında ilk defa tek kişilik gösteri yapacağım. Profilo Alışveriş Merkezi'nde 500 kişilik salon, 650 kişi sığdırmışlar. Bedava ya, onun için 650 kişi geldi. Gösteriyi yazmıştım, gösteri metnini. 1,5 saatlik bir oyun. Çıktım 2,5 saat sahnede kaldım, aşağı indim, yazdım, hiçbir şey anlatmamışım. Hiçbir şey yani. Sonra sahnede anlattıklarımı yazdım bir daha ya. Muhtemelen bu sende de böyle olacak. İlk defa mı sunuculuk yapacaksın?
2: İlk defa değil ama ilk defa metinsiz sunuculuk yapacağım.
1: Ya elinde olmadan.
2: Evet.
1: Ya bırak, zaten sen yazmadın mı?
2: Yok. Kim ben yazdın? Yazmadım.
1: Kim yazdı? Kim yazıyor? Yolda bulmuşlar gibi değil mi anonsu?
3: Ekipten arkadaşlar.
2: Evet, ekipten arkadaşlar.
1: İyi peki, tamam. Teşekkür ederiz İpek'ciğim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ ol, var ol, teşekkürler. Evet, şimdi sizi tanıyalım.
3: Merhaba, Sude ben.
1: Sude'cim, ne haber?
3: İyiyim, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Kaçın sınıftasın? İyi
3: ben
1: düşün.
3: Ben 1. sınıfım.
1: Tamam, senin
3: evet, şey, ben
1: yalana
3: daha
1: gerek yok sende yani. 1. sınıf bitti. Ne okuyorsun?
3: Beslenme ve diyetetik okuyorum.
1: Peki, şey mi, öğrenci evi mi, aile
3: Hayır,
1: evi mi?
3: Hayır, aile evi.
1: Aile evi. Evet. Sana da kira sormuyorum.
3: Sormuyorum.
1: Tamam, sana da sormuyorum. 2 tane sadece öğrenci eviydi değil mi?
4: 4 tane.
1: 4 tane mi öğrenci evi vardı? Ona hep aynı evde mi? Keşke onu sorsaydık ya. Peki kardeşim, festivalle alakalı ne demek istersin?
3: Ya çok güzel bir festival.

0: seviyoruz. Yarın güzel bir etkinlik olacak bence.
1: Hadi bakın, kaç kişi bekliyorsunuz?
0: Ya net bir rakam veremem ama bence bayağı yüksek bir katılım olacak ya.
1: Tahminen.
0: Tahminen bir 5000 kişi olur bence ya.
1: Bizim mahallede var o kadar ya.
0: Ya. Bilmiyorum.
1: Hani konsere de gerek yok mesela. Bence. Bekir abi ben bir şey anlatacağım dese 3000 kişi oluyor zaten. Yani.
0: Hani. Olsun.
1: İyi peki, tamam. 5000'den fazla bedava değil mi yarınki konser?
0: Öğrenci de.
1: Kaç 5000, kaç 10000 geç ya.
0: Ya çok çok kalabalık olur bence de. Evet, 5000 az oldu gerçekten.
1: Olur. Peki var mı son demek istediğim bir şey?
0: Yok, hayır.
1: Peki öbür kardeşimize geçelim. Merhaba.
2: Merhaba.
1: İsim ne?
2: Ebrar.
1: Ebrar.
2: Evet.
1: Peki ne okuyorsun?
2: Beslenme ve diyetetik okuyorum.
1: Kaçıncı sınıf, iyi düşün.
2: Birinci sınıf.
1: Öğrenci evi mi, normal aile evi mi?
2: Kendi evim. Aile evi.
1: Kendi evim. Ya öyle bir dedik kendi mesela. Anam baban istemezsen giremezmiş gibi oldu.
2: Biraz öyle, evden kovuyorum ben onları arasında.
1: Nerede?
2: Fatih'te oturuyorum.
1: Fatih'te oturuyorsun. Evet. Tamamdır. Peki festivalle alakalı var mı demek istediğim bir şey?
2: Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Sunucuyum bu arada ben de.
1: Sen de sunucusun.
2: Evet, ben de sunucuyum.
1: İkiniz mi? Aynı.
2: İkimiz beraber sunucuyuz.
1: Erkek yok. Sunucu.
2: Erkek yok.
1: En güzeli.
2: Hiç tadık onları.
1: Hiç sevmem erkeği. Aynen zaten. Öyle. Hiç. Hiç yani. Evet.
2: O şekilde çok heyecanlıyız. Çok da heyecanlıyım ya. Kişisel olarak da çok heyecanlıyım.
1: Para alıyor musunuz sunum işinden? Para alıyor musunuz?
2: Bunu sonra konuşuruz.
1: Demek alıyor. Almıyorlar demek. Demek almıyorlar. Bari not olarak gelsin. Yani para alıyor mu? Bari not olarak gelsin yani. Sen kaç kişi bekliyorsun yarın?
2: Ben umarım bu arada şeye çok fazla kişi gelmez.
1: Neye? Konsere?
2: Hayır. Konsere gelsinler. Orada problem yok da. Hani benim sunacağım yere gelmesinler çok fazla ya.
1: Yok canım, gelsin, ne olacak? Şey, metinler yazılı değil mi?
2: Çok heyecanlıyım. Yazılı da ezberlemem lazım onları.
1: Sadece isimleri aklında tut. Sadece isimleri aklında tut. Geri kalan mesela ne ödülü var? Bana şimdi bir ödül anonsu yap mesela. Mesela de ki Serdar Gökalp yılın en iyi radyo programı dalında ödülünü almak için sahneye davet ediyoruz falan gibi bir şey söyle.
2: Buyur. 2026 Goldies yılın en iyi oyuncusunu sahneye davet ediyorum deyip davet edeceğim.
1: Bu kadar.
2: Evet, tabii daha onun öncesinde de onu konuşacağız yani.
1: Araya bir şeyler
2: yani.
1: Sustu canım, araya bir şeyler sustu. Öyle tamam. Sadece.
2: Hayır, hayır.
1: Hani bu şey gibi, gel lan buraya al ödülünü, hadi yürü bakayım şimdi. Böyle davranma yani, bir şeyler söyle yani. Ona takıl, buna takıl falan bir şey de mesela yani.
2: Ya ne diyeyim yani şimdi?
1: Araya bir şeyler yaz canım. Sana kim ne diyecek? Koskoca evim var yani. Sana kim ne desin ya? İyi peki, teşekkür ederiz.
2: Rica Ebrar'cığım. Ederim.
1: Sağ olasın. Teşekkürler. Evet. Merhaba erkek.
3: Selamlar.
1: Ne haber?
3: İyiyim, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Kimsiniz?
3: Olgun ben. Aslında biz seninle tanıştık abi.
1: Ne zaman?
3: Bir arabanın üstünde. Volkswagen.
1: Maskot kardeş sen misin?
3: Evet, o benim.
1: Bir saattir sana yapıştırıyorum ya.
3: Valla fenalaştım abi, ne abi. En son bana ağzıma şeker tıkıyorlar, boyunlarıma buz tutuyorlar falan biraz.
1: Bulamadık. Yoruldum. İnternette bu aralar şu videolar çok viral. Hmm. Maskot kıyafetinin içine kötü koku atıyorlar. Bulamadık burada.
3: Yani yapmayın.
1: Bulamadık burada, bulamadık oğlum. Kaçıncı sınıftasın?
3: Üçüncü sınıfım.
1: Ne okuyorsun?
3: İşletme okuyorum.
1: İşletme okuyorsun.
3: Aynen.
1: Peki kardeşim... Var mı festivalle alakalı söylemek istediğim bir şey?
3: Festival ya, festivalin yapımında zaten ben de görev aldığım için okulda da çalışıyorum ben
1: ne
3: zaten.
1: Ne diyeyim diyorsun?
3: Ya aynen, arka planını da gayet iyi biliyorum. Bayağı bir emek veriyorlar herkes tarafından falan. Güzel de ilerliyor şu an. Bakalım. Seneye daha da iyilerini yapmaya çalışacağız artık.
1: Öğrenci evim, kendi evim mi?
3: Yok. Aile evim. Aile evi.
1: Anladım bak. Aynen. Bulaştırdın çocuğa, görüyor musun? Tanıyor musun kızları?
3: Ebrar'la yeni tanıştık. Ebrar bir de...
1: Herkes de Ebrar'la yeni tanıştık ya.
3: İpek'le önceden tanışıyoruz biz.
1: İpek'le önceden tanışıyorsunuz. Ya yazık, garibim kaldı orada. Hiç kimse tanımıyor. Sen bundan sonra benim arkadaşımsın, tamam. Var mı son demek istediğim şey kardeşim?
3: Yok, çok teşekkür ederim.
1: Ben de teşekkür ederim. Elinize emeğinize sağlık. Çok güzel bir atmosfer. Bizi de burada görmek istediğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Seneye yine çağırın, yine geliriz. Hiç öyle çağırmayacak gibisiniz ama.
3: Her zaman bekleriz.
1: İyi hadi bakalım. Bir ara, aradan sonra geliyoruz efendim.
4: Reklam. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Aslı, senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Binaenaleyh kılçık koy.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Pilot garaj, şoför ekspertiz.
5: Smokin bizim işimiz.

0: seçeceksin.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
2: Umran Oto Ekspertiz. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
3: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
8: Reklam.
9: Garanti BBVA. İhracat yapıyorsun, yeni pazarlara açılıyorsun, siparişlerin büyüyor. Peki ya kredi? Garanti BBVA Mobil'den birlikte yaparız.
10: İhracat kredi.

0: düşlerimden geçenlik.
1: Boş ders şarkısını bilerek seçtim. Öğrencilik zamanında en çok sevilen derstir boş ders. Bedenden bile daha çok sevilir. Evet. %78'lik İstanbul trafiğinden merhaba diyorum size. Haliç Üniversitesi'nden seslendim. Asya yakası %81, Avrupa yakası %74. Asya piyasayı yükseltmiş bugün. Herkese teşekkür ederiz. Teknik ekibime, canlı yayın ekibime, halkla ilişkiler ekibime teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Öğrencilere teşekkür ediyorum. Stüdyoda tabii biz burada yayını yaparken orada uğraşanlar var. Adem'in adını hususi söyleyeyim, bu bozuluyor ondan sonra. Hepsine teşekkür ederiz. Haliç Üniversitesi'ne teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Musa, bizi dinliyorsan sağ ol. Kahvesiz bırakmadın. Çok teşekkür ederim kardeşim. Gençler, teşekkür ederiz. Renk kattınız. Dinleyen herkese de teşekkür ederiz. Sevgili arkadaşlar. Gece saat 22'de Serdar yayında da görüşünceye dek radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com olarak bulunabilir değerli dinleyenler. Beni de Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz. Yine bir dış yayında birbirimize temas edene kadar kendinize iyi bakın. Gece 22'de Serdar yayında da görüşürüz. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Fatih ile size iyi yayınlar diliyorum. Akşam 10'a kadar haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemefem.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
1: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim.
0: Reklam.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo ortak

Elbette kontrol sende. Sen de dişi ortakla limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.

0: başlayan fiyatlarla Uğur Derin Dondurucu. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
1: Küçük ev aleti istersin, vatanda bulursun. 12-21 Mayıs tarihleri arasında seçili Ecovacs

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur hissi.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zalim. Hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı Sepak kağıt havlu 90 lira, 2 kilo Süten yoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir jip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
7: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
9: Ben QNB'ye geçiyorum.
10: Reklam.
11: İleride çok iyi okullarda okuyacağım. Kendi işimi kuracağım. Dünyayı gezeceğim.
12: Onlar sadece hayal kursun. O hayallerin hazırlığını biz düşünelim.

0: ettikleri katkı payı artışına bir çekiliş hakkı kazanın. 150.000 TL değerinde Jolly Tour hediye çeki, MacBook Neo, iPad Air veya Apple Watch kazanacak 19 kişiden biri olma şansını yakalayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
1: Saat 18. Bu bir reklamdır.
2: Ah çok geçmişsin. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Süper Lig'in 34. ve son haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Kadın hakemlerden Asen Albayrak, Çaykur Rizespor Beşiktaş, Melek Dalansa, Kayseri

0: Spor Konya Spor maçında düdük çalacak. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun perdesi kapanıyor. Ligin 34. ve son haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Beşiktaş yarın saat 20'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Galatasaray'ın geçen hafta şampiyonluğu garantilediği ligde Fatih Karagümrük ve Kayserispor'un ardından küme düşecek 3. takım belli olacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi 14.680 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45 lira 43 kuruş, euro 53 lira 26 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 27 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 57 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.420, yarım altın 2.280, çeyrek altın 11.145, gram altın ise 6.835 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 17, Ankara 24, İzmir, Kayseri ve Trabzon 23, Antalya 22, Adana 25, Erzurum 19 ve Diyarbakır 27 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: Paraflay'ın katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'la Sırbistan Belgrad'dayız. Belgrad, Sırbistan'ın başkenti ve en büyük şehri olarak tarih ile modern yaşamın iç içe geçtiği etkileyici bir merkez. Turna ve Sava nehirlerinin birleştiği noktada kurulan şehir, stratejik konumu sayesinde yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Şehrin kalbindeki Kalemegdan Kalesi hem tarihi dokusu hem de muhteşem manzarasıyla öne çıkar. Geniş caddeler, hareketli meydanlar ve canlı gece hayatı Belgrad'a enerjik bir karakter kazandırır. Nehir kıyısındaki kafelerde vakit geçirirken şehrin dinamik ve samimi atmosferini hissedebilirsiniz.
2: Paraflay'ın katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Efendim iyi akşamlar diliyoruz. Saygı, sevgi, selam kıymeti dinleyenler. Burası Alem FM. Bir show biter, bir show başlar. Serdar'ım teşekkürler. Kendisi bir dış yayındaydı ve bitirdi. Ne kadar tatlı bir insan değil mi sevgili Serdar Gökhan? Dün o kadar giydirdik, bir tane ağzını açamadı. Yayın koordinatörsün, ben sana bir şey söyleyebilirim dedi. Güzel, çapını biliyor. Canım Serdar Gökalp'e teşekkür ederiz, selam ederiz efendim. Eşlik eden bütün dinleyicilerine de ben edeyim. Sağ olsunlar. Şevacığım nasılsın? Bugün,
1: İyiyim.
0: Bugün bizim kız şey olmuş. Çingenem, çingenem, kara gözlü. O kafandaki bandana mı oluyor?
1: Evet.
0: Ne oluyor? Bandana.
1: Evet.
0: Yakışmış, güzel olmuş.
1: Çok teşekkür Maşallah. Ederim.
0: Kıymetli dinleyiciler, muazzam bir akşam olması için elimizden geleni yapacağız efendim. Bir şey kalmadı şunun şurasında. Yarından sonra 4 gün yokuz biliyor musun? Pazartesi bağladık, salı zaten izindeyiz. Önümüzdeki hafta 3 gün çalışmış olacağız. O yüzden bu haftanın tadını çıkaralım istedik. Böyle dibine dikkat edilse şarkıları da çok az çaldık ki. Niye? Ayrı kalacağız diye. İnanmadın mı? Niye öyle?
1: Pek inanmadım.
0: Bakışlara
1: ben.
0: Bak, inanmadım. Muazzam bir akşam olması için elimizden geleni yapacağız. Şarkılarımız var. Gündüzden hazırladık. Böyle ekipçe oturduk. Ne çalalım? Mesela bunun arkasına ne gider falan gibi. Gerçekten öyle bu. Ne söylesem inanmıyorsunuz gibi hissediyorum. Amerika'dan Almanya demiş ki, bu arada dün bir dinleyicimiz bağlanmıştı ya, Ayfer Hanım Almanya'dan, hatta bizi aramıyorsunuz dedi bilmem ne filan. Ayfer Hanım mı aradık dün, kaçıranlar için söyleyeyim, Almanya'yı aradık, bir fatura geldi. Yok yok, bildik. Ayfer Hanım bize bir geldim, içeride odada masanın üzerinde bir kutu var, kutunun üzerinde isim var, açtık ve Ayfer Hanım Instagram'da fotoğrafını paylaştım. Sağ olsun, kendisi kahve göndermiş, 2 tane kahve bardağı göndermiş, çikolata göndermiş. Çok teşekkür ederiz. Çok zarif bir dinleyici gerçekten. Sonra dedim ki, abi hakikaten niye bütün bağlanan dinleyiciler buraya bir şey göndermiyor ki? Yani? Ayfer Hanım yayına bundan sonra, bugün milat bizim için, bundan sonra sadece yurt içindeki dinleyicilerimizi arayacağız ve onlara zaten ne yapması gerektiğini biliyor. Ayfer Hanım bu işin öncüsü. Instagram'a girin bakın, yalan söylemiyorum yani. Bunu parayla yaptıramazsınız. Samimi söylüyorum, bu bir sevgi, bir köprüdür bu. Bu çok tatlı bir şey. Ayfer Hanım'a çok teşekkür ederiz. Tabii yani Almanya'daki kazançlarla ülkemizdeki kazançlar... Ayfer Hanım sağ olsun, çok ince bir hareket. Instagram Fatih Yıldırım.com.tr'ye girdiğiniz zaman her beğeni bir Ayfer Hanım'a teşekkür. Oradan ya şey yapabilirsiniz efendim. Utanın be ülkemizdeki dinleyiciler. O kadar yayına bağlandınız, bir çiçek. Ya bir ne bileyim bir şey ya, bizim işte bahşiş yok. Her işte bahşiş vardır abi. Bir bak, en işte beyin cerrahında bile. Bizde yok abi. Ne bileyim bir 1 lira, bir 10 lira, bir çikolata, bir şey. Yok, hiçbir şey yok. Sizin varlığınız yeter kıymetli dinleyiciler. Takılıyorum tabii ki. Ayfer Hanım bak yazdı. Rica ederim yazmış. Teşekkür ederiz efendim. Evet. Mersin'den selamlar. Çok teşekkür ederiz efendim. Sana bir varil petrol göndereceğim demiş. Yusuf diye bir dinleyicimiz. Eyvallah. Şunları da kapatalım. Bunlar da. Evet, herkecikler gelmiyor. Şimdi bu akşam neyi konuşacağız? Bu akşam şunu masaya yatıracağız. Garantici hareketlerinizi masaya yatırıyoruz efendim. En garantici hareketleriniz. Ben birkaç tane örnek vereceğim size. Siz oradan yürürsünüz zaten. En garantici hareketler. Bizim meşhur hareketlerimizden bir tanesi, babalarımızdan sık sık gördüğümüz hareket. O da şu. Arabayı kilitledikten sonra elle bir kapıyı kontrol etme. Meşhur garantici hareketimizdir. Bugün bir şey öğrendim ben. Yengeniz öğretti bana bunu. Daha doğrusu evde birazcık tartıştık. Yani bu konuyla ilgili tartıştık. Yani boşanma aşamasına geldik anlamında değil. Ya olur olmaz anlamında tartıştık. Dedi ki, ben dedi bir şey konuşuyorduk. Ben dedi çenemin altına tutuyorum. Ha, otoparkta kaybolunca arabayı nasıl bulursun muhabbeti oldu.
1: Tamam.
0: Filan. Ben dedi çenemin altına tutuyorum dedi, bir filmde görmüştüm. En uzak mesafeye sinyali gönderiyor ve arabayı açıyor dedi. Ben dedim ki ya saçma sapan konuşma, böyle bir şey olsa ben bunu bilirim. Vallahi oluyor, olmaz, olur olmaz, işte Google'lar açıldı, işte ChatGPT'ler, Gemini'ler soruluyor oraya, biri olur diyor biri olmaz diyor. Abi üşenmedik, otoparka indik. Bak vallahi billahi otoparka indik. Otoparkta önce arabanın anahtarının arabayı açtığı sinyal mesafesini bulduk. Bayağı da uzaktan alıyormuş bizimkisi.
1: Ha, anahtarı mı tutuyor çenesinin altında?
0: Tabii, sen ben neyi anladın?
1: Ben anlamadım.
0: Neyi çenemin altına hani, tutuyor olabilirim sence?
1: Elini böyle düşünüyorum gibi. Hani.
0: Arabayı nasıl... Telepatik olarak mı?
1: Evet.
0: Ya hayır. Oho. Ben baktım olmuyor, duvarın arkasına saklandım. Orada almadı. Basıyorum arabanın kapılarını açmaya çalışıyorum. O da benim göreceğim bir üçgen mesafede açılmadı dedi.
1: Tamam.
0: Otoparkta millet bize bakıyor. Tam böyle işlek bir saat demek ki. Şimdi bir saat önce oluyor ya, saat kaç? Yani bir, evet, hemen hemen bir buçuk saat önce oluyor. Otoparkta ben çenemin altına götürdüm, bastım ve açtı biliyor musun?
1: Allah Allah.
0: Yemin ediyorum anten görevi gördüm. Sevgili dinleyiciler, bunu biliyor muydunuz? Böyle bir şey varmış efendim. Yüzyıllardır duyduğum bir şey var. Biz bunu yayında da dinleyicilerimizle konuştuk. O zaman da çözememiştik bunu. Mesela bunu, tamam bunu bulduk, bu oluyormuş. Bunu anladık. Anahtarınızı, arabanızın anahtarını çenenizin altına koyduğunuz zaman... Bir de şunu da denedim ha. Ağzım açıkken mi alıyor? Kapalıyken mi alıyor? Denedim yani. İkisinde de alıyor. Vücudunuz bir anten görevi görüyor orada. Diğer organlarıma değdirdim. Yani koluma değdirince oluyor mu? İşte belime değdirince oluyor mu falan. Böyle şeyleri denedim. Onda da oluyor. Ama çenenin altında en iyisini alıyor. Kapılar açılıyor. AVM otoparklarında genelde araba kaybedilir ya, böyle bulamazsın, ararsın falan filan. Sonra denenebilir. Şunu çözemedik ama. Bu da bir şehir efsanesi mi, gerçek mi bilmiyorum. Sen buradan Ankara'ya gittin sallıyorum. Arabanın anahtarı da sende. Arabanın açılması lazım. Telefonla biri seni arıyor İstanbul'dan.
1: Evet.
0: Telefonu tutarak arabaya aç diyorsun anahtarla. İşte Ankara'dan İstanbul'daki arabaya açıyor. Sinyal taşıyormuş falan gibi bir şey. Şimdi bir tarafım inan diyor, olabilir böyle bir şey. Bir tarafım diyor ki oğlum ne cahil adamsın, böyle bir şey olabilir mi diyor. Hala net bir şey yok. Bunu da bir gün çözmemiz lazım. Şöyle yapalım istiyorum. Bayram dönüşü hatırlatın, bunu yapalım. Ben hanımın arabanın anahtarını alayım. O da arabaya gitsin. Canlı yayında bunu deneyelim.
1: Olur.
0: Oluyor mu, olmuyor mu?
1: Bence olmayacak. İddia koyuyorum ortaya.
0: Yani ola da bilir ama ben iddia koyamıyorum. Çünkü teknoloji böyle sürprizlere şeydir yani, açıktır. Olabilir böyle şeyler. Uzaktan cep telefonuyla açılabilire inananlar var, inanmayanlar var. Hayır açmaz abi diyenler var. Bizim Önder mi bu? Tabii Önder yazmış. İstersen ara bunun hangilerini açacağını... O Önder diyor ki ara, ben sana detay vereyim diyor. Dur Önder, bunu bayramdan sonra saklayalım. Detayları senden alalım ama yine yani. Bunu konuşalım isteriz tabii. Böyle bir şey. Neyse. Bugünün ne demiş? Serdar canlı yayında onu denedi. Olmuyor. Şehir efsanesi. Aa bak, bizim Serdar denemiş bunu. Bilmiyordum valla. Serdar'cığım denemiş. Dur bir Serdar'ı bir arayayım ben şimdi canlı yayında. Dinleyiciye de güvenimiz geldi. Acayip güveniyoruz dinleyiciye.
1: Dur bakayım. İmkansız geldi bana.
0: Ben bir arayayım Serdar'ı, bir arayayım bir saniye. Serdar'ı bir arayayım ben. Şimdi buradan arayayım. Kendi telefonumda aradığım zaman çok garip açıyor telefonları. Buradan arayayım. Yayına gitmesin o açtığı şekli. Türlü arıyor. Arıyorum. Dur bakayım nerede? Heh, şöyle. Serdar açarsa tabii. Serdar'ın bunu bir sorayım. Denemişler.

0: Yayında bak bunu bilmiyorduk.
1: Ben de hiç duymamıştım.
0: Şimdi yabancı numara diye açmaya da bilir. Bilir kişi. Hadi bilir kişi. Kesin yabancı numara diye açmıyor ya.
1: Serdar abi bizi bile zor açıyor gerçi.
0: Ya ben onun yayın koordinatörüyüm ya. Dur kendi telefonumdan arayayım bir de. Öyle açar. Öyle de açmıyor.
1: Öyle de.
0: Böyle dedi ki açmaz kesin açmaz.
1: Kesin uyuyordur.
0: Yok ya daha yeni yayından çıktı 15 dakikaya nasıl uyuyacak? Hadi lan. Delireceğim ya. Selahattin'i arayacağım. Selahattin ben bir işim sorunu şey yapmadım.
1: Selahattin abi kesin açar.
0: Selahattin açar.
1: Kesin.
0: O da açmayacak.
1: Üçüncü çalmada açacak.
0: Aa Selahattin de açmıyor. Şurada ölsem sen de olmasan.
1: Vallahi abi.
0: Yazık. Selahattin de açmıyor. Aa.
1: Ne oluyor?
2: Efendim abi.
0: Abi mi? Ben senin neyinim ya?
2: Koordinatörüm.
0: Serdar yanında mı?
2: Serdar Bey yayın bitirdim. Hemen gitti.
0: Gitti mi?
2: Koordinatörüm şikayet etmek gibi olmasın ama.
0: Gidecek o adam ne yapacak? Yayını bitti. Tabii ki gidecek. 22'de yayını var. Ona hazırlık yapmaya gidiyordu şimdi.
2: Ona hazırlık yapmaya gidiyordu. Ben de akşam yayın yapmayacağım falan diyerek gitti de ondan dolayı dedim.
0: Bana haber vermedi bilmiyorum. Serdar gitti. Aradım açmadı da o yüzden Selahattin.
2: Motordadır koordinatörüm.
0: Ha motorda tabii motordun. Evet. Tamam. Selahattin Beyciğim çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederim koordinatörüm. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ ol selam. Evet doğru motosikletle gidiyor eve duymamıştır normal. Yani bizi sallamadığından değil. Bunu öğrenmiş olduk en azından bu güzel oldu. Şimdi mevzuyu tekrar hatırlatayım ben size bugünün mevzusunu. En garantici hareketlerinizi sorduk. Ne yapıyorsunuz? Mesela telefonumun şarjı %80'e geldiğinde hemen şarja takarım falan gibi. Arabanın kapısını kilitledikten sonra bir elle kontrol ederim falan gibi. Var mı böyle garantici bir hareketin?
1: Benim
0: Şevacığım?
1: Var.
0: Neymiş?
1: Ben her zaman yanımda bir sakız taşırım.
0: Niye sakız?
1: Çünkü soğanlı yemek yiyorum. Sürekli.
0: Güzel.
1: Her
0: güzel,
1: şeyi
0: beğendik.
1: Soğanlı yiyorum.
0: Evet.
1: O yüzden yanımda mutlaka sakız ya da bayıldığım için çikolata.
0: Bak yazmış şemsiyeyi sadece yağmur yağarken değil hava %1 bulutlu olsa yanıma şemsiye alıyorum diyor efendim. Evet.
1: Eskiden ben de öyleydim de bıraktım artık taşıyamıyorum.
0: Ya şemsiye ben ya hiç hayatımda şemsiye olmadı. Bir de ıslanmak güzeldir. Bu şey gibi deterjan reklamı gibi oldu ama ne bileyim yani o kadar yağmurdan korkmayın yahu. Ben Rize'de okudum yani 7,5-8 yıl Rize'de Trabzon'da kaldım. Abi hiç şemsiyem olmadı ve gerçek Karadenizli'nin şemsiyesi yoktur biliyor musunuz? Şemsiye taşımak nedir abi ya? Islanırım.
1: Ama bir saçını yap. Bir çık öyle bakalım çıkıyor musun? Hayatta çıkmazsın.
0: Tamam bu özel bir durum bunu anlarım. Saçımı yaptım şemsiye alayım tamam bunu kabul ediyorum. Ama ıslanmaktan niye bu kadar korkuyor insan? Islanmak güzeldir. yanımda tek tek paketli tuvalet temizleyen mendil taşıyorum diyor. Ne olur olmaz en garantici hareketim bu diyor.
1: Ay,
0: hijyen
1: güzel,
0: takıntılı
1: evet.
0: Olanlar klozeti böyle bir eliyle bir temiz yani bezle temizleyenler tuvaletten çıktıktan sonra kemeri düzeltir gibi yaparken serçe parmağımla fermuar kontrolü yapıyorum. O güzelmiş. İfşa ettin lan bizi. Hakan. Hafta içi her gün dinle 18'den 20'ye çok meşhurdur şakalarım Fatih Yıldırım. En garantici hareketleriniz. Sabahları uyandırmak için aradığım oğullarımı 20 dakika sonra bir daha arıyorum diyor. En garantici hareketim Sena da öyle yavrucak ya. Her gün saat 40'ta arıyor. 6.40'da arıyor. 6.42'de, 44, 46, 6.58'de arıyor bir de. Yayına 2 dakika kala bir daha arıyor yavrucak. Sağ olsun. En garantici hareketim. Abi genel olarak garanticiyim. Evden çıkarken tüm fişleri çekiyorum. Yanımda mide yanması ilacı taşıyorum. Islak mendil her daim cebimde. En az bir tane var. Benzinim yarıdan aşağı düşmez. Düşerse alırım. Özkan aramızdaki en garanticilerden
1: ya,
0: biri oğlum. Maşallah. Her an kredi senet lazım olabilir diye kendi imza kalemimi yanımda taşıyor artık. Yazın toplu taşımaya bineceksem bir şal alıyorum yanıma. Otobüsler kutup gibi oluyor diyor. Çok garanti. Maşallah güzel. Konu anlaşılmış. Başarılı. Bir reklamlardan sonra devam. En garantici hareketleriniz 536
3: 901-8902. Mesajını çok

0: beğendiklerimizi ararız şak diye. Yabancı bir numara ararsa anlayın ki Alem FM'dir o. Uyandırayım baştan.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
2: ETS yaz fırsatları başladı.
3: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili...
2: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
4: Yeni dostlar mı arıyorsunuz? Prime Video'da en iyileri var. Yeni dizi Genç Sherlock'ta ödevlerinden hızlı suç çözen ortakları izleyin.
5: Sherlock Holmes,
6: James Moriarty.
4: Ve aksiyon dolu gerilim filmi Ölümcül Zerafet'te beklenmedik bir mücadeleye ortak olan arkadaşları keşfedin.
7: Tek çıkış yolumuz birlikte olmak.
4: Daha cesur arkadaşlıklar. Şimdi burada Prime Video'da. Amazon Prime gereklidir.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Banyo mutfakta, her bulaşıkta, tek yanınızda doğar.
1: Doğasında var.

0: Migros'a. İster Migros gelsin sana.
1: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
2: Next. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek. Migros uygulamasında.
4: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
5: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin. Bir evim, bir evim, sizi düşünen
6: bir evim. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
8: Ayhan geldi. Allah çok sesi. Ayhan.
9: Valla birden bastılar. Ben de sessiz bir ortama geçmeye çalışıyordum ya.
8: Korna mıydı o? Neydi o?
9: Kornaydı abi.
8: Ha, iyi tamam. Sen...

0: Benden çıkmasın da o ses.
1: Yok benden çıkmadı çok şükür abi. Ondan utanırdım benden çıksaydı eğer.
0: Neredesin yani, sokakta mısın şu anda?
1: Abi pazar yerinin oradayım şimdi. Arabadaydım, arabadan indim. Uygulamadan dinliyordum işte son dakika.
0: Onu desene müsait değilim diyor ya.
1: Abi senin için hep müsaitim.
0: Canım kardeşim çok teşekkür ederim. Ya. Hangi pazar? Biz de hafta sonu şeydeydik, Bakırköy pazarındaydık.
1: Yok abi Balıkesir bu.
0: Ha, sen aman be. Evet. Nasıl güzel pazarlar var mı orada?
1: Çok abi karışık ya. Bit pazarı var, pazartesi pazarı, salı pazarı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi pazar.
0: Peki pazarda su sattın değil mi?
1: Su sattım, marul sattım, limon sattım. Ondan sonra o su kartonları pazar kolilerinin etrafında kartonlar vardı. Onlardan abi şapka yaptım, şapka sattım.
0: Adamın vergi levhası varmış. Ben de sattım mı diyorum. Adama şey satılmış meğerse. Şevval sattın mı hiç pazarda su?
2: Yok.
0: Ya bu site çocuğu vallahi. Hiç satmadı mı ya?
2: Yok.
1: Abi mesleğim satışçılık ama benim. Tepe çakmak aynatarak 5 metre don lastiği 1 milyon.
3: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

dediğin. Tamam, şarkı bundan sonrası hep aynı zaten. Kenancığım üstüne konuşalım yavrum. En garantici özelliğiniz mesela. Kapıdan çıkarken sesli checklist yapıyorum diyor. Kontrol yapıyorum diyor. Hepiniz yapıyorsunuz bunu aslında. Telefon, cüzdan, anahtar, ehliyet, ruhsat da mı çıkıyor? Bayılırım böyle bir sıralamaya. Telefon, cüzdan, anahtar, ehliyet, ehliyet nerede? Ehliyet, ruhsat, ruhsat, ruhsat aldım. Çoraplar. Aşkım çoraplar yok, çorap. Özellikle mesela şehir dışı çıkılacağı zaman... Son bir sesli söylem vardır. Benim annem onu çok yapardı ya. Annem böyle sesli

0: 2 gün önceden başlıyordu. Seni senin ayakkabıları aldım. O tamam. Baban atletler. Atlet. Babanın atleti yok. Sesli çek. En garantici özellikler. Şampuanın kesin bittiğini anlamak için suyla dolduruyorum. Yok, bu garantici bir özellik değil bu. Tasarruf. Biz garanti... Ya şöyle bize... İki kullandım, yeni şampuan alıp gibi bir şey lazım. Bende de o çamaşır suyunda var. Böyle biraz kullan, yarısına geldim hemen yenisini alıyorum. Çamaşır suyu fanı olarak acayip seviyorum. İmkan olsa içerim. Yani hayatta, bu hayatta gerçek temizliği çamaşır suyunu sağladı. Bazıları diyor mesela işte sirke döküyorum. Ne sirkesi ya? Çamaşır suyu ben döküyorum. Her yeri döküyorum. Sonra bir de karından fırça yiyorum. Tıkandım, tıkandım diyor. Her yer çamaşır suyu kokuyor diyor. Çamaşır suyu kokusu biliyorsun anne kokusudur. Biraz da o tarafta bizi şey yapıyor. En garantici özelliğim. Sifona bastıktan sonra bir bakarım diyor. Ne? Evet, güzelmiş. Şirket grubunu mu yazıyorum, nereye yazıyorum? Son bir kontrol ederim diyor. Şimdi grubun içine girerim, açıklamayı okurum. Gerçek yere mi yazıyorum diye şey yapalım diye bakarım diyor. Bakayım. Şuradan bakayım. En garantici özelliğim. Evden çıkarken tekrar eve dönemezsem ve bir süre sokakta kalmam gerekirse kaza geçiririm. Evimde yangın çıkar, deprem olur filan diye ihtiyacım olan asgari malzemeleri yanıma almak durumundayım. Yapıyorum bunu demiş. Köydeki evin anahtarı dahil her şeyi yanıma... Ya ev hep valizle çıkıyor yani. Valiz alıyor yanına.
1: Nasıl acaba yani? Araç yoksa nasıl taşıyor acaba onları?
0: Yani işte kadınlar o büyük çantaları o yüzden taşıyorlar. En garantici özelliğim. Dur bakayım. Kendimi bildim bileli çocukları çok severim. Ancak insanlar kendi çocuklarının sevilmesine bazen mesafeli davranabiliyorlar. O yüzden kendi çocuğum olsun bari onu seveyim dedim. Çocuk sahibi olmayı garanti etmek için evlendim. Yani evet. Biraz zorlama bir şey olmuş ama olmuş, güzel. Evden çıkarken kontrol ettiğim her şeyde saçma bir söz söylerim. Böylece örneğin mesela ocağı kapatıp kapatmadığım aklımı karıştırırsa söylediğim söz aklıma gelir. Aa, ilginç. Diyor ki bize ocağı kapatırken teyzemin dişine ruj bulaşmış diyorum. Böylelikle ocağı kapattığım aklıma geliyor diyor. Dışarı çıktığım zaman ben ocağı kapattım mı diye düşünürken bu cümleyi kurmuştum. Ben bu saçma cümleyi niye kurdum? Ocağı kapatırken kurdum. Ha, o zaman kapalı.
1: Çok iyiymiş.
0: Zamanın filozofu ya bu dinleyici. Yemin ediyorum muazzamsın. En garantici hareketim. Hanıma para havale yaptıktan sonra arayıp geldi mi diye teyit ediyorum. Demiş efendim. Başka ne varmış? Başka. En garantici özelliğim. Biraz da şuradan okuyayım. Çok altlara gitti dinleyicinin mesajları. Ay annem ya diyor. Evden çıkarken evi topluyor. Olur da dışarıda ölürsek eve gelirse bizi ayıplamasınlar. En garantici özelliğim. Fırındaki yemeğin pişmekle yanmak arasındaki o kritik süreye girdiğinde... Yani unutursam diye fırının önünde oturuyorum.
1: Ben de.
0: Karım da.
1: Ha, bütün kadınlar
0: böyle. Ne yapıyorsun orada diyorum ya. Fırının önüne bağdaş kurmuş orada duruyor 27 dakika. Orada bekliyor. Ya bırak diyorum, tamam o zaten şey yapacak. Anlayacak sonra kokudan. Bir de arkadaşlar fırında yapılan koku da... Işte fırında yapılan yemek de koku kendini ele veriyor. Ekmek mi yapıyorsun? O ekmeğin bir kokusu var, alıyorsun. Balık mı yapıyorsun? Bir koku var böyle. Ben piştim kokusu. Onu alırsın zaten yani. Yani evin 9+8'dir. Kokuyu alamam. Fırın çok uzaktadır. Şehrin dışındadır fırın. Onu anlarım. Ama fırının önüne oturmak, bir de terliyor da fırından sıcak da vuruyor yazın mesela yani.
1: O inşaatı izlemek zevkiyle
0: tamam,
1: aynı.
0: Tamam onu anlarım. Için. Onu anlarım. O zevkse onu anlarım. Cebimde param dahi olmasa arabamın deposu hep fulldür diyen var mesela. Doludur diyor. Efendim, yalnız kadınların tamamına yakını evden çıkarken evi topluyormuş. Bunu anlamış olduk. Çünkü dışarıda ölürsek eve gelenler bizi ayıplamasın. Ya bu nasıl bir... O zaman hanımlar ibadetlerimizi eksik... Eksik yapmıyoruz çünkü demek ki her an her şey olabilir. Ya eve gelen, evi gördü, Ayıplasa ne olur, ayıplamasa ne olur, sen yoksun ki artık. Sen gittin. Allah geçinden versin tabii. Allah herkese uzun, güzel, hayırlı bir ömür versin ama... Yani ben gittikten sonra bir anda mı yok ki yani, arkamdan bunu demişler, şunu demişler. Böyle bir arkadaşım vardı benim. Olabildiğince borç takıyorum diyordu. Yani sürekli borçlu kalmaya özen gösteriyorum diyordu. Niye? Mahmut dinliyorsa selamlar güzel kardeşim. İşte ölür gidersem o harcadığım paralar yanıma kar diyordu. Ben bir yerde onu zaten harcamışım, arkamda kim öderse ödesin diyordu yani. Peki... Dur bakayım. Pantolonun sağ arka cebinde cüzdanı taşıyorsan sürekli sağ baş parmağımla 2-3 adımda bir kontrol ediyorum diyor. Kalça mı diyor, şey, cüzdan orada mı diye yani böyle. Evet, erkeklerin bir kendini okşama durumu böyle bir vardır yani. Aa, cüzdan burada falan diye. Yedek çorapsız çıkmam. Benim de bagajımda mutlaka yedek çorap vardır yani, böyle bir iki çift mutlaka bulundur. Dum yeni arabada yok. Lazım bu ya. Bu önemli bir şey. Yani hatta biz bunu sabah yayında konuştuğumuzda Umut şey demişti. Ben de her şeyi biriktiriyor ya, tutuyorum bagajımda demişti ya. Aklınıza gelen her şey. Yedek pantolon, don, çorap, atlet, her çocuğa, doruğa falan. Bagajda hep bir vardır diyor orada. En garantici özelliğim, sabahları uyanınca yüzümü yıkadım mı diye emin olmak için sonradan bir havluya bakıyorum. Havlu ıslak mı?
1: Ya,
0: ne demek ki
1: nasıl
0: bu?
1: Ya, nasıl anlayacak ki?
0: Aynaya bak ya. Enes, aynaya baksan olmuyor mu Enes?
1: Havlu hep ıslak bir şey çünkü bence. Bizim evde hep ıslak.
0: Kokar kız o bir yerde.
1: Yo, öyle yani, hep ıslak geliyor ama nemli.
0: Valla ben havlu kullanmıyorum sabahları.
1: Ne kullanıyorsun?
0: Zaten yüzümü de şıp şıp yıkamıyorum. Çok rahatsız olurum o soğuk suyun hissinden. Şöyle, bunu erkekler bilir. Elimizi çeşmeye doğru uzatıyoruz. Uzattık mı böyle dua eder gibi, aç ellerini.
1: Açtım.
0: Çünkü dinleyicilerimize yapsın. Her sabah yaptığımı anlatıyorum. Çünkü tamam. O soğuk suyun yüze değme hissinden nefret ediyorum. Hatta şeyi izlemeyi bıraktım. Atik ailesini izlemeyi bıraktım YouTube'da. Neden biliyor musunuz? Bunlar şimdi dağ bayırda çadır kuruyorlar ya. Dere kenarına çadır kuruyor Atik ailesi, biliyorsun. O dere kenarında sabahları kalkıyorlar, gidiyorlar dereye, şap şap yüzlerine su vuruyorlar. Her seferinde irkiliyorum. Abi ne gerek var? Ormandasın, kim görecek yüzündeki çapağı diyorum. Sinirleniyorum. İzlemeyi bıraktım artık. Şöyle yapıyorsunuz. Elinizi çeşmeye doğru açtınız mı?
1: Açtık.
0: Dua eder gibi.
1: Açtım. Heh,
0: şimdi baş parmağını içeriye katla.
1: Katladım.
0: İkisini de aynı anda. İkisini.
1: Oldu mu?
0: Ellerini ayır. Birleştirme. Tamam. Ayır. İşaret parmaklarını da içeriye katla. Orta parmağını da içeri katla. Orta. Yüzük parmağını da katla. Geriye ne kaldı?
1: Serçe.
0: Halay parmağıdır o. Serçe değil. Bunlar halay parmağı.
1: Evet.
0: Serçe ilkokul 5'e kadar. Ortaokulda artık halaya davet ettikleri için kabul ettikleri. Bu halay parmağı. Halay parmaklarını ıslatıyoruz.
1: Islattık.
0: Islattık. Gözümüzün çapak oluşan bölgesine, göz pınarlarını, gülmeden, göz, ciddi bir şey anlatıyorum. Göz pınarlarını şöyle, evet, biraz altları da şöyle, çünkü oralarda uyku suyu oluyor, bir şey oluyor.
1: Tamam.
0: Tekrar suya
1: götürdük.
0: Tekrar götürdük, çok güzel, çeşmeyi kapattık, üstümüzü giyiyoruz. Bu.
1: Bu kadar.
0: Bu kadar, inanın çok kolay yani.
1: Yüzün kere... geri kalanı?
0: Ne gereği var?
1: Alnın, yanağın.
0: Ne gereği var? Nasıl? Uyku boyunca nereye sürüyoruz oralarımızı ki? Bir yere sürüyor muyuz oralarımızı? Sürmüyoruz. Temiz yastığımız, kılıfımız temiz, yatağımız temiz. Bizim göz bölgemizde çapak birikiyor. Oraların ıslanması lazım. Bir kere su tasarrufu sağlar bu. İki, vücutta ani irkilmeler, kalp krizlerine neden olan o ani irkilmeleri...
1: Şu an yüz yıkamamayı...
0: Evet, ani irkilmeleri engeller sevgili dinleyiciler. Ve dünya şu an su kıtlığı çekiyor. Bakın bu şekilde gerçekten yılda 6 ton su... Kısa bir ara, aradan sonra... En az suyla nasıl duş alınır? Bunu anlatacağım. Ama duştan çıkınca birazcık duşakabinde kum birikebilir, onu söyleyeyim.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AgeSA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AgeSA'da. Sen de AgeSA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.

0: yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele Kılçık hocam.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Pilot
4: Garaj Oto Ekspertiz. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş Karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.

0: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye. Nazarlar
1: değmesin. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
6: Kredi. Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1 milyon 999 bin TL fiyatı ve 200 bin TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5. Yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
7: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı sehpak kağıt havlu 90 lira. 2 kilo sütaş yoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Gün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
1: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: garantici özelliğiniz. Asla telefonumu şarja bırakmıyorum sabaha kadar. He, şarj süresini uzatmak için yapıyorlar bunu. En garantici özelliğim kapıyı evden çıkarken, herkes de evden çıkarken, dikkat ediniz mi? Evden çıkarken kapıyı kapatırken besmele ile çıkıyorum. Kapatıp kapatmadığımı oradan anlıyorum. Ha. Abi sonra kafan karışmıyor mu peki? Evet. Sigara içmesen bile sigara sağlığa zararlıdır. Yanımda mutlaka çakmak bulunduruyorum. Lazım olur demiş. Başkalarına garantiye alıyorum diyor. İşe, yeni işe girmeden önce o firmada çalışanlarla sosyal medyadan bulup firmayla ilgili bilgi alıyorum. Bu demiş, genelde de yanlış bilgi veriyorlar ama yine de alıyorum demiş. Yüzün böyle yıkadığına inanmıyorum. Şu an uydurdun demiş. Aa, niye uydurmuşum? Malzeme sıkıntısı mı? Malzeme sıkıntısı ne sormuş bunu söylemek? Malzeme sıkıntısı mı yaşıyoruz efendim? Niye uydurayım? Ayrıca böyle şeyler uydurulmaz. Yaşadığını anlatırsın yani. Uydurduğum şeye bak. Halay parmağımla göz pınarlarımı temizliyorum. Bunu mu uydurdum yani? Ne kadar kısır bir uydurma. Daha komik bir şey uydurabilirdim. Evet. Gökhan da diyor ki hangi erkekler yapıyor ya bunu, biz erkek değil miyiz? Adam gibi yüzümü yıkıyorum demiş. Ya Gökhan'cığım, hijyen takıntılı erkekler. Ben mesela o kadar takıntılı değilim ama evi de şey götürmez tabii, ondan sonra. Ama genelde böyle yapar. En garantici özelliğim. Karım evden gittikten sonra gittiği garanti olsun diye birkaç kere evde sesleniyorum. Funda! Gitmedin, bırak şimdi. Funda! Falan gibi.
1: Ben de annemlere yapıyorum onu.
0: Anne gittiniz mi? Doğru söyleyin. Banka uygulamasından faturaları yatırdıktan sonra E-Devlet'ten yatırılmış mı diye kontrol ediyorum. Ondan sonra cuma, arabanın kapısını kilitlediğimi bildiğim halde düğmeye defalarca basıyorum. Bu çok geldi. Bunu artık lütfen yazmayın. Babam ablamı şehir arası otobüste gönderirken muavinin cebine para sıkıştırıyordu. Ama kızıma iyi bak yol boyu anlamında imiş. He, gittiğinden emin olalım dedi. Güzel.

0: En garantici özelliğim, bir seyahat veya buluşma planım varsa yola hep yarım ya da bir saat önce evden çıkıyorum diyor. Yolda bir şey olursa trafik falan anlamında demiş. Tülay Hanım yazmış. İşte böyle arkadaşlara ihtiyacımız var. Allah'a bravo. Evet. En garantici özelliğim, akşam eve girdiğimde kapıyı arkadan kilitlerim. Çünkü sabah evden çıkarken anahtarı evde unutmamak için. Oktay. Ya bu evlerinizde ne saklıyorsunuz? Çeyrekler, gramlar evde diye yapıyorsunuz değil mi bunları? He? Yoksa yani hırsız gibi çekyatı çalmaz herhalde. Hepin. Var ya bak, bugün eve böyle yapıyorum. Kapıyı kilitliyorum, bakıyorum, bilmem ne yapıyorum. Bunu evlerini bir kurcala. En az 6 kilo altın var evde bak. Başka türlü bu kadar panik olmaz insan yani. Evet. Fatih, bence iki tür erkek var. Birincisi seni yıkadığın şekilde yıkar. İkincisi de avucunun içini doldurup bu suyun üçte biriyle yüzünü yıkayıp gerisini banyodaki her yeri ıslatan erkekler demiş efendim. Doğru. Evet. En garantici özelliğim. Akşam eve gir... Bunu okuduk ya. Bunu geçiyorum. Tatile gitmeden bir hafta önce liste yapıp hazırlarım bavulu. Unuttuğum bir şey olmasın diye her şeyi... Allah Allah, kavimler göçü gibi oluyorum ya. Her şeyi alıyorum. Tatile giderken valizine mutlaka olmazsa olmaz dediğin şeyler neler var? Mesela
1: bikini.
0: Tamam, hayır, onların dışında. Yani bikini, terlik falan, onların dışında yani. Ya bu olsun mutlaka dediğin bir şey var mı?
1: Bir kitap olur.
0: Saç düzleştirici falan gibi soruyorum. Öyle şeyler var mı?
1: Vigo vardır.
0: Vigo ne?
1: Ben kıvırcığım normalde, bakma saçımı düzleştiriyorum.
0: Vigo nedir?
1: Abi. Kıvırcıkların kullandığı böyle o saç makinesinin ucuna takılan.
0: Bigudi değil mi ya o? Bigudi ya o.
1: Yok o değil.
0: Abi bigudi neydi? Şey. Dur bakayım bir dakika. Bigudi neydi? Bigudi.
1: Bigudi sen... böyle saçını doluyorsun. Ona.
0: Tam doluyorsun, o kıvırcık yapmıyor mu?
1: O yapmıyor çok.
0: Ha öyle mi?
1: Evet.
0: Vigo mu diyorlar buna?
1: Vigo evet.
0: Benim halamın vardı, oradan biliyorum bigudileri vardı.
1: Tabii ben onu zaten onu da alıyorum yanıma, o var. Onun dışında oje mutlaka. Her
0: yok
1: renk.
0: Yok öyle değil, öyle değil. Daha böyle daha absürt. Yani valizime koyarım, tatile de gitsem yanımda götürürüm. Dinleyicilere de soralım. Ne var sevgili dinleyiciler, ya gittiğim yerde bulamam, yanımda olsun falan gibi. Var mı böyle şeyleriniz? Yani atıyorum mesela işte spatulam gibi sallıyorum yani şu anda. Var mı? Var mı?
1: Ben de düşünüyorum bir yandan.
0: Ağrı kesici demiş mesela. Bak gibi güzel.
1: Ağrı kesici mutlaka.
0: Ağrı kesici güzel.
1: İlk atılan.
0: Eşime bırakıyorum diyenler var ondan sonra. Dur bakayım, bakayım, bakayım. Çocuklara BES yaptırdım diyor. Bireysel emeklilik yaptırdım. Gelecekleri garantiye almak için diyor. Çocuklar 4 ve 2 yaşında diyor. Ulan tam buraya reklam gelirdi biliyor musun? Çok güzel bireysel emeklilik bilmem ne falan reklamı buraya çok güzel olurdu. Powerbank yok, olmaz. Başka. Antibiyotik falan. Tesbih. Türk kahvesi makinesi. Bak bu evet güzel. Böcek sokmalarına karşı ilaç. Güzel. El ütüsü. Bravo.
1: El ütüsü mü?
0: Şimdi el ütüsü mini ütüler olur ya, böyle küçük ütüler. Biliyor musun?
1: Hayır.
0: El ütüleri var. Küçük ütüler. Hatta onun buharları da var. Böyle sadece ütütüyorsun şeye.
1: Evet,
0: onu söylüyor.
1: Biliyorum biliyorum.
0: Bakır demlik gibi şeyler gelmiyor. Ama ağrı kesici çok gelmiş. Ağrı kesici. Çekecek mesela.
1: Çekecek. Bavula.
0: Tabii. Evet. Niye güldün?
1: Doğar mı ki?
0: Çünkü kız minileri yok mu onun?
1: Her şeyin minisi mi çıktı? Ben mi kaçırıyorum?
0: Türbü şu an falan, ondan sonra telsiz, belki minik çocuğu varsa ondan olabilir. Efendim, ya da telefonu çaldırırız maldırız gibi bir şey olabilir belki. Badminton setimi mutlaka tatile giderken yanıma alıyorum. Gece lambası, semaver. Biraz abarttın. Yok semaver. Otele gidiyorsun, 7 yıldızlı bagajda semaver var. Nerede, bir havuz başında mı yapacaksın? Çay. Ya bak evet abi, çay ya. Çay. Belgrad'a gittiğimizde bunun acısını çok yaşadım. En son tatilimizde Belgrad. Yani tatilde demeyelim ona da. Böyle bir işte birkaç kilometre dışarı çıktık. Ya çay taşımadık abi. Çay, yanınıza çay alın. Karım yazmış. Azıcık leblebi. Yanıma leblebi alıyorum ya. Güzel. Güzel. Yoga matımı alıyorum. Merve yazmış. Dikiş seti. Vay arkadaş, her kişi, her kişi. Sivrisinek ilacı, ishal ilacı. Bak mantıklı mı şeyler bunlar yani?
1: Törpü mutlaka.
0: Törpü. Kocasını götürenler almasın. Ömür törpüsü olarak. Şimdi kısa bir ara, yeni saatte artık telefonlar. WhatsApp'tan beni ara yazarsanız sizi ararız. Yani ben aramıyorum da Şevval arayıp buraya evet. yönlendiriyor. WhatsApp'tan beni ara, ara beni keltoş. Yani sizi aramamız için bizi tahrik edin efendim. Ya da teşhir. Kısa bir ara, 536-901-8902'de gözlerimiz. WhatsApp hattımızda.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
6: Sağlamsa Lassa.
7: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
8: Yataş'la mutlu uykular. I
9: got a good, good feeling. I got a good, good. Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
12: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
13: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
14: Peugeot. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
15: Tatil budur hissi.
16: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
17: Sağlam basacağım bu hayatta, sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa...
18: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
19: Sprite ve nane olur mu?
20: Sprite ve

0: yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemeyeceğin

0: keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır.
4: Ah ah ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
5: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
4: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, oh, cana geleceğine mala geldi.
5: Allah'tan.
4: Sigortadan hallederiz.
5: Sigortadan halledemeyiz.
4: Niye halledemeyiz?
5: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
4: Ama?
1: Ama dememek için ama sigorta.
6: Hesap.com spor haberlerini sunar.
7: Süper Lig'in 34. ve son haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Kadın hakemlerden Asen Albayrak, Çaykur Rizespor Beşiktaş, Melek Dalansa, Kayseri Spor Konya Spor maçında düdük çalacak. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun perdesi kapanıyor. Ligin 34. ve son haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Beşiktaş yarın saat 20'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Galatasaray'ın geçen hafta şampiyonluğu garantilediği ligde Fatih Karagümrük ve Kayseri Spor'un ardından küme düşecek 3. takım belli olacak.
6: Hesap.com spor haberlerini sundu.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 27 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 57 dakika.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
7: İstanbul 17, Ankara 24, İzmir, Kayseri ve Trabzon 23, Antalya 22, Adana 25, Erzurum 19 ve Diyarbakır 27 derece.
6: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
9: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam.

0: Ya böyle bir kitle vardı bir ara, gitmişlerdi geri geldiler ya da mevsimden dolayı olabilir. Dağın başında arabayı çekip şehrin fotoğrafıyla bir selfie yapıp abi bak buradan dinliyoruz şu tayfa. Kışın tabii bunlar gidiyor, göç ediyorlar. Yazın geri geliyorlar. Şimdi geri geldi. Soner onlardan biri. Engin onlardan biri. İki dinleyici. Bir tanesi bizim oradan Kocaeli'den göndermiş. Nasıl ama diye. Çok güzel karşıyım. Yanıyor şehir, çok güzel görünüyor. Engin'cim neresi olduğunu yazmamış. Bu tayfayı seviyorum. Ben biliyorsunuz dağlarda bayırlarda böyle dayılar vardır. Arabalarının bagajlarından sandalyeleri çıkartıp orada böyle şehri izlerler. Çay mı içiyorlar. Öyle takılıyorlar orada. Görüyorsunuzdur böyle o dayıları. Ben çok onların muhabbetini çok severim. Tanımasam da arabayı çeker muhabbet ederim onunla. Hoş geldin kardeşim. Muhabbet edelim ya falan. Sinan Bey merhabalar, iyi akşamlar.
1: Fatih Bey merhabalar, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar yayınlar. Efendim, çok teşekkür ederiz. Yanınızda bir de Metin Bey var. Adana'dan o da. Dikkatli olun diye söyledim. Adana olunca...
1: ben de kahraman var şeyim üstad.
0: Efendim Metin, anlamadım.
2: Merhabalar, merhabalar.
0: Ben... Merhabalar. Dur, çok karıştı şu anda, kim kimle konuşuyor anlamadık. Önce Sinan abiye bir döneyim. Ta tamam. Manisalardan arıyor kendisi. Sinan abi garantici, evet, bir insan mısınızdır?
1: Baya baya garanticiyim.
0: Nedir?
1: Yani para harcamayı çok sevmem, biriktirmeyi garanti.
0: O pinti oluyor abi, garanti değil mi?
1: Pinti çıkar mı?
0: Pinti, onun adı pinti. Biz garanti diyoruz, o garanti hareketler.
1: Ya şöyle, pintilik kısmını eşim hallediyor fazlasıyla harcayarak. ben toplama kısmını yapıyorum yani.
0: He, o çok harcıyor. Sen pintilik yapıp dengeyi buluyorsunuz yani.
1: Aynen, dengeyi tamam. Buluyoruz şimdi yani. Doğru.
0: Eyvallah. Metin abi sen garantici misin?
2: Ben garantici gibi görünüyorum ama çok dolandırılıyorum.
0: Ne alaka abi, anlamadım onu.
2: Ya beni çabuk dolandırıyorlar, öyle diyeyim.
0: Kim ne kadar dolandırdı, ne oldu?
2: Ya işte böyle çabuk kalan, işte iki güzel lafa hemen yelkenleri indiren.
0: Abicim bu ülkede savcıyı dolandırdılar ya. Emniyet müdürü dolandırıldı. Herkes dolandırılabilir. Öyle bakmayın yani. Bu sizin iyi niyetiniz diyelim yani.
2: Yani iyi niyetimizden böyle faydalanan çok insan.
1: Evet. Sizin gibi insanlara da ihtiyaç var hocam piyasada yani. Yoksa dolandırıcılar ne yaptı?
0: Onlar nereden yollarını bulacaklar? Onlar nereden bulacaklar? Tabii. Metin Bey dur. Önce Sinan abiyi sorayım çünkü kendisi jandarma. Sinan abi sen dolandırıldın mı hiç bir jandarma olarak?
1: Ya benim 2009'da düğün yapacağım sıra, evleneceğim zaman bana bir mesaj geldi. Hı. Çekilişle 12 bin TL para kazandınız. Hediye çekinizi almak için arayın diye.
0: Tam düğün üstü bir de 10 numara.
1: Tam düğün üstü. Bir gün sonra düğün var. Kaynana oradan kına keçisi istiyor. Yok hanım oradan takı istiyor derken aradım ben bunları. Abi dedi çekilişi kazandın. Yalnız dedi bize dedi bir kontür göndermen lazım dedi.
0: Yedim deme bunu ben, ya.
1: Vallahi yiyordum, beni amcaoğlu uyandırdı. O da öğretmen. Dedi ki ya komutan sen yapma bari dedi. Abi dedim paraya ihtiyaç var, düğün üstü kurban olayım. Yaptım kontürücü yani. Şimdi ben ya. De yaşatmışım. Yani suç araştırma timindeyim. İşimiz
0: Bir de işi gücü o ya.
2: Zor kurtarmış yani.
0: Vallahi billahi ya. Ne oldu sonrasında abi?
1: Vallahi ne oldu? Hanımla boşanıyorduk.
0: Hayır abi, baskın ya. Yapmadınız mı? Ekibi toplayıp hani jandarma yok. Timi toplayıp falan.
1: Yok, o zaman meslekte yeniydim daha.
0: Şimdi olsa öttürürüm diyor yani. Şimdi öttürürüm diyor.
1: Hani gibi hemen banka hesapları falan.
0: Güzel. Peki dur o zaman, konu sadece de Sinan abi. Bir iki cümleyle dolandırıldığımı anladığım an ne yapmam lazım? Jandarmaya mı gidiyorum, polise mi gidiyorum, nereye gidiyorum, ne yapıyorum? Mesela dolandırıldığımı anladım.
1: Baba, dolandırıldığını anladığın anda banka üzerinden çalışıyorsan anında hesabını bloke etmen
0: lazım. Tamam, banka değil, başka türlü dolandırıldım.
1: Valla dolandırıldığını anladığın an geçmiş olsun baba. Oradan kiramen katibin meleklerini bekleyeceksin artık yani. Onlar da bizim. Sorgu melekleri gelecek. Biz sorgu meleğiyiz yani.
0: Tamam, anladım. Mesela dolandırılmamaya bakın sevgili izleyen.
1: Aynen öyle. Dolandırılmamaya aynen bakın. Öyle. Hani peki. Sosyal mesajımızı da verelim. Hiç kimse vatandaşımızı ben jandarmayım, polisim, adın teröre karıştı, suça karıştı. şuraya poşetle para bırak, şu hesaba para gönder diye aramıyor.
0: Yapmaz. Metin abi sana diyor.
2: Ya şimdi bizimki de öyle değil aslında.
1: Şeyin onlara oldu. Fatih'cim vaktinizi alacak mıyım? Özür dilerim.
0: Aa, bir dakika abi dinleyeceğim ama Metin abi diyor ki tamam. Biz öyle dolandırılmıyoruz diyor. Biz başka ben daha kaliteli dolandırılıyorum. Metin abi nasıl ya, dolandırılıyorsun mesela?
1: Metin Bey'in müşterisi üstüm akrabadır yani. Eşi dostudur.
0: Metin abi akrabalar mı dolandırıyor?
2: Yok inan ki yok. İstanbul'dan dolandırıldım ya. Öyle diyeyim direkt.
0: Abi ya, ağzınla cımbızla alıyoruz lafı ya. Bir anlatsana nasıl dolandırıldın ya.
2: Abi sosyal medyada dolanıyordum. Yani meslek icabı böyle bir iki parça bir şey gördüm. Ya şunu bir arayayım dedim. Aradım.
0: Bir dakika abi çok ucu açık konuşuyorsun. Az telefonda beyler ses geliyor olduğunuz yerden. Telefonları bir kulağınıza alsanız da çıt çıt çıt sesler geliyor çok rahatsız edici.
2: Abi kulağım da benim.
0: Şimdi bak Metin tamam. Abi çok ucu açık konuşuyorsun. Sosyal medyada geziyordum. Şunu bir arayayım dedim. Şimdi tamam. Neyi ama yani? Aklımıza bin bir türlü şey geliyor değil mi Sinan ya, abi?
1: Tabii iş gereği söylüyorum ya, değil mi?
0: Çok güzel hiçbir şey anlamadım. Metin abi bir daha söyle bir daha söyle. Metin abi bir daha söyle.
2: Mesleğimi söylüyorum doğru mu?
0: Tekstil evet söyle abi evet, tekstil tamam. İşi tamam.
2: Şimdi tekstil üzerinde bir iki parça bir şey gördüm hemen arayayım dedim tabii ben bu arkadaşı aradım. Hı-hı. Ya dedi ki elimde yaklaşık bir 500 parça malzeme var. Hı-hı. Ya tişört diyeyim işte.
0: Tişört değil ya. Belli don mu ne? Çok gizli konuşuyorsun sürekli de bizi işkillendiriyorsun burada ya.
2: Yok gizli değil açık açık.
0: Don mu ne satıyorsun?
2: Diyelim abi iç çamaşır diyelim.
0: İç çamaşırı da değil belli. Sinan abi ne bu sence Sinan abi?
1: Valla bence donlaş diye istiyordum.
0: Abi kıyafetti dedim ki don mu? Don diyelim. Don da değil ama hadi iç çamaşırı diyelim.
2: Tamam iç çamaşırı diye.
0: Hadi iç çamaşırı diye.
2: İç çamaşır doğrudur.
0: Tamam sonra?
2: Tamam dedim o ürünleri bana gönderene kadar 12 bin dedi.
0: Tamam.
2: Ya IBAN'dan gönder. Tamam hemen gönderdik. Çatı çatı gönderdik parasını.
0: Evet.
2: İşte kargo bilgileri şu bu verdik. İki gün geçti. Kargo margo yok ortada bir şey. Arıyorum tabii. Hemen açtı. Ya dedi kargom bugün yola çıkacak. Ya aslında dedi elimde son dedi bir parça malzeme var dedi. Sen bir 12 bin daha at.
0: Dur abi bekle çay alıyorum ya çok iyi. Sinan abi çay may varsa al oradan dinliyoruz hikayeyi güzel güzel.
1: Ben de sigara yakıyorum tam bizim hikaye.
0: Sağlığa zararlıdır ya. Yakıyorlar dedi de yakması derdi uyaracak mı Sinan abi?
1: Tamam yakıyorum.
0: Yakanları uyarıyorum dedi. Bir dakika abi az beklesenize bir dakika ya Şevval'cim.
3: Efendim.
0: Şuradan 50 liralık çekirdek be.
3: Ver abi.
0: Allah aşkına. He, dinliyoruz abi sonra Metin abi.
2: Abi. Sen bir 12 bin daha atar mısın dedi. Hemen şunları sana paket yapıp karbon en azından daha düşük fiyata gelsin. Tamam dedim hemen atıyorum dedim. Sen onları da bana sar dedim.
0: Sar. Abi dürüm şeklinde iç çamaşır mı bu? Ne bu? Nasıl sar ne ya?
2: Yani sar dediğimiz çuvalla işte yani.
0: Ha çuvalla. Adam ne dese biz başka şey canlanıyor bizde ya. Tamam çuvalladım.
2: Tamam onu da
0: çuvalladı. Ama burada kim çuvalladı?
2: Sonunda işte. Hemen şeye baktım ben ya sosyal medyada dedim şu adamı bir araştırayım şeyi atmadan. Abi adamı bir gördüm ki aman sakın mal almayın dolandırıcıdır şudur budur falandır filandır. Hemen aradım tabii ne oldu attın mı dedi. Dedim ya atmadım da sen o ürünleri bana gönder. Ben bunları bir satayım hemen senden bir daha yüksek meblağ alayım. Tamam dedi kapattı. Neyse her gün ara yok ara. En son adam bana ne dedi biliyor musun?
0: Dedi.
2: Ya kardeşim dedi ben seni dolandırdım dedi. Açık açık söyledi.
0: Namuslu dolandırıcıymış evet.
1: Söylemesi
2: inanmayacak. Beni bir daha arama dedi.
0: Ne dedi?
1: Söylemesi daha inanmayacak yani. Metin Bey'e yani.
0: Metin abi ne iyi niyetlisin hakikaten. Yorumları okumuş bak yorumları okumuş. Normalde senin benim yapacağım şudur Sinan abi. Ararsın adamı. Oğlum senin hakkında böyle böyle yazıyorlar. O parayı bana geri gönder. Benim amcaoğulları mermiye kafa atıyor falan. Demen lazım normalde. Diyor ki kardeş gönderir misin malı be?
3: Daha fazlasını alacağım.
2: Neler demedik. Ben geliyorum işte seni bulacağım. Şudur budur gel dedi ya biz buradayız dedi.
0: Yerimiz belli.
2: Yerimiz yurdumuz dükkanımız belli diyor resmen adam. Yani.
0: Abi bundan sonra ben jandarma Sinan'ı tanıyorum diyeceksin. Sinan abi olayları çözüyor.
1: Jasat'tan tanıdığımız var dediğinde onlar bir
0: bitti.
1: İkilir zaten.
0: Bitti. Bu kadar.
2: Aynen öyle. Çok Bilal hocama olsun. Ben bir şey sormak istiyorum.
0: Tabii.
2: Buyurun. Bunun geri dönüşü var mı? Ben şimdi birçok yere başvurdum.
0: Ya kiramen adam... katibin dedi adam. Daha ne dedi? Var mı senin abi geri dönüşü?
1: Yasal prosedür şu şekilde. Bu gönderilen paralar direkt... bu sanal bankalar üzerinden yurt dışına kaçırıldığı için o paraya ulaşamıyoruz. Olay anında haberimiz olduğunda bankalara direkt savcı imzalı yazı yazıp bankadan eğer o para hesapta duruyorsa anında bloke koydurabiliyoruz. Ama işin içinde yarım saat bir saat geçtikten sonra o para çoktan pul oluyor.
2: Abi 2 gün uçuyor, 10 gün gidiyor geçti. Yani.
0: Ne zaman oldu bu olay Metin abi?
2: Ya ne zaman oldu? 7 ay falan oldu bu olay. 7 ay.
0: Sinan ben abi de... 2 lira da mı alamayız ya?
2: Ben de yeni bir dükkan açtım. Ufak.
1: Vallahi havale parası çıkar sanca Fatih Bey.
2: Bilmiyoruz tabii ki. İçerikten gelme olduğumuz için.
0: Ya sizin ben iyi niyetinizi yerim. Metin abi ne tatlı adamsın ya.
1: Fatih Bey yani Metin Bey'in nezdinde söylemek istemem de bu sıkıntıyla yaşamamız bir bizim terör örgütü propagandası ondan sonra suça konu olduk. İkincisi ise tamamen insanların böyle A marka bir ürün normal orijinali 1000 lirayken biz onu internette 300-400'e bulduğumuzda tamamen dolandırılmaya açığız.
0: Metin abi anladın değil mi? Sinan abi diyor ki. Sen diyor 300 yapıyorsun ama oradaki diyor daha o da uyanık diyor yani o malı sana göndermez.
2: Tamam işte ben de ona aldandım ya diyorum burada bunun fiyatı 500 lira. Ya adam 100 lira yazmış tamam şeyle beraber yani 100-150 lira olsa iyi buradan güzel para kazanırız.
0: Bak hala kar etmeye çalışıyor. Hala Sinan abi hala kar etmeye çalışıyor Metin abi dikkat ettin mi?
1: Bu yekün alıyoruz bunu bir de 100 liradan görünce lan ben bundan 15-20 bin tane alayım diyoruz yani.
2: Yani
0: ne
2: yani.
0: Olacak kokmaz küflenmez. Ne yani. Ürünü de anladık.
1: Ürünü de anladık. Şimdi, aynen öyle. Şimdi de ya. Kurban furyası var mesela üstad yani adamlar kurbanı sana atıyorum piyasada 30 bin lirayken abi bizde 20 bin gel diyor. Arefe günü bakıyorsun ki kurban yok ortada.
0: Kurban yok atlıyor tabii ona.
2: Doğru.
1: Aynen
2: doğru.
1: Öyle yani. Evet.
0: Zaten Metin abi küçücük eşyalar çok pahalı senin sattıkların ya. Onu niye öyle? Neyse bunu sonra konuşuruz.
1: Metin Bey'e yapacak bir şey yok.
0: Yapacak bir şey yok. Şöyle yapalım o zaman da. Madem adam tekstilci Alem Efem tişörtü gönderiyorum. Konuya da hakim. Metin abi, Sinan abi ikinize de birer Alem Efem tişörtü ve stickerları gönderiyorum. İnşallah kabul edersiniz. Sağ çok sağ olun.
1: Eyvallah.
0: Çok tatlı iki dinleyicim varmış. Tanışmak bugüne kısmetmiş efendim. Var olsunlar.
1: Ben bir anekdot son bir unutamadığım bir anımı anlatayım.
0: Tabii lütfen buyurun. Tabii.
1: Çanakkale'de görev yaparken telefon geldi. Bizim Balıkesir Sivas Furyası'ndan meşhur bu dolandırıcımız var. Takip ediyoruz, almaya çalışıyoruz falan. Çan'ın bir köyünden dolandırıcılık ihbarı geldi abi. Ben de o sırada Çan'dayım. Anında reaksiyon gösterdik. 15-20 dakika içerisinde köydeyiz. Yolda bilgileri alıyoruz. İşte yolda gelen bilgi teyzenin damattan gelinden biriken 1 kilo altın. 350-400 bin lira para. Bu 5 sene öncesinin mevzusu. Teyzeyi diyorlar ki sen kapının önünde çöpe bırak. Seni terörden adını sileceğiz. Teyze bırakıyor kapının önüne güzelce. Adam geliyor alıyor gidiyor. Ondan sonra dolandırıldığını anlayınca jandarmayı arıyor. Biz gittik olay yerine. Teyze demez mi? Siviliz dedi. Sizin jandarma olduğunuzu nereden bileyim?
0: Orada uyanma abla. Daha erken uyanman lazım ya.
1: Ben de dedim ki teyze dedim kurban olayım. Senin çalınacak hiçbir şeyin kalmamış. Sadece bir evim var. Dedim ben jandarma değilim. Ben gidiyorum yani.
0: Çok üzüldüm.
1: Ben nitekim vallahi, teyzenin o kadar varlığı gitti.
0: Gitti değil mi? Yani. Yazık abi. Vallahi gülüyoruz ama insan üzülüyor ya içten içe tabii. Benim de anneannemi rahmetli vefat etmeden önce içeriye kapıyı çalıyorlar. Diyor ki ben diyor polisim diyor. Bu şimdi para lazım diyor. Polis diyor evladım istedi verdim diyor rahmetli.
1: Evet.
0: Polise para verildi istediği ihtiyacı varmış diyor verdim diyor. Ya bu kadar iyi niyetli olamazsınız diyorum ya. Bu artık iyi niyetten çıkıyor çünkü yani. Ne aynen. Diyelim ya bir şey diyemiyoruz. Peki Sinan Şeker, Metin Tekin çok tatlıydılar. Alkışlarla oluyoruz. Abiler görüşürüz. Sağ olun. Eyvallah.
1: Bu arada seni geçtiğinde tehdit etmesem aramazdın beni. Kaçtır bağlanmaya çalışıyorum. Sana ilk defa bağlandım.
0: Şevval'i tehdit ettin abi o arada.
1: Vallahi bilmiyorum. Ya bir yazdım. İnşallah akşam yenge seni eve almaz dedim. Hemen gelmiş oldu bana.
0: Eyvallah. Sağ olun. Görüşürüz abiler. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.
0: Sağ olun. Gü gülüme gül gönderen Metin abi miydi diyor. Yok o başka, sabah okuduk onu. O başkaydı. Yazık olmuş be vallahi billahi. Resmen çekirdek çiteyip hikayeyi dinledim demiş efendim. Sevgili dinleyiciler işte bak yani böyle oluyor. Dikkatli olmak lazım yani bir ürün alırken, bir şeyi alırken
3: evet.
0: Böyle şey yapmak lazım yani böyle inciğine kadar kurcalar. Bir de şimdi yorumları var, bilmem nesi var, başka insanların deneyimleri var, alternatifler var falan. Tabii Metin abi ucuza bulunca yakalayayım demiş. Yani birazcık iş akışının şeyi yanlış. Yani stepler yanlış. Önce yorum okuyup sonra aramakla önce aramış almış sonra yorumları okumuş. Ne kadar yanlış. Şimdi dolandırılmamak lazım. Şimdi dolandırmak deyince paramı aldı gibi değil de bir ürün aldım mesela. Ürün diyor ki işte harika şöyle özelliği var böyle bilmem ne falan zırpırt arıza çıkarıyor. Bu da bir nevi dolandırılmak. Mesela Uğur Derin Dondurucu bunu yapmıyor size. Ne yapıyor? Bayram geliyor ya, bayram ettiren fırsatlar sunuyor. Bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla üstelik bir de peşin fiyatına 9 taksit avantajıyla 7 yıl garantiyle size derin dondurucular sunuyor. Derin dondurucunun ustası Uğur sizin mağazalarına bekliyor. Ben dolandırılmayayım, güzel bir derin dondurucu alayım diyorsanız Uğur Derin Dondurucu sizi tam da dükkanlarında bekliyor. Öyle zannediyorum ki birkaç ay sonra yılın reklamı ödülü

0: Canım seni. En sevdiğimiz bölüm geliyor.
1: Yosun denizde saklıdır.
0: Deniz.
1: Deniz mavide.
0: Mavi.
1: Mavi gözlerinde.

0: Yani eski Instagram biyografimde, yani eski Instagram biyografim saçma oldu da, yani eskiden Instagram biyografimde bu yazıyordu.
1: Öyle mi?
0: Buğday başakta sakladı. Çok komik bir ifade değil mi? Bana öyle geliyordu. Onu yazmıştım oraya. Buğday başakta sakladığını hep de soruyorlar dedi. Bu ne lan diye. Lan hiç mi halükten dinlemediniz diyordum ben de. Şimdi bir ara dönüşünde devam. Bugün meslek tahmini yapmayacağız. Normal muhabbet edeceğiz. O yüzden iki dinleyiciye ihtiyacımız var. WhatsApp'tan ben müsaitim. Arabeli Keltoş'u yazmanız yeterli. Bu arada Zeki Hanım dün mü bağlanmıştı Şevval'cığım? Evet. Önceki gün mü bağlanmıştı?
1: Dündü.
0: Emin misin?
1: Dördüzü olan değil
0: ya
1: mi?
0: Ya ben de o yüzden soruyorum. Dün kargosu ulaşmış, teşekkür ediyor.
1: O zaman iki gün önce.
0: 400'lerin fotoğrafını göndermiş çünkü.
1: Evet, gördüm ben de.
0: Evet, selamlar, teşekkür ederiz yazmış efendim. Eğer dün gönderdik bugün ellerindeyse valla çok hızlı olmuş, güzel olmuş. Güle güle kullansınlar. Çok tatlılar bir de. Allah'ım yarabbim. Bu ev var ya, curcunadır ya, çok tatlıdır. Tişörtü galiba 2,5 dakika erken giyen, erken giyen diyorum. Erken doğan kardeşimiz giymiş. Abisi olduğu için herhalde. Hepsinin abisi, selam ederiz kendilerine. Peki aradan sonra geliyorum, ayrılmayın.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse T yanında.

0: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
4: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.

bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Emrah mı geldi önce? Emrah geldi. Emrahcığım merhabalar.
1: Merhabalar Fatih Bey, nasılsınız?
0: Sağ olun efendim, çok teşekkür ederiz. Siz?
1: Sağ olun, sizin sesinizi duyduk, daha iyi olduk.
0: Sağ olun, çok zarifsiniz efendim. En garantici özelliğinizi soruyoruz Emrah Beyciğim. Var mı bir garantici özelliğiniz?
1: En garantici? Soru çok zor yerden geldi.
0: Oğlum iki saattir bunu konuşuyoruz lan. Sen biraz
1: vallahi
0: düşün.
1: Valla her konuda garanticiyimdir.
0: Tamam, sen biraz düşün. Yanına bir de Ali'yi alalım. Dur bakalım, Ali geldi. Ali'cim merhabalar, iyi akşamlar.
2: Merhaba.
0: Saygılar.
2: Saygılar bizden.
0: Ali kesin memur yazıyor. Ben sana söyleyeyim nerede memur.
3: Nerede?
0: Bu hapishanedeki şeyin adı neydi ya?
3: Gardiyan.
0: Ali abi gardiyan mısın?
2: Sayılır. Yani bir...
0: Nasıl
2: yani
0: yakala?
2: Birilerine mukayyet olmaya çalışıyorum.
0: Birilerine mukayyet olmaya çalışıyorum. Ne demek yani? ne iş?
2: Abi yani açıklamak istemiyorum çok fazla da. Yani...
0: Mit mi?
2: Beni herkes tanıyor.
0: Mit. Mitten mi? Özel.
2: Keşke.
0: Özel diyorum.
2: Ya mitten olsak zaten o direkt kimlik belli oluyor.
0: Yani, mitten olsam zaten niye bağlanayım onu sanıyor yani. Doğru söylüyor. Emre abi, Ali abi ne iş yapıyor olabilir ya? Birilerini dedi... Şey yapmaya çalışıyoruz dedi.
3: Mukayyet olmaya
1: birilerine mukayyet olmaya çalışıyoruz dedi. Bodyguard olabilir mi? Güvenlik görevlisi.
0: Adam memur. Nasıl bodyguard? Memur bodyguard var mı ya? Devlet ayrıldığında bekliyor. İçeriye damsız almıyor falan. Abi nüfus işlemleri var. Damsız almıyoruz abi. Yenge hanıma gel öyle alıyoruz.
2: Nüfus müdürlüğü olan şey. Evlilik dairesi olabilir.
0: Bir dakika Ali abi, işi birim ne yani, neredesin bari onu söyle yani.
2: Abi ben üniversitede çalışıyorum.
0: Üniversitede memur. Birilerine evet. Mukayyet ol. Rektör müsünüz?
2: Rektör olsam değil. Abi memur diyemem ya. O akademik oluyor.
1: Şey olabilir mi Fatih Bey? Öğrenci işleri müdürü.
3: Aa, olabilir.
0: Çok bana da şey geldi. Öğrenci işleri dövücü ne ya? Öğrenci işleri müdürü diyecektim.
2: Niye böyle tanımlıyorsunuz, ben anlamadım.
0: Yani, Ali abi öğrenci işleri müdürü müsünüz?
2: Abi yok, öğrenci işleriyle ilgilenmemeye çalışıyorum ama bütün işlere bakıyorum yani.
0: İşte Allah Allah.
2: Abi niye benim üzerimden dönüyor muhabbetten?
0: Emre abi ben sana söyleyeyim, kantinde Ali abi. Vallahi kantinde bak ben sana söyleyeyim. Mukayyet oluyor. Oğlum onları yemeyin. Zarar.

0: var.
1: Çok güzel.
2: Allah Allah. Peki Ali abi, Ali abi, Emre abinin mesleği ne olabilir? Tahminin var mı? Meslek tahmini yapmayacağız.
0: Yine, ya.
2: Yine yaptık. Ali abi ne olabilir Emre abinin mesleği? Abi, ses Emre tonundan, abi. Ses tonundan.

0: Bilemedin. Değil, bilemedin.
1: Bilemedim mi?
0: Bilemedin. Muhasebeciydi. Emre abi muhasebeciydi. Peki. Emre abi, Ali abinin burcu ne olabilir tahminin? Ses tonu
1: burcu
0: ve konuş...
1: Mu?
0: Burcu, ses tonu, konuşma tarzı, bilmem ne. Burcunu sormayayım, memleketini sorayım.
1: Asıl
2: memlekette çok zayıfım da Burç'ta biraz daha iyiydim.
0: Ha, burcu sorayım, tamam, Burcu sorayım, Burç.
2: Aklıma ilk geleni söyleyeyim, yay.
0: Yay, Ali abi, yay burcu musun?
1: Ya, gerginlik var ama değilim.
0: Güzel cevaptı. Peki Ali abi, Emre abinin burcu, sanki ikisini birbirine yapıyormuşum gibi. Emre abinin burcu ne olabilir Ali abi?
1: Abi hiç ilgilenmiyorum ama ikizler diye bir tahmin.
0: İlgilenmiyor. Biz bayılıyoruz. İkizler. Emre abi
1: değil. Yani burçlarla ilgilenmiyorum.
0: Ha, burçlarla ilgilenmiyorum.
2: Ben de normalde ilgilenmiyorum da tahminleri fena değil.
0: Abi bir dakika, çok yanlış anladım. Emre'yle ilgilenmiyorum. Yalnız burcu. Emre abi burcun ne?
2: Akrep abi.
0: Akrep, tutturamadık.
3: Belli.
0: Tutturamadık. Belli mi?
2: Belli
3: ses,
2: mi?
3: Ses tonundan. Doğu dedi ya.
0: Ya bu da basımıza astrolog çizsindi ya. Hemen belli.
3: Doğu deyince anladım.
0: Tamam.
2: Yükselelim de peki falan diyormuşum.
0: Tamam. Peki Ali abicim.
1: Efendim?
0: En garantici özelliğin ne?
1: Abi her şeyi garantiye alırım.
0: Bir tabi de spesifik.
1: Sallantıya bırakmamaya çalışırım.
0: Tamam, örnek ver bize.
1: Çünkü bir tane. Yerde patlar o.
0: Tamam, bir tane örnek ya, spesifik.
1: Mesela kavanoz kapağını kesinlikle kapatırım abi. Çünkü onu yarım bıraktığım zaman bilirim ki elimle aldığım zaman o fırlar gider.
0: Abi bu baba ya, bildiğin baba modeli yani. Tam baba. Abi, evde açık ışık gördüğümü kapatırım falan.
1: Evet, onu da yaparım.
0: Abi tamam, baba. Çocuk var mı?
1: Yok, bekar maalesef.
0: Üniversitede bir sürü var zaten. Niye yapayım diyorsun? Doğru söylüyor.
1: Yok, hiç alakam yok abi. Hiç öyle. Lütfen.
0: Zaten öyle garantici ki memleketi söylemedi yani. Öyle. Emre abi.
2: Efendim abi.
0: Geldi mi aklına bir şey garanticilikten?
2: Geldi.
0: Neymiş?
2: Ali abi söyleyince aklıma geldi. Ben de sosyal hayatta yaptığım bir hobimde yaptığım hareketleri her zaman garanti altına alırım.
0: Neymiş sosyal hayattaki hobin? Hobi. Aman dikkatli ol.
2: Dansçıyım abi ben.
0: Nasıl da? Bayağı dans ediyorsun.
2: Bayağı dans ediyorum kesinlikle.
0: Ne,
1: abi
0: ne?
1: Parayla oynayan bir insan hani...
0: Yok be, düğünlerde halaya gidiyordur bu ne? Emre abi, nasıl dans bu peki yani? Bu?
2: Abi duydunuz mu hiç bilmiyorum. Caz dansı, swing dansı yapıyorum ben.
0: Caz dansı. Ali abi duydun mu hiç caz dansını?
1: Yani çok ilgilenmiyorum da caz yapanları duydum.
0: Ali abi hiçbir şey ilgilenmiyor.
2: Abi caz müzik yapanlar abi, var, bir de o müzikte dans edenler.
1: Danslarla
2: var.
1: İlgilenmiyorum abi. Hani,
0: ha, danslarla ilgilenmiyorsun.
1: Yoksa müzik kültürüm iyidir yani. Şey.
0: Ben de çok, ben de cazmaz. Emre, bizim topraklarda böyle çok şey olmaz, cazmaz. Hani kalk da bir caz oyunu görelim, yoktur bizde yani, bir misket yapalım falan. Öyle vardır
2: yok,
0: genelde.
2: Yok.
0: Nerelerde şimdi... oynuyorsun peki, böyle gece kulüpleri mi, bir yerler mi, bu ne bu?
2: Yok, böyle il il olarak sosyal gruplar var.
0: Yani,
2: haftada 2-3 kere belli salonlarda partiler düzenleniyor. Orada çift olarak dans ediliyor.
0: Aa,
2: yani çiftli dans. Ve solo da yapılıyor tabii.
0: Çiftli dans. Ali abi, dans düşünür müyüz ya?
1: Ben hiç sevmiyorum abi. Hani ufak tefek oyunlar yapıyorum ama.
0: Ufak yani tefek hiç, oyunlar ne mesela abi, ufak
1: uzun,
0: tefek?
1: Ya böyle hareketlere katıldı.
0: Hmm. Böyle mesela şey, böyle ellerini yana alıp böyle memur dansı küçük hani böyle, böyle çok kendimi bozmayayım dansı, değil mi o danslar?
1: Emin olun memurlar dans etmiyor yani.
2: Abi bizim dans topluluğunda çok fazla memur var, %90'ı memur.
0: Ya ediyorlar ya. Be abi, maaş günü ben görüyorum memurları, ne dersin?
2: Abi ben de görüyorum.
0: Lütfen Ali abi, yeme bizi kurban olayım. Ya ama bir hiç bilmeyen bir misket oynar tabii. Onu o kadar biliriz.
1: Ya tabii onu o kadar şey yaparız da o kadar, yani çok uzun sürmez.
0: Hmm.
1: Bir iki hareket.
0: Ya Ali abi de böyle bir her an ben stand upçım lan, şaka yaptım diyecek tonu yok mu
3: evet,
0: Ali abi de ya?
3: Sanki
0: şaka
3: dalga yaptım. Geçiyor gibi.
0: Bak, Emrah gerçek yüzünü gösterdi. Muhasebeci diye bağlandı. Adam dansçı çıktı.
2: Ben Allah şey var ama söyledim. 4 tane var, hangisini söyleyeyim dedim.
0: Neyden 4 tane var?
2: Meslekte de 4 tane var dedim.
0: Muhasebe, dans, diğerleri ne?
2: Isıtma, soğutma, organizasyon.
0: Isıtma, soğutma dansa dahil mi yoksa?
1: Abi iklimden deme olmasın o. Hani İklim... evlerde, okullarda. Hani...
0: Ali abi.
2: O dans ederken hoh hoh yapıp milletin elini istiyorsun.
0: Peki.
1: Yani biri de kurtarabilir, evet.
0: Ali abi çok yavrum olur. Garip memur, ben garip radyocu, Şevval'de keza öyle.
1: Nasıl çıkartacağım bilmiyorum yani. Durum bayağı vahim.
0: Neyi vahim? Anlamadım.
1: Ya, yarın nasıl çıkartacağım bilmiyorum. Hani bir hesap gelsin ortaya. Yarın 15'i ya.
0: He abi.
1: Hani...
0: Şakanın finalini

0: Sona bıraktı, hepimiz anlamaya çalışıyoruz. Ne diyor? Yani yarın ayın 15'i doğru. Maaşlar yatıyor. Hadi bakalım. Yani Emrah'cığım.
1: Özel sektör, evet.
0: Eyvallah. Emrah'cığım. Dans hayatında başarılar diliyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: Çok güzel bir adamsın. Belli.
2: Çok sağ olun. Siz de öylesiniz.
0: Ali abinin de böyle garip bir mizahı var. Çok hoşumuza gitti o.
3: Evet.
2: Ali abi efsane, ben söyleyeyim sana.
0: Ben size söylüyorum. Ali abi muhtemelen ateşe falan yani. Gizli tutuyor. Yurt dışında yani, işleri falan var.
1: Yaptığımız işi kotarmaya çalışıyoruz. Öyle.
0: Eyvallah. Kolaylıklar diliyorum abiler. Sizi çok sevdim. Alkışlarla oluyoruz. Var olunuz.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Görüşmek üzere.
0: İyi akşamlar. Eyvallah. Ne yetenekli adamlar var demiş. Bak bak, Oya Hanım yazmış. Tabii canım ya. Herkes bizim gibi mi? Evden çık, gel konuş, eve git. Uyu birazcık. Gel geri gel burada. Ne kadar sıkıcı bir hayatım var ki sanmış şimdi. Adam bak, ısıtma, soğutma, dans, muhasebe, dans, işte sivil polis. Yok, onu söylememişti.
3: Her meslek birbirinden
0: her
3: farklı
0: şey
3: bir de.
0: Var, her şey evet. Var. Müthiş yani. Yani eve kömür mü geldi? Taşıyayım, arayın. Nakliyat firmamız da var. Her şey var yani. Müthiş, müthiş. Caz.
3: Caz dans bir de.
0: Çok, çok.
3: La La Land'deki dans gibi mi acaba? Ben de onu anlamaya
0: çalışıyorum. La La Land nedir ya?
3: Öyle bir film vardı ya, Ryan Gosling'in. Ben de kendisine hayranıyım.
0: Madem caz dedik, şu caz jingle'ımızı vermeyelim mi?
3: Verelim.
0: Her gün dinle. Kısa bir ara, aradan sonra final için buradayız. 20.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı Sehpak kağıt havlu 90 lira, 2 kilo sütten şoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
9: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
10: Her şey için getir, bir mutluluk getir.
6: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
10: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
11: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için...

0: Serviz.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
1: Reklam.
2: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
3: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
2: 40 bin mi?
3: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
4: Hayır etmiyorum, programın sonuna geldik, bitiriyoruz. Hepinize çok çok çok teşekkür ederiz. Dinlemeye değer bulduğunuz için. Şevval'cim sağ ol.
5: Siz sağ olun.
4: Az önce Lig Radyo'ya gidiyorum hava almaya dedi. Hayır olsun inşallah diyorum. Çok hoş kokular almadım. Lig Radyo'ya çok olmadı. Bulaşma. Lig Radyo'ya çok bulaşma. Oradaki arkadaşlar karantinadalar uzun süredir. Yani bence oraya açıktan git. Şurada masa var ya, masanın etrafından dolaşarak Lig Radyo'ya doğru gitmen senin için çok daha yerinde olur diye düşünüyorum.
5: Geçen gün bir uğrayayım dedim.
4: Lig Radyo'ya mı?
5: Evet.
4: Evet. Hala bir kısmı orada değil mi? Bırakmazlar.
5: Burnum tıkandı. Yani, tıkanır. Stüdyoyu kapattım kendim ve öksürmeye başladım.
4: Selam olsun Lig Radyo ekibine. Kardeş radyomuz bizim Lig Radyo biliyorsunuz. Bugün Sarper, bizim Alem FM'den Lig Radyo'ya geçen Sarper jingle yaptırıyordu içeride. Abi jingle bak, Sarper'i Lig Radyo'da dinleyin. Bir jingle yaptırmış. Bak şimdi şu cümle var ya.
6: Hafta içi her gün dinle 18'den 20'ye.
4: Hafta içi her gün dinle 18'den 20'ye.
5: Evet.
4: Bugün yaptırmış jingle'ın girişi nasıl başlıyor biliyor musun? Hafta içi her gün dinle. Bak şans eseri duydum bir de. Bu ne lan dedim. Ne ki abi dedi. Tanıdık gelmiyor mu dedim. Aa evet, senin jingle'da var. Yalancı bir de. Abi ne var, sana özenmiş olamam mı diyor bir de yani.
5: Ya
4: dedim
5: kalıyor.
4: Ya evet, taklitler aslında yaşatır. Devam devam. Yarın görüşürüz inşallah sabah 7'de. Ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
7: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İşCep ve Shell.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: Reklam. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
4: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.
5: Gaming haftası Vatan'da 11-17 Mayıs tarihleri arasında LG 27 inç Ultra Gear 27G 640AB 1MS 300 Hz QHD IPS oyuncu monitörü 15.499 liraya Vatan'da. Üstelik tarafla peşin fiyatına 4 taksit. Ayrıntılı

0: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı Sehpak kağıt havlu 90 lira, 2 kilo Sütaş yoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere... Getir, getir.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım. Reklam.
1: Saat 20. Bu bir reklamdır.
2: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama...
2: Ama?

0: Bir dinleyici ses kaydı göndermiş, enteresan olmuş. Valla Nami'yi falan güzel yapmış.
1: Güneş doğmuyor, sabah olmuyor, ay geceme senin gibi ışık saçmıyor.
2: Sabah olmuyor, ay geceye senin gibi.
3: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te hafta içi her gün 16'da AM Efendi.

0: Birazdan reklam. Eksik varsa getir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir. Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde. Reklam. Alem Efendi.
1: Bir dönemin en iyisi.

Yolları tek başına geçemez. Bir yanı gitti ya bir yanı kal. Bir nefes al, içimde kal. Yakaladım seni.

0: saat 21. Bazı şarkıları duyduğunuz an heyecanlanırsınız. Bunun gibi.
1: Ya da bunun gibi.
0: Ya da bu. Sizi heyecanlandıracak şarkıların peşindeyiz. Alem.

0: Bazı şarkıları yeniden dinlemek istersin.
1: Aşkın kazanması için ayrı götüme.
0: Ama başka isimlerden.
2: Başka isimlerden.
0: Alem.

0: Merhaba, biz Madrigal.
1: Ben Melis Fiz.
2: Ben Mahmut Arıdan.
3: Gün içinde hepsi Alem Efendi.
4: Alem Efendi.
5: Cümle Alem burada.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.
2: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar yayındayız sunar.

0: Hanımlar beyler, herkese iyi geceler.
1: Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökal ve
2: Serdar yayında
1: başlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hanımlar beyler. Adana, Adapazarı, Aksaray, Alanya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bandırma, Bodrum, Bolu, Burdur, Bursa, Cihan, Çanakkale, Şeçme, Denizli, Edirne, Nepi, Terdem'de, Erzurum, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Göcekere'de, İstanbul, İzmir, Karaman, Maraş, Kayseri,
3: Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Marisa, Mersin, Bolu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas'ta, Kedah, Trabzon, Urfa, Zonguldak, Kıvırın, Tukat, Özdası, Eşim, Ülker, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, İngiltere, Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Yunanistan, Amerika ya da yavru vatan Kıbrıs'ta.
1: Duyana duymayana, bilene bilmeyene, gülene gülmeyene, dinleyene dinlemeyene, her şeyin at kimine kanat. Saatler gece yarısını gösterene kadar her alemin radyosunda
2: Serdar yayında.
1: Demin belediye anonsunu ben yaptım illeri sayarken. Radyonuzun alıcılarıyla, vericileriyle falan oynamayın yani, ben yaptım. Haberiniz olsun.
0: Kendime yeni bir ben lazım, ben.

şey diyeyim, Sertab Erener'in Uzanmışım Kumsalasından daha fazla yaz şarkısı yani bu. Bak bakalım erkek çocuk babalarına gelebiliyor mu sevgili Ademciğim? Şu an yazan var, bir şey değiştirmez. Saatler tam 22 çift sıfırı gösterdiğinde yazmanız lazım sevgili dinleyenler. Saatler tam 22.00 olduğunda yazmanız lazım değerli dinleyenlerim. Nereye? WhatsApp'a 0536 901 8902. 536 901 8902 değerli dinleyenler. Saatler tam 22 çift sıfırı gösterdiğinde yazmanız lazım sevgili dinleyen. Tamam mıyız? Haydi bakalım. Erkek çocuk babalarına gelebiliyormuş sevgili dinleyenlerim bu arada. Tamam mıyız? Tamam. Hadi vereyim hareketi, başlayalım ufak ufak. Hadi bakalım.

0: Hanımlar beyler, şimdi bugün eğlenceli olacağını düşündüğüm bir konuyla başlayacağız. 5 dakikayı değiştiririz, sabaha kadar bunu konuşuruz, bilmiyorum sevgili dinleyenlerim. Konumuz ne biliyor musunuz? Herkes dünyanın en iyi insanı. Herkes her konuda güvenilir. Herkes her şey yapılır. Ben de neye güvenmeyin diyorsunuz? Nokta nokta noktada bana güvenmeyin dediniz ne var sevgili dinleyenler? Hiç bana güvenmeyin dediniz ne var? 0536-901-8902 0536-901-8902 biraz kendimizi yapıştırıyoruz yani. Ben de güvenmeyin. Ben de güvenmeyin dediğiniz ne var değerli dinleyenler? Ben de güvenmeyin. Ben hemen söylüyorum, hemen kendimi yakayım ben. Hatta o hoparlörlerden bağırayım.
1: Sabahları erken kalkma konusunda bana güvenmeyin. Belediyemizin hatırlatmasıdır.
0: Açık net abi valla. Sabah erken kalk mesela, atıyorum. Bana güven, bak yapmam demiyorum, yaparım. Kalkarsam gelirim yani. Uyumuyorum da ama. Benim için en zor saatler hangileri biliyor musun? Sabah saat 10 falan. Mesela sabah 7'de bir yerde oldu. Ben herkesten önce orada olurum. Çünkü uyumuyorum. Ama sabah saat 10 falan olunca sabah 7 gibi falan diyorum ki. Ona daha var ya diyorum. Dur birazcık uyuyayım diyorum. Bir uyanıyorum akşam 2 olmuş 3 olmuş falan. Hani bir şeyler. Bana mesela sabah erken kalkma konusuyla alakalı. Bana asla güvenmeyin. Bana asla ve asla güvenmeyin. Söylüyorum yani. Bak en baştan söylüyorum. Herkes kendini bilmese, herkes edepse ne güzel şeysin ya. Vallahi billahi. Ya dinliyorsa selam ederim. Çok selam ediyorum. Sağ olsun var olsun. Bana bir mesaj geldi. Selamünaleyküm abim. Üsküdar'da klimanda sıkıntı vardı. Sürekli gaz kaçırıyor demiştin. Müsaitseniz haftaya kaçak testi yapalım. Gerekli eksikleri tamamlayalım. Çarşamba müsaitsen program yapalım, sizin için de uygunsa. Benim kendi telefonuma geldi bu. Bir enteresanlık yok. Enteresan olan ne biliyor musun? Abi bende Çengelköy noter diye kayıtlı. Ferdi abi bende Çengelköy noter diye kayıtlı. Ama gelen mesaj klima tamiri mesajı. Valla Ferdi abi dinliyorsan yüksek ihtimal noterde tanıştığımız abisin sen. Değil mi? Evet, yani yüksek ihtimal orada tanıştığımız abisin. Merhaba, kızlar konusunda bana güvenmeyin. Bütün sevgililerime ses. Ya millet de sana hasta da seni yerler oğlum. Böyleleri var biliyor musun? Vallahi biliyor, özellikle erkekler. Böyle manita muhabbetlerine, ula akşam olsa da Serdar'a sallasak biraz ya falan. Gündüz git bak evde duvarla konuşuyor bunlar. Vallahi. Gece benim yayın saatinde herkes bir playboy oluyor, anlamıyorum ben ya. Oğlum nerede, gündüz neredesiniz ya? He? Gündüz neredesiniz abi? Takıldığınız bir yer varsa ben de geleyim yani, onu söyleyeyim. Hangi konuda bana güvenmeyin diyorsunuz? Hangi konuda bana güvenmeyin sevgili dinleyenler? O demin hani kız konusunda bana güvenmeyen diyen var ya hani. Yerler oğlum seni yerler. Al şarkı sana gelsin. Ama burada kız seni yerler diyor. Pardon.

0: Çıtır çıtır. Abi okulumuza geldiğin için teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Okulumuza şeyde Haliç Üniversitesi'nden mi? Abi şimdi iade-i ziyaret olacak. Sizin gelmeniz lazım. Ben artık geldim yani. Gündüz yayında da söyledim. Biliyorsun şaka oldu. Biliyorsun bu paraya bu kadar. Yani ben beklerim artık. Çok safım ya. Bana hiç kimse hiçbir konuda güvenmesin demiş efendim. Ne yani bu işin basitine kaçmak ya. Bunu herkes söylüyor. Bana sakın güvenmeyin ya. Biz şey seçin be abicim. Gözünü seveyim. Yani söze bakma diyerek başlıyorsam kimse bana güvenmesin. Barışırım diye kimse bana küsmesin. Hiç umurum olmaz. İşte bu ya. Bu irade istiyorum ben. Barışırım diye kimse küsmesin. Hiç umurum olmaz. Küstüğünüz biri var mı? Bak öyle görüşmüyorum falan diye. Küstüğünüz mesela. Ve aynı atmosferdesiniz ama hiç konuşmadınız falan. Böyle yokmuş gibi davrandınız. Zaten yoktur onlar da yani. Var mı? Neyse dur polemik yapmayayım şimdi. Evlenecek arkadaşlarım sadıçlık konusunda bana güvenmesin. Kredi çekmekten yoruldum. Sadıç kredi mi çekiyor? Kredi mi çekiyor? Seni yemişler moruk. Öyle değil ki. Sadıç tutuyordu ya. Şey yok o gelinin gelinliğini tutuyor. Damadın bir yerini tutamaz dur. Sadıç. Nedime miydi neydi? Bir şeydi ya. Neriman mıydı? Bir şeydi kardeşim bu. Dur bir adamı arayalım. Ne yemişler adamı be? Sadıç olur musun? Olur. 2 milyon çek de gel o zaman abi. He? Seni yemişler baba. Değil mi? Sadıç şey yapmıyor yani öyle kredi mredi falan filan bir şey yok ki. Sadıç damadın o gün işleriyle ilgilenen işte alıp berbere götüren falan filan. Hani yabancı damatsa filan mesela sünnet töreninde ilgilenirsin filan. Budur yani. Başka bir şey yok. Alo.
1: Alo.
0: Alo merhaba.
1: Merhaba abi nasılsın?
0: İyiyim abi siz nasılsınız?
1: İyiyim vallahi abi.
0: Bir dakika dur bakayım. Sadıç ne demek diyor? Önce bir internetten bakayım. Sadıç. Düğün hazırlıklarında ve düğün günü damada destek olan yakın arkadaş veya akrabadır. Nokta. Sana kim kredi çektirdi?
1: Abi bütün evlenecek arkadaşlarım bana istemsiz kredi çektirdi. Sebebi de hani gelen garsonu, davulcusu herkes bana yapışıyor abi.
0: He artık nerelerde evleniyorsunuz davulcuya vereceğim bahşişi kredi çekmişsin.
1: Abi çok istiyorlar. Piyasa çok artmış.
0: Ne yapıyorsun oğlum? Albümü olan davulcu mu çağırdınız? Konsere mi geldi?
1: Vallahi abi ben ayarlamadığım için ihale bana kaldı.
0: Kaç daha çok para ya. Verdin davulcuya?
1: Abi sonu yok bu işin ya. Kopardıkça koparıyorlar.
0: Ya güzel abim o öyle değil. Şimdi bak davulcuyu zurnacıyı çağırırsın. Anlaşırsın bir para verirsin. Düğünde aldığı bahşiş ayrıdır. Onlar bence çağırıp para vermemişler. O parayı sana itele şey yapma.
1: Evet abi aynen öyle olmuş abi. aynen öyle olmuş abi.
2: Bir telsiz sesi duyuyorum orada. 8952.

0: Abi taksiciyim de ben bir yandan da ondan dolayı.
1: Güzel, nerede taksicisin?
0: Ankara'dayım abi.
1: Müşteri var mı arabada?
0: Yok, şimdilik yok abi, bekliyoruz.
1: Nerede bekliyorsun?
0: Abi şimdi Eryaman tarafında metro önünde bekliyoruz.
1: He, metro önü güzel yere tezgah. Serengeti otlaklarında ceylan besli bekleyen aslan gibisin şu an.
0: Vallahi abi bir av çıkarsa yakalayacağız da henüz bir şey çıkmadı ya.
1: Oradan genelde nereye çıkıyor, yakın mesafe mi uzun mesafe mi?
0: Abi değişiyor yani, hav günden güne değişiyor da bugün yağmur olduğu için hep kısa mesafe, hiç uzun yok.
1: Anladım. Peki şey, Ankara'da taksimetre açılışı kaç para?
0: Abi 62 mi? 65 lira açılış.
1: İndi bindi ne kadar taksiye?
0: 200.
1: 200 lira Ankara'da. 200 lira.
0: Aynen abi.
1: Ankara'da. İstanbul'da ne kadar? Ben hiç bilmiyorum. Ben hiç indi bindi yapamadım. Ben taksiye beni fotoğrafları dağıttılar. Almıyorlar artık beni onun için.
0: Sen Ankara'ya gelirsen biz seni her türlü alırız abi. İstediğin yere.
1: Thank you very much abi. Sağ ol, var ol. Öpüyorum. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere abi.
1: Sağ ol. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Aa abi sağ abi ol. abi.
0: Efendim abi.
1: Sana bir tişört bir de stikerler göndereceğim. Stikeri taksiye yapıştır ama, olur mu?
0: Tamam, tamamdır abi. Bu arada abi seni belki de ortaokuldan bu yana dinliyorum.
1: Eyvallah.
0: 2007'den bu yana belki dinliyorum. Pardon, 2005'ten bu yana falan dinliyorum.
1: Doğrudur abi.
0: Yani nasip bugüneymiş abi seni dinlemeyi. Yani sesini duyup da konuşmak.
1: Eyvallah.
0: Vallahi abi mutlu oldum abi.
1: Eyvallah abi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Tişörtü gönderiyorum. Tişörtü giyersiniz zaten. Stikerleri da lütfen aracın böyle sağına soluna orasına burasına yapıştır.
0: Geldiği dakika sana resmini de atacağım abi, yapıştırınca.
1: Canım sen. Öpürem. Görüşürüz.
0: Görüşmek üzere abi. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim abi. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Evet. Oh. Dur bakayım. Ha. Küstüğümüz biri var. Babam geçtik abi. Yo, tamam abi, kime küstüyseniz bana söylemeyin. Abi, benim polemiklere sokmayın ne olur, gözünü seveyim. Sonra şimdi millet üstüne alınacak filan. Allah razı olsun. Geçen gün radyocularla alakalı şaka yaptım yayında. Türkiye'de ne kadar radyocu varsa Twitter'da etiketleyip onu mu diyor bunu mu diyor falan filan diye soruyor. Allah'tan beni severler, biliyorlar meslektaşlarım. Çoğu abi diyor da. Takmadınız bizi birbirimize. Vallahi geçen radyocularla alakalı şaka. Ya zaten isim versem veririm abicim yayında. Bir de yazdığınız isimlerin hepsi arkadaşım kardeşim ya. Beni niye onunla bunu etiketliyorsunuz? Gözünü seveyim ya. Vallahi billahi. Yapmayın abi böyle şeyler. Yapmayın yani. Sonra hiç olmadık birisiyle etiketleyeceksin. Benim şimdi durduk yere midem bulanacak yani. Birkaç var çünkü. Durduk yere polemik yaptım yani, değil mi? Konu nedir? Bana hiç güvenmeyin dediğiniz ne var ya sevgili dinleyenler? Bu. Bana hiç güvenmeyin dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? Borç verme konusunda artık bana güvenmeyin. Kazık yemeyi bıraktım. Abi benim de uykum gelince kralını tanımam. Buyurun, gece o yüzden çalışmakta çok zorluk çekiyorum. Peki. Kimseyi 5 dakikadan fazla bekleyemem. Kimse bana güvenmesin. Çok çirkin olmama rağmen en güzeli res çekerim. Kimse güvenmesin. Estağfurullah abicim yani. Yani. Laf yeme konusunda kimse bana güvenmesin. Her lafı yiyorum abicim demiş efendim. Geçiyoruz abi. Maalesef arada okuduğumuz bazı mesajlar oluyor. Ben ne yapayım? Canlı yayında eleme yapamıyorum biliyorsun. Yani. Sakin kalma konusunda bana güvenmeyin. Hele hele telefonda konuşurken sesi hoparlörü alma konusunda dünyadaki en güvenilmez insan olabilirim. Ağzımdan her an ne çıkacağı belli olmuyor. Ya yolda giderken böyle devamlı böyle telefona doğru konuşanlar var ya, çok imreniyorum bunlara. Ne konuşuyorlar bunlar ya? Genelde böyle orta yaşlı ablalar yapıyor bunu böyle. Genelde böyle ben ona dedim zaten, ben ona dedim ki, o WhatsApp'tan ses kaydı gönderiyor galiba. Çünkü karşı taraf hiç konuşmuyor. Ya da yıllar evvel ölmüş, bu hala konuşuyor. Hani iki seçenek var. Ya aradığı kişi ölmüş, bu susmadığı için bunu araya girip şey de demiyor. Telefon orada elden ele geziyor. Oğlum öldü söylesene. Ya iki senedir susmuyor ki ya. İki senedir susmuyor ya. Sakin kalma konusunda tamam geçtik. Ha. Merhaba, sınırımı bilmiyorum. İşte sensin be. İşte sensin. Kafalar yine çiçek. Sınırımı vallahi bilmiyorum. Yarın Hindistan'da uyanabilirim yani ben. Hiç. Transdayım. Böyleleri var. Sınırımı bilmiyorum. Mesela sınırımı bilmiyorum diyemez. Gece saat 2'de ara gel yürüyüşe çıkalım da bu saatte mi diyorlar. Hani uçuk kaçıktın, hani marjinaldin sen, ne oldu? Dur bir arayalım, birkaç şey söyleyelim bakalım sınırı var mıymış. Limit yok, limit yok. Evet, diyet konusunda bana güvenmeyin, yapamıyorum demiş efendim. Ye anacım ye. Ye, biz taşırız seni, ye.
2: Please try again later.
1: Oo, sınırımı bilmiyorum diyorsa arıyoruz, daha telefona ulaşılamıyor yani. Daha ne sınırı da? Hemen koydun duvarı yani. Gece araba sürmeme güvenmeyin. Süremem. 00'dan sonra. Bu demek ki karanlıkla alakalı bir şey değil. Gece yarısından sonra başka bir şey oluyor size. Çünkü hava tam 12'de kararmıyor yani. Gece yarısı kararmıyor. Pardon, 12 dedim. Bir kere gece yarısına şey dedim. Hani 00'a. Gece saat 12 dedim. Serdar'cığım 12 diye bir saat öğlende vardır. Tamam 24 dedim. 24 diye bir saat yoktur filan diye olay oldu. Eskiden var ya, çok enteresandı. Ne desek Twitter'da linç yiyorduk. Vallahi eve gidene kadar hiçbir şeyimizi bırakmıyorlardı yani. Vallahi billahi bak. Yusuf Reis stikerların yeri hazır. Eyvallah abi. Hadi bakalım. Oo, taksi. Güven konusunda bana güvenme. Genelde mesela kadınlar konu seçmiyorlar. Hani şey yazmış mesela, işte yolda bırakmama konusunda bana güvenmeyin. İşte ben kimseyi yolda bırakma. Kadın kendilerini güzelleyecekler ya. Ben kadının kadını her yerde tuttuğunu kadın stand-upçıyı seyrettiğimde gördüm. O şakaları ben yapsam vallahi evimi taşlarsınız. Ne gülmüşsünüz yalandan be. Vallahi ya. Ne gülmüşsünüz ya yalandan ya. Sırf kadın diye. Kadın ya, bu bizden gülüyor. Ne yapalım şimdi biz de yani, kadın taklıyor. Ne yapalım abi, kadın taklidini yapalım biz de ya. Kimse kusura bakmasın, gördüğümle alakalı da şaka yaparım. Ama valla beğendim. Biz erkeklerde böyle bir şey yok. Biz mesela erkeklerde, ben öyle bir tek kişilik gösteri yapsam vallahi de billahi de ertesi gün radyoya gelemezdim yediğim küfürlerden dolayı. Hakaretten dolayı filan. Erkeklerin bana dediğinden dolayı. Ben baktım, Allah Allah, ha başladı ha başlayacak, ha başladı ha başlayacak, la bitti. Maalesef özür dileyerek sahneye çıkmanın adına stand up diyorlar artık. Hani stand up bir komedi gösterisi değil artık. Merhaba abi, ne haber, iyi, sahneye çıksana, çık da. Aha da sana stand up filan diye. Hele bir tane çocuğa vallahi bak, bunu her seferinde söylüyorum. Denk gelirseniz, yani kim olduğunu söylemeyeyim, siz denk gelirseniz anlarsınız zaten. Çocuk yabancı, Türk değil yani, yabancı. Vallahi buna demişler ki, moruk gel ya, zaten sen yabancısın, gülerler sana falan. Çünkü bunun başka bir açıklaması olamaz. Olamaz ya. Bir de kadının kadını gerçekten şey yaptığını, böyle desteklediğini hakikaten kadın stand-upçılarda görüyorum. Yani. Görüyorum. Görüyorum yani. Şimdi yalana gerek yok, herkes görüyor. Yemeyin yani. Ay canım, öyle bir şey yok falan filan ya. Bize de mi bağlar başı be?

Davet etmiştiniz. Kimi nereye? Yarın akşam yanınıza gelebilir. Abi yarın merkez stüdyoda değilim ben. Evet davet ederim. Yine ediyorum. Ama bizle iletişime geçin. Benim olduğum zaman gelin. Hani o zaman...

yarın değil. Hafta sonu benle olmasa bile bir Adem'le yazışın, size zahmet. Orada olduğumuz tarihte buyurun gelin, baş tacısınız, bekleriz yani. Hiç sorun yok. Bizde stüdyo çok biliyorsun. Bak gündüz başka bir yerdeydim, şu an başka bir yerdeyim. Yarın bambaşka bir yerdeyim filan. Hiç yani. Her gün sizi dinliyorum Serdar abi. Bir kere akşam canlı yayında beni aramadınız. Güzel abim, bir şey olması lazım yani. Bir şey olması lazım. Yani bir şey olması lazım. Öyle hiçbir şey olmadan yayını var. Ben akrabaları bağlarım zaten devamlı, öyle bir şey olsun. Bugün Serdar çatır çatır yurt dışından telefonlar bağlıyor dedim. Bana cevap vermedi Fatih demiş efendim. Ver, abi size dedik ama demeyin, söylemeyin diye. Demeyin yani, üzülüyor çocuk diyorum ya. Demeyin abi. Ama cevap vermedi diyor. Sonu yok, ben desem bana da vermez onun için hiç. Yani, üzülme yani. Dur bakayım nerede? Yine turne yapsan güzel olur. Yine Samsun mesela. Samsun ooo çok şey, ne onun adı? Samsun. Yıllar önce ilk defa tek kişilik gösteriyi Samsun'da Canik Kültür Merkezi'nde oynamıştım. Yani radyo haricinde tek kişilik gösteriden ilk defa para Samsun Canik Kültür Merkezi'nden kazandım. Biletli gösteri. İlk defa orasıydı. Yani. Vay be. Hatıralar sardı dört bir yanımı. Baktım her yer bez. Duruyor ben seni. Dur bakalım. Serdar, şey şakanı dinledim. Efsane olmuş. Bu bence film olmalı demiş efendim. Tek bir şaka mı film olmalı? Şey şakası film olmalı. Değişik. Hiç böyle bir benzetme görmemiştim. Şey şakasını film yapın filan diye. Ben yazdım, bana da cevap vermedi demiş. Ya nasıl versin? Saat kaç? Dur bakayım, uyuyor mudur? Uyuyorsa sallayalım ona. Saat 22.35. Yok yok, Fatih uyumuyor olabilir. Şey yapmayın, sallatmayın şimdi. Uyumuyor olabilir yani.

0: Alo, merhaba.
1: Ay merhaba.
0: Ay merhaba, nasılsınız?
1: Hiç
0: siz?
1: Beklemiyordum.
0: Şimdi öğlen molasındayım deyince, öğlen molasındayım deyince dünyanın hangi ucundasınız efendim?
1: Kaliforniya'dayım.
0: Kaliforniya'dasınız.
1: Evet, öğlen molasındayım.
0: Ne kadar öğlen molası efendim?
1: Bir saat.
0: Bir saat, iyiymiş, vallahi iyiymiş ha yani.
1: Evet, yürüyüş yapıyorum şu anda, dışarıdaydım ve sizi dinliyorum.
0: Öğlen paydı abi, öğlen molasında yürüyüş yapan çalı biz vaks, ama öğlen molası bir saat, yıllık izin gibi ya öğlen molası. Ne iş yapıyorsunuz hanımefendiciğim?
1: Ben bölge savcılığında danışman savcıyım.
0: Danışman, kalk kalk, ayağa Kaliforniya'dan savcı bağlandı arkadaşlar. Kalk kalk kalk, herkes ayağa kalksın, çabuk olun. Hemen ayağa kalksın, çabuk. Anlıyorum Sayın Savcım. Nasılsınız, iyi misiniz acaba?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sizinle daha iyi oluyoruz böyle. Bu suçlar, davalar.
0: Sağ olun.
1: Sizi dinliyoruz.
0: Bu şey film, filmlerde 911 arayan çocuk gibiyim şu an.
1: Kızım orada çalışıyor.

0: 911'de.
1: Evet.
0: Anlıyorum efendim. Peki isminiz nedir?
1: Ambulans. İsmim Esra.
0: Esra Hanımcığım, hiç geliyor musunuz? Türkiye'ye geliyor musunuz hiç?
1: Evet, geçen sene geldim.
0: Geçen sene geldiniz.
1: Annemler Antalya'da yaşıyorlardı işte. Annemin sağlık problemlerinden dolayı annemi de yanıma getirdim. Böyle Antalya'daydık yani, bir 12 sene oldu buraya
0: Anladım.
1: yerleşeli.
0: Anladım efendim, anladım. Peki hani bir saat öyle mesela sabah kaçta gidiyorsunuz? Akşam kaçta bitiyor efendim işiniz acaba?
1: Yani sabah 7'de başlıyorum ben. Akşam 5'te bitiyor ve pazartesi günleri izinliyim.
0: Cumartesi pazar da çalışıyorsunuz o zaman.
1: Yok, cumartesi, pazar, pazartesi izinliyim.
0: Üç günüz.
1: Haftanın 4 günü.
0: Ya sayın savcım
1: 4 gün işe gidiyorum.
0: keşke burada da böyle yani bu ön ayak olsanız da hani. Ama
1: Ah,
0: burada da
1: keşke,
0: hani.
1: keşke.
0: Savcıma. İçi sizi, dışı beni.
1: Keşke.
0: Neyse.
1: Keşke bütün ulus burada olsa.
0: Neyse sayın savcım, o zaman şöyle yani Kaliforniya'da bir kapımız var inşallah gelirsek.
1: Kesinlikle başımızın üstünde yeriniz var.
0: Sağ olun.
1: Burada Türk gruplarımız da var, arkadaşlar. Yani ya bekleriz.
0: Sayın savcım, madem böyle bir şey, bir Türk gecesi falan bir şey yapın, benim de gösterimi koyun da geleyim bari ya.
1: Kesinlikle burada hep oluyor zaten.
0: Tam
1: San
0: yani.
1: Diego'da, Los Angeles'ta hep yapıyorlar ve biz gidiyoruz.
0: Tamam yani yapı gidiyor.
1: Kesinlikle. Teklif ederim ben.
0: Hani öyle bir şey olsa da benim de ben de geleyim yani, gerek isterseniz sunucu isterseniz tek kişilik gösterir. Bir Kaliforniya'da görelim yani, bizi bir gezdirin oralarda.
1: Kesinlikle, kesinlikle müthiş olur. Gerçekten evet, bunu konuşacağım ben.
0: Tamam savcım, bekliyorum, sizden haber bekliyorum. Olur mu?
1: Tamam, peki. Teşekkür
0: Rica
1: ederim.
0: ederim, görüşmek
1: Bana
0: üzere.
1: büyük bir sürpriz yaptınız. Çok memnun oldum, çok mutlu oldum.
0: Vallahi bize de hem
1: Sağ ol.
0: bizden hem Amerika'da, Kaliforniya'da hem savcı. Bize de öyle oldu. Görüşmek üzere efendim.
1: Tamam, peki,
0: Sağ
1: görüşmek üzere.
0: olun.
1: Hoşça
0: Teşekkür
1: kalın.
0: ederim. Var olun. Sağ olun. Teşekkürler. Var olun. Öğlen paydosunda. Hani soran olursa söylersiniz sevgili dinleyenler. Yurt dışında öğlen paydosundan savcılar falan bağlanıyor Serdar'a diye. Başka radyo programcıları sorarsa. Kaliforniya'dan falan bağlanıyor diye. Savcılar. Anlatırsınız.

Gerçi şey derler onun içinde. Yok ya, sizi yiyor, akrabalarını bağlıyor. Yurt dışı diye akrabalarını bağlıyor. Bağlanan teyzesinin kızıydı, ben tanıyorum onu. Uyumuştur, saat buçuğu geçti ya, 10:30'da uyuyor. Onun için yapıştırabiliriz artık.

0: Bak inşallah dinlemiyordur. Şaka hattına bir mesaj gelmiş abi. Okuyorum size. Abi ben Serdar Gökalp ile mi görüşecektim? Dayımın oğluna bir şaka yaptırmak istiyorum. Bilgi alma amaçlı aramıştım. Geri dönüş sağlarsanız sevinirim. İnşallah dinlemiyordur bu. Hani internetten elde etmiştir bizim telefonumuzu. Dur bir dakika bir arayalım. Susun ama susun. Gerçi siz konuşsanız da duyulmaz da. Dur.
1: Alo.
0: Alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Abicim sen Serdar Gökalp misin?
0: Yok abi biz ön eleme yapıyoruz. Şaka yapılabilecek gibiyse Serdar Bey'e iletiyoruz. O sizi arıyor bir daha. Hepsini böyle tek tek arıyoruz. Üç kişiyiz biz. Önce birkaç soru soracağız. Eğer şey olursa tamamlaşırsak biz Serdar Bey'e ileteceğiz. Tabii. O sizi arayacak olur mu?
1: Tabii abi. Ya ben ücretli mi onu soracaktım abi. Hani nasıl oluyor? Hani yani bilgi detaylı bilgi verirseniz sevinirim abi.
0: Yok. Tişört gönderiyoruz size. Şaka yapıyoruz. Onun karşılığında siz de hayvanlara mama alıyorsunuz. Veriyorsunuz. Bu yani ücreti bu.
1: O kolay abi. Yalnız başta söylediğiniz kelimeyi anlayamadım abi. Sesiniz gitti bir ara.
0: Şakayı yapıyoruz. Yayınlanmadan önce hayvanlara mama alıyorsunuz. Bize mamanın fişini Anladım. Gönderiyorsunuz. Hani hayvan maması Anladım. Olarak. Bize mamanın fişi. Bize göndermiyorsunuz yani mamayı.
1: Anladım abi.

0: Nedir? Güzel adınız nedir acaba?
1: Tayfun abi.
0: Tamam. Ben şimdi burada form dolduruyorum çünkü. Şakaya başvuran kişinin adı Tayfun. Doğru mudur?
1: Evet abi.
0: Tamam. Şaka yapacağımız kişi dayınızın oğlu mu?
1: Evet abi.
0: Tamam. Bir tane mi dayınız var?
1: Ya var da hani diğerleri hayırsız diyelim abi.
0: Yok, ben onu buraya yazmayacağım. Onun için sormuyorum. Yani burada formu doldurmam lazım ki. Şimdi hani bunlardan bir tanesi bile eksik
1: Zaten bir tane.
0: olursa bakmıyor Serdar
1: Evet.
0: abi.
1: Evet.
0: Bir tane mi
1: Anladım abi.
0: dayınız
1: Evet,
0: var?
1: bir tane dayım var. Evet.
0: Ama şöyle bir şey, o yani görebilir o, yani onun için yani kaç tane varsa söyleyin gerçekten.
1: Annemin abisi abi. Bir tane dayım var.
0: Bir tane öz dayınız, doğru mu?
1: Evet,
0: Tamam.
1: evet abi.
0: Kaç çocuğu var dayınızın?
1: İki abi.
0: İki çocuk, kız erkek.
1: Bir erkek bir kız abi.
0: Biz hangisine şaka yapacağız acaba?
1: Erkek olan abi.
0: Tamam, kız eğiliyorum. Evet, tamam. Adı nedir?
1: Muhammed abi.
0: Muhammed, tamam. Nereden acaba Muhammed?
1: Nereden? Hatimköy'de oturuyorlar abi.
0: İstanbul Hadımköy'de.
1: Evet abi.
0: Tamam. Kaç yaşında?
1: Kaç yaşında vallahi şimdi yani ergen bir çocuk yani şimdi yaşınız hani ne söylesem yalan olur da yani
0: Ergen, buluğ
1: yani
0: çağında bir çocuk yani.
1: nasıl diyeyim abi yani böyle 20'li yaşlarda var yine abi ya.
0: 20'li yaşlarda nasıl ergen? Abi yani 20'li yaşlarda
1: Ya
0: mesela ben 19 yaşındayım
1: reşit
0: mesela. Şimdi
1: yani
0: ben ergen miyim
1: abi.
0: yani? Aşk olsun.
1: Estağfurullah.
0: Vallahi aşk olsun abi,
1: Estağfurullah.
0: yani gerçekten ben
1: Ergenlik yaşında.
0: vallahi bak, ben 19 yaşında, beni şimdi sevineyim mi üzüleyim mi bilemedim abi. Gerçekten. Neyse, ergen yazıyorum abi ben buraya.
1: Estağfurullah.
0: Evet, konu nedir?
1: 21 yaz. 22 yaz abi.
0: Şimdi abi, laf aramızda, benim buraya yazmış olduğum bütün bilgileri Serdar Gökalp zaten orada girince görecek yani. Senin numaranı yaz, onda bir sistem var. Senin numaranı yazdığı zaman bütün bilgilerine erişebiliyor. Onun için yani bunlardan en ufak bir tanesi o ondaki orijinal o sistemde uyuşmazsa aranmazsın abi. Onun için doğru söyle.
1: Abi şimdi diyorum ya ne söylesem yalan olur yani. O zaman ben sana yaşını öğrenip yani sana telefon açmam lazım.
0: Tamam abi, onu boş bırakalım o zaman ki en azından yalan söylememiş olalım.
1: İşte o yüzden abi.
0: Tamam.
1: Ya da 21 yaz yani ya da 22 23 yaz
0: Yok
1: yani
0: abi,
1: abi.
0: yok. Yok, tamam. Abi ayakkabı numarası Muhammed'in.
1: Onu da bilmiyorum abi. Sadece şunu biliyorum. Ayakkabı bağcığını bağlayamıyor yani. O
0: Niye?
1: derece bir çocuk yani. Bilmiyor abi ayakkabı bağcığını bağlamasını bilmiyor. Hani ayakkabı numarasında ben bilemem yani. Anası babası bilir o kadarını.
0: Anladım. Şakanın konusu ne abi? En önemli husus o aslında. Şimdi Serdar Bey şey yapacak. O şakanın konusu ne olsun? Yani ne diyelim biz?
1: Ben de işte abi hani beni yanlış anlama seni de oyalamış gibi olmayayım. Hani
0: Estağfurullah.
1: bir
0: Bizim
1: içerik
0: işimiz bu abi.
1: Hani bir şeyler yazıp çizip bu çocuğa bir şaka yapsaydık yani böyle nasıl diyeyim böyle atarlı hani böyle genç bir çocuk yani.
0: Şimdi abi,
1: Çocuk
0: ben
1: hani
0: sana tarzları
1: yani.
0: sayayım. Şimdi ağlatmalı şakalarımız var. Güldürmeli şakalarımız var. Adresle alakalı böyle tehdit şakaları var. Suç takip merkezi şakaları var. Abi dur
1: Bu
0: ben
1: Yusuf Yılmaz
0: sayayım.
1: Çelik yok mu abi?
0: Yusuf Yılmaz
1: Yusuf
0: Çelik.
1: Yılmaz Çelik.
0: Ağlatmalı istiyorsun abi sen.
1: Aynen öyle. Böyle bir gözünü korkutmalı bir şey istiyorum.
0: Tamam abi. Gözü mü korksun diyorsun?
1: Ya yani bir konsept bulabilirsek hani bir şaka sağlam bir şaka yapalım diyorum yani.
0: Tamam abi. Ben formunuzu doldurdum sizin.
1: Çünkü nasıl sözünü kesiyorum abi özür dilerim. Nasıl bir çocuk biliyor musun? Böyle astım astık, kestim kestik. Yok şunlar benim arkamda. Yok bana bir şey olursa bunlar benim arkamdan gelir. Hani öyle bir çocuk yani.
0: Anladım. Peki. Tamam. Serdar Bey'in yayınlarını dinliyor musunuz siz? Radyo yayınlarını.
1: Abi şu anda önümde açık abi. 2 gündür ben gülmekten karnıma sancılar girdi abi.
0: Şey mi?
1: Hatta seni
0: Radyo yayınları mı
1: aramadan önce.
0: açık, şey mi? Telefon şakaları mı açık?
1: Hepsini izliyorum abi. Şu anda YouTube'dan istersen görüntülü de hani açabilirim. Yani şu
0: Yok
1: anda
0: yok.
1: Serdar Gökalp
0: Yok,
1: YouTube
0: mesela
1: kanalını ben açtık abi.
0: tamam, siz şu anda YouTube kanalı açık değil mi?
1: kendi şahsi YouTube kanalından izliyorum abi.
0: Tamam abi, ben bir an öyle açık deyince vallahi

0: Ayı aklıma aldım benim abi. Bir işte 19'a ergen deyince çok hoşuma gitti abi. Bir de öyle açıklayınca aklıma aldım benim. Bir şey soracağım şimdi. Bunu da kapatmadan sormam lazım. Serdar Gökalp'in en beğendiğiniz telefon şakası hangisi oldu acaba?
1: Abi vallahi bir önceki telefon şakası eşek diye bir şakası var. Bir de şu sayın abim var ya abi.
0: Tamam. Eşek
1: O da bir
0: şakası abi. Yani 8-10 yıllık şaka, eşek şakası. Sayın abim, evet, yeni jenerasyondan. Tamam abi. Ben formunuzu doldurdum. Uygun olursa arkadaşlar arayacaklar sizi. Uygun olmazsa siz bize aralarda yazın, olur mu?
1: Tamam abi, tamam, sağ ol. Teşekkür
0: Tamam.
1: ederim.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.
1: İyi akşamlar
0: İyi
1: abi.
0: akşamlar. İyi akşamlar. Kedi mamasını alın da haber verin bize, olur mu?
1: Nasıl abi?
0: Kedi mamasını alın da haber verin bize.
1: Tamam abi,
0: Tamam.
1: tamam.
0: Teşekkür ederim.
1: O
0: Sağ olun.
1: zaman şöyle yapalım. Gelecek ay ben sana haber vereyim abi buradan.
0: Tamam abi, peki.
1: Kedi köpek
0: Bir
1: fark ediyor mu abi?
0: kedi köpek fark etmiyor. Yalnız kedi de fark etmiyor. Köpeğin cinsi fark ediyor yalnız. Yani öyle birkaç cins var. Onlara ve öbürküsünü verirseniz geçersiz olur. Bir de Muhammed'in
1: Tamam,
0: ayakkabı
1: senle
0: numarası.
1: konuşuruz abi.
0: Muhammed'in
1: Ben
0: ayakkabı
1: öğreneceğim abi.
0: numarası.
1: Öğreneceğim abi, öğreneceğim.
0: Tamam,
1: Merak
0: ayakkabı
1: etme. Ben
0: numarası.
1: sana yazarım buradan.
0: Pantolon bedeni, ondan sonra gömlek bedeni, boyu, saçlarının rengi, gözlerinin rengi, konuştuğu bir kız var mı o falan, bunları öğrenin, olur mu?
1: Tamam abi, tamam.
0: Teşekkürler, görüşmek üzere.
1: İyi akşamlar abi.
0: Sağ olun, teşekkür ederim. Ya. Neyse, demeyeceğim. Demeyeceğim. Madem demeyeceğim, niye ima ettim ama, ne olsun, demeyeceğim yani. Tayfun uyanmadı demiş. Ya bir an dedim ya, acaba bizi mi yiyor hani? Şu an önümde açık diyor ya. O YouTube kanalı açıkmış önünde valla. Diyorum ama bak. İnternet kitlesinin radyoyla, radyo kitlesinin internetle alakası yok diyemem. İnternet kitlesinin radyoyla çok yok ama radyo kitlesinin internetle var. Bir kişi daha fazla dinlesin diye canımız çıkıyor sevgili dinleyenler be. Vallahi billahi. Bak, internete içerikler yapan, şükür sayenizde de hani katılımı yüksek olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Ben radyo programcısıyım. Aslında yemişim interneti. Radyonuza sahip çıkın, olur mu? Ne olur. Ne olur, radyonuza sahip çıkın. Bizden sonra da sahip çıkın. Bizim jenerasyondan sonra da sahip çıkın. Yani radyonuza sahip çıkın. Lütfen.

Merhaba, diğer radyocuların kıskandığı radyocu demiş. Demeyin oğlum böyle şeyler. Vallahi demeyin, düşman oluyorlar bak ya. Vallahi demeyin yani ya. Allah billahi ya. Demeyin ya. Beni onunla bununla takıyor. Bak geçen gün radyocularla alakalı şaka yaptım. Hiç olur olmadık adamları etiketlemişsiniz Twitter'da. Yapmayın abi, gözünü seveyim. Koskoca adamım ben ya. Yani işim gücüm var. Çocuk mu eğileyim ben? Allah aşkına ya. Ben zaten isim söylesem söylerim budur diye. Yani. Budur diye. Demedim. Söylemedim yani. Radyoya sahip çıkacak gençler. Alem FM tişörtü ve yanında stikerleriyle beraber. Aa, güzel bir kardeşimin fotoğrafını göndermişler. Cahili tersliyoruz stikerimi araba kokusuna yapıştırmış abi. Güzel bir şey olmuş bu, biliyor musun? Bak güzel bir icat olmuş bu. Dur bunu hemen araklayayım ben bunu. Ya da şey yap ya, bunu bana Instagram'dan gönder. Beni de etikette, ben beni etiketleyince şey oluyor yani. Hikayemi alabiliyorum. Bunu bana Instagram'dan gönder abi. Ya da abla, bilmiyorum hangisiyseniz, dur sizi işaretleyeyim. Gönderince gönderdim deyin. Ben de hikayemi alayım, olur mu? Size zahmet. Cahili tersliyoruz araba kokusu. Ama böyle de şimdi araba kokumuz var zannederler. Bu bizim değil bu. Araba kokusuna stikerimizi yapıştırmış abi. Ya da abla, bilemedim. Bunu gönder bana, şimdi gönder, sana zahmet ya. Hani bir Instagram hesabınız vardır inşallah. Sonra dur bakalım şöyle. Sayende seni dinleye dinleye ben de radyocu olmaya karar verdim demiş efendim. Olmayın efendim, olmayın. Çünkü memlekette her radyocuya yetecek sayıda güzel kız yok. Yani şimdi, şimdi olmayın ya. Bize yetiyor sadece anca. Anca bize yetiyor yani, olma. Şimdi sen geleceksin, biz bir bölüşmek zorunda kalacağız falan, hiç gerek yok yani, boş ver yani. Boş ver, olan var zaten, aç beni dinle, ne yapacaksın yani. Bir de karar verince oluyor mu bu? Vallahi bak, karar verince mesela ben mesela sabah uyanım, ben kardiyoloji doktoru olacağım ya. Oluyor mu bu? Olmuyor ki. Olmuyor yani. Olmuyor, keşke olsam, olmuyor yani.

Bir sürü güzelleme. Hayırdır, benden bir şey mi isteyeceksiniz bazı dinleyenler? Ha? Bir şey mi isteyeceksiniz? Bunlara gerek yok. Verdim ya. Ne isteyeceksiniz? Birkaç mesaj var var ya. İstese arabayı veririm şu an yani. Vallahi birkaç mesaj var. Çok merak ediyorum. Sizin dinlediğimiz bir radyo programı var mı demişler. Var abi. Kafa açan uzmanı, o saatlerde ayaktaysam asla kaçırmam. Yani Umut Bezgin'in ayrı bir hayranıyım. Fatih Yıldırım'ın ayrı bir hayranıyım. Yani ayrı yani. Ya o saatte ayaktaysam asla kaçırmam. Ben de mesela sabah böyle 7'de 8'de falan ayaktaysam ve özellikle yoldaysam benim radyomda sadece kafa açan uzman vardır. Ama şimdi bunlar bizim çocuklar zaten. Ha, aynı radyoda olmasaydık da vallahi dinlerdim yani, onu söyleyeyim. Hayranım iki kardeşime de. Özellikle sabahları yapmış olduğu yayına. Çünkü sabah yayını yapmak çok zor iş. Hem zor hem iyisini yapıyorlar. Yani çarpı iki zor onunki. Sabah dinlerim onları. Bu da şey oldu ama şimdi aynı radyoda. Kimi dinlerim? Denk gelirsem kesinlikle Cem Aslan'ı dinlerim. Kesinlikle Cem Aslan'ı dinlerim. Çok denk gelemiyorum. Aynı saatlerde yayındayız. Ama öyle bir yere giderken, izindeyken falan, hani bir şey olduğu zaman Zeki'ye denk geliyorum. Zeki'yi dinlerim. Zeki'yi dinlerim. Başka? Geri kalan saatlerde de pek radyo dinleyebilecek şeyim yok. Yoksa dinlerim yani. Çok dinlerim. Ama...

Şimdi bir sürü isim yazanlar var. Şunu dinliyor musun, bunu dinliyor musun diye. Şahsi bir dinlememe sebebim yok. Birçok arkadaşımın yayın saatinde ben de yayındayım farkındaysanız. Haricinde de dinleyemediklerimi hani yok ya onu dinlemem falan gibisinden dinlememezlik yapmıyorum. Yani o saatte radyoya uzağım o saatte. Yani mesela öğlen saatinde radyo dinleye pek işim olamıyor radyoyla. Şunu dinliyor. Yok dinlediklerimi söyledim. Ama dinleyemediğim diğer meslektaşlarım da çok değerli, çok başarılı insanlar. Yine diyorum yani onlar konuştuğu için radyo var. Tüm meslektaşlarıma selam ederim. Bireysel anlamda teşekkür ederim hepsine. Radyo programcılığını seçtikleri ve devam ettirdikleri için gerçekten. Gerçi bu kadar diyorum ama 3 kişiyiz. Diğer 2 çocuk da amatör ilgileniyor. İşin özü şu. Yani fırsat bulursam denk geldiğim bütün meslektaşlarımı dinlerim ama... Yani bu saydığım isimlere çok daha fazla denk geliyorum. Çünkü o saatlerde radyoya yakın olabiliyorum. Haricinde ben olmuşum radyo zaten. Hani ben. Mesela demin aslında soruya yanlış cevap verdim. Hani bana demin dedi sizin dinlediğiniz bir radyo programı var mı diye. Var abicim mesela. Serdar yayındayı başladığı ilk günden beri bir bölüm bile kaçırmadım ben. Hani bir bölüm bile. Serdar Trafik'teydi aynı şekilde. Bir bölüm bile kaçırmadım yani hepsini dinledim. En büyük dinleyicisi benim aslında. Serdar yayınlarının da. Serdar Trafik'tenin de. Ha, dur bakayım şuradan şöyle. 60.

0: Vallahi mesajları okuyayım dedim, onun için bu fon müziğini seçtim ama saat başı arası gelmiş. Adem de ara verelim demiş. Olur, verelim kardeşim. 0536 901 8902, 0536 901 8902 değerli dinleyenler. Radyomuzun WhatsApp numarası. Konumuz da şu. Bana güvenmeyin dediğiniz ne var? Neydi size güvenmeyelim? Yazın bana. 536-901-8902. Paylaştık. Kapalı hesap. Alamazsanız haber vermeniz yeterli. Hesabı açarız sizin için. Eyvallah. Çok teşekkür ederim bu iyi niyetiniz için. Kapalıysa zaten alamam. Onun için bir bakarsınız ona, olur mu? Yani onun için bakarsınız. 536-901-8902 değerli dinleyenler. Bana güvenmeyin dediniz ne var? Adem bir ara versin. O yüksek ihtimal lavaboya falan gidecek. Normalde çünkü bu aralar yazmıyor. Şey, ara verelim diye. Sonrasında bakalım. Ver Ademciğim.
1: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam edecek.

Yalvarırım, bir daha aşktan bahsetme bana.

Abi çocuk beni her yerden engellemiş. Nasıl ulaşayım ona demiş. Ben ne bileyim, her yerden engellemiş çocuk seni. Racon şeydir ya. Başkasının numarasından yazma. Merhaba, engeli açar mısın? Merhaba, merhaba.

Bu geceki şarkılar resmen best of, değil mi ya? Değil mi? Dur bakayım ne yazmışlar? 280 tane takip istemi tek tek silip sizin için hesabı açtım. Şu an alabilirsiniz hikayeyi. Tekrardan deneyebilir misiniz paylaşmayı? Hemen bakayım abi ya da abla, artık hangisiniz yine.

Herhalde tamam. Evet. Bir dinleyicimiz araba kokusunun üstüne benim cahili tersliyoruz sticker'ını yapıştırmış. En sevdiğim de o. Güzel icat diye paylaşıyorum. Bizde yok sevgili dinleyenler. Araba kokusunun üzerine kendisi yapıştırmış. Teşekkür ederim sayın dinleyen. Sağ olun. Güzel olmuş yani. Evet, dur bakalım. Ha. Bak sizden sebep kendi paylaşımımı da kaldırdım ha ona göre. Yani. Bak sizden sebep kaldırdım. Değerini bil sevgili dinleyen, değerini bil. Başka şuradan. Başka dur bakalım şuradan. Ha. Dur bir dakika. Nerede? Ya yine gitti ya. Ben yanlışlıkla yine WhatsApp'ı kapattım pardon.

0: Sabır yani efendim.
1: Biz teşekkür ederiz. Ne demek efendim, estağfurullah. Valla ufkum böyle ufkumu açtım benim. Ben de arabaya acaba hangisini yapıştırayım diyordum. Cahili ters yoruzu yapıştırsam kocanla ilgili aklıma kalıyordu filan. Arabanın içine ben de böyle koku alacağım. Kokunun üstüne kocanla ilgilini yapıştıracağım. Arabanın arkasına da cahili tersliyoruz. Bunu. Sonra dur bakalım şöyle. Abi önümüzdeki hafta kuzenlerle sana gelebilir miyiz? 7 erkeğiz demiş efendim. 7 kuzenlerle sana gel, ama 7 erkek olduğunu belirsin adam yani. Gel kapıya gelse almazlar. 7 erkek. 7 tane erkek gelebilir misiniz? Gelin. Ama istiyorsanız bölün yani. 3,5 gelin bana öyle. 7 erkek birdenbire bende bünye kaldırmayabilir çünkü yani. Bende hiç bünye olmayabilir yani. Sonra dur bakayım şöyle. Bir şey yapma dediğinde bana güvenmeyin. Kesin yaparım demiş efendim. Kesin yaparım demiş. Peki. Abi Canik'teyim ben. Gitmeden gel. 18 Haziran'da mezun oluyorum. Aa 38 yazmış. Nereye gidiyorsun ki? Sen İstanbullu değil misin zaten? Buraya geliyorsun. Yani zaten buraya geliyorsun. Soma'dan selamlar Serdar Bey. Ben bir kadını veya çocuğu ağlarken görürsem dayanamam. Başlarım onlarla ağlamaya. Sakın teselli eder diye bana güvenmeyin. Bizim Kuzuri beni mi dinliyor acaba ya? Ne yapıyorsun diye yazmış. Benim de arkadaş grubumda böyle bir şey var mesela. Benim yayın saatlerimde bana yazıp mesela ne yapıyorsun diye. Oğlum ben bu saatte ne yaparım? 30 seneye yakındır. Para konusunda, emanet konusunda güvenin. Argo konuşma konusunda güvenmeyin.

Samsun'a gel. Ya şimdi ya, yatacak yer sıkıntı. Kalacak yer sıkıntı. Şimdi bir de ben yani masraflı bir adamım ben. Hani şimdi oraya geleceğim mesela. Masajımı nerede yaptıracağım? Anladın mı? Şimdi yayın öncesi masajımı nerede yaptı? Yayın sonrası nerede yaptıracağım? Onun için... Senin stikerlerde öyle bir şey de var. Her yanım erkek dolu diye demiş efendim. Lütfi de gönder. Ulan Lütfi neredesin ya? Lütfi neredesin? Her yanım erkek dolu. Evet doğru diyorsun. Her yanım erkek dolu. Oo 7 erkek. Halı saha maçı yaparsanız gelmişken demiş. Yani... Abi İzmir'e gel. Kabul edersen masajını da ben yaparım. Adım İbrahim demiş efendim. Ederim İbrahim niye? Etmeyeyim yani ben. Aşk olsun. Sen Samsun'a gel ben taksiciyim. Eşyalı 1+1 var masajına karışmam. Bak görüyor musun masaj deyince herkes kıvırdı. Onun için... Şimdi para istesen mesela gelirim ama para istiyorum desen verirler. Anladın? Ama masaj deyince herkes yok yok moruk sen kal ben radyoya geleyim falan diye hemen böyle olacak yani. Ya ya. Evet. Dur bakayım. Uykusuzluk konusunda bana kimse güvenmesin. Direkt uyurum abi yazmış efendim. Direkt uyumak. Uykusuzluk konusunda bana kimse güvenmesin. Direkt uyurum. Öyle olanlar var ama ya biliyor musun yani? Vallahi bak ciddi söylüyorum. Yani ben...

Abi 7 tane erkek gelecek ya hani sana. O gün biz de gelelim mi yaz? Biz de 3 erkeğiz. He? Ona tamam. Bir de ben 11. Adem de şey. Tamam. Biz 11 kişi. Kimle maç yapıyoruz? Adem'i de hakem alalım. Ya da yedek. Adem öyle. Adem'e top oynatmıyoruz artık. Adem. 2 kere geldi. İkisinde de sakatlandı. Adem'e top yok artık.

İsviçre'ye gel. 5 oda var. İstediğinde kal. Havuz, sauna dahil sponsorluk benden. Yok be ya, şaka yapıyorum öyle. Nereye sahneye gitmişiz de masaj istemişiz falan filan. Şükür. Çok sahneye çıktık sayenizde. Ne sahnelere çıktık ne. Ama unutamadığım bir tane var. İsmini vermiyorum. Saygım vardı. Zerre saygım kalmadı ablama artık. Bir hanımefendi. Hani çok büyük severim. Çok saygım vardı. Bir üniversitede beni davet etmişler. Birkaç kişi daha var. O hanımefendi de mevcut. O da var. Kulis yok sahnede. Bekliyoruz arkada. Herkes sırayla çıkıyor. Hani herkes gibi bekliyoruz. Bunu bir şey sinirlendirmişler. Öğrencilere bütün bağırış, çağırış. Yani yazık günah yani gerçekten. Hani çok kötü davrandı öğrencilere. Ben de içimden diyorum ki Allah Allah, ben bu kadını hiç bu kadar bilmezdim. Yani hep onu seyrettik. Hep onu biliriz. Hep ona güleriz filan. Hiç bilmezdim Allah Allah falan. Herhalde kötü bir gününde dedim. Neyse bağırdı çağırdı. Konu ne onu da bilmiyorum yani. Ben de orada bekliyorum yani. Sıra bana gelecek, ben de sahneye çıkacağım. Ben de kendisinden önceyim galiba. Neyse çocuklar gittiler işte şeyin organizasyonun sorumlusu olan üniversitedeki çocuklar. Bu döndü bana bağırmaya başladı. Beni de öğrenci zannetmiş. Çok özür dilerim bir saniye dedim. Ben dedim öğrenci değilim. Sen kimsin dedi. Dedim katılımcıyım ben, gösteriye çık. Ay çok özür dilerim, çok pardon. Bence çocuklardan dilemelisiniz dedim. Cevap da vermedi bana. Ben de o günden sonra tırt yani. Gördüğüm zaman değiştiriyorum artık. Diyorum ya abi, ben şeyim yani, kara kutuyum ben. Bildiklerimi söylesem var ya, oho, yine bir farm izlen. Ayı boğan spor, Allah'ını seven defansa gelsin spor maçı yapın. Biz daha ne yapalım abi biz onlara? Yani 100 yıllık gol attık, 11 tane mi 12 tane mi ne attık yani? Onun için yok yani.

Şarkıya bak be. Değil mi ya? Tam gider ayak. Gönül defterinin kapı yırtılanlar. Kadermiş bu arada.

Maç varsa ben de geleyim, ben de oynayayım. Beni de çağırın maç. Yok ya, daha bizi çağırmıyorlar ki abi. Çocuk, hayata küstürdük çocukları. Topa küstüler yani. Bizimkiler radyoda takım ayarladılar. İşte Fatih bir takım kurdu, ben bir takım kurdum. Dedim ki oğlum, size tek başıma 10 atarım dedim. Yani ben dedim gelme. İnanmadılar bana. Sonra maça çıkacağımız gün dedim ki senin dediğin olsun, 10 atmayacağım, 9 atıp bırakacağım dedim. Maça gelen, izleyen, oynayan herkes şahit. 9 tane kendim ben bizzat attım. Takımın attıklarını saymıyorum. Benim attığım 9. Dedim ki 10'uncuyu atmıyorum. Şimdi 10 tane gol atıp ertesi gün ben yayında Fatih'e ne haber diye nasıl diyeyim yani? Şimdi 9'da 10 arasında fark var. Bir tanesinde 10 attım var, bir tanesinde 9 attım. 9 o kadar çok gözükmüyor. 10... İnanmadılar bana. Sonra bir daha da bizim radyoda halı saha mevzu kapandı yani. Jübile komple kapandı. Bizde lig bitti. Bir daha bitti yani. Yetmiyor kalem. Dırdırınla harap oldu. Yıkıldı yuvam. Gözüyle gülmekte bütün. Ben ne bileyim abicim, en azından topun yuvarlak olduğunu biliyorlardır diye düşündüm. Ama yok yani.

görmek üzere. Yapsak ya bir maç. Oynamam ama hakeminiz olurum seve seve. İstiyorsanız dinleyiciler arasında bir takım kuralım, iki tane. Hani bir A takımı, bir B takımı kuralım. Hakem ben olayım isterseniz, siz bilirsiniz. Öyle bir şey ayarlayayım. Sahi mahi falan ben ayarlarım. Şöyle bir şey yapalım mı? Serdar Trafik'te de bir takım kuralım. Bir de Serdar Yayın'da da bir takım kuralım. Serdar Trafik'te de bir takım, Serdar Yayın'da da bir takım. Serdar Trafikler'in takımı Serdar Yayınlar'ın takımıyla oynasın. Ne dersiniz? Sağ mağa falan ben her şeyi hallederim. Siz tamam derseniz ben her şeyi hallederim sağ mağa. Ama hani üzülerek söylüyorum, bu iş İstanbul'da olur. Hani nereden gelirsiniz ben bilmiyorum. Yozgat olur, Ankara olur, Almanya olur. Ben bunu bilmiyorum ama... Sahayı ayarlarım. Hakemliğinizi yaparım. Hakemliğinizi yaparım. Ondan sonra başka ne yapabilirim? Dur bakalım ne yapabileceğimi söyleyeyim. Sarıyer Kola ile konuşurum. Üstünüze giyecek formalarınızı ayarlayabilirim. Bak ona farkındaysanız ayarlayabilirim dedim. Öbürküleri ayarlarım, bunu ayarlayabilirim. Kaleciyi ayarlarım. Bizim kiralık kaleci var, Ercan. Ercan'ı bir takıma koyarız. O bir kaleci daha getirir. Onu da başka bir takıma koyarız. İstiyorsanız yaparız öyle bir şey. Ama size bir şey söyleyeyim mi sevgili dinleyenler? Serdar Trafik'te dinleyicisi futbolda Serdar Yayın'da dinleyicisini yenebilir yani. Hani haberiniz olsun. Sonra bizim çocuklar gibi ya, 10 tane ip kızmayın bana bak. Söyleyeyim. 10 tane ip bana kızmayın ondan sonra ya. Serdar Trafik'te, Serdar Yayın'da biraz şey yapabilir yani. Yenebilir yani. Polis Evren ben varım yayında, yayında takımında olurum demiş efendim. Ya kurarız, takımda sıkıntı yok da. Şimdi o saatte şöyle bir olay var. Yani konuştuğum 10 kişiden 8'i mesela topla alakalı konuşuyoruz. Herkes şey diyor mesela, manyak mısın canım, ben eskiden altyapıda oynuyordum ya falan diye. Serdar beni yaz bu işe. Mersin'den kal. Tamam, ben yarın Serdar Trafik'te de bir dillendireceğim bunu değerli dinleyenler. Tamam mı? Hani ayarlayabileceğim şeyleri söyledim. Sahayı ayarlarım. Hakemliğinizi yaparım. Takımları kurarım. İki takımın da kulüp başkanı olurum. İki takımın da kulüp başkanı olurum. Maçtan sonraki baklavalar da benden. Tamam, o da benden. Başka? Dediğim gibi formaları ayarlayabilirim. Başka? Topu getiririm evden. Top getiririm evden. Başka? Başka ne olur ki? Maçta ne olur? Hani kıyafet falan, onlar zaten oynayacak kişilerde vardır diye düşünüyorum. Başka? Başka yok. Sahayı ayarladık. Takımları kurduk. Formaları ayarladık. Maç sonunda kaybedenin yerine baklavayı, bir tepsi baklava tamam. Başka? Başka? Kavga çıkarsa çok kızarım. Söyleyeyim. Hani ben hakemim ya. Düdüğü çaldığım anda, hani bu faulse faaldir kardeş. İtiraz kabul etmem. Kartım da olur cebimde. Şöyle bir şey yaparız. Sarı kart gösterdiğim 5 dakika oynayamaz. Öyle bir kural getiririz. Sarı kart gösterdiğim 5 dakika oynayamaz. Kırmızı kart gösterdiğim komple çıkar. Haberiniz olsun. Sonra seyirciler gelir. Seyircileri misafir ederiz. Başka, başka. Başka mesela ne olabilir? Başka. Serdar beni de yaz demiş efendim. Bence yanılıyorsun. Serdar Yayın'da dinleyicisi Trafik'te dinleyicisini yener demişler efendim. Tamam, ben yarın bir Trafik'te de bir dillendireceğim bunu. Tamam mı? Dillendireceğim. Dillendireceğim. Bunu bir dillendireceğim.

Kazanan takıma prim de abi demiş efendim. Kazanan takımı şöyle yaparız. Kazanan takımda hani kaç kişilik olursa ayarladığım sahaya göre bilmiyorum. Kazanan takımda da şöyle bir şey yaparız. Ne yaparız? Serdar Trafik'te kazanırsa kazanan takımda her kişinin istediği bir şarkıyı çalarız. Serdar Trafik'te de yayında kazanırsa yayında da çalarız. Ondan sonra başka daha ne yapayım abi yani? Vallahi Süper Lig'de yok bu kadar şey yani. Söyleyeyim size. Sırf baklava için gelirim demiş efendim. Vallahi baklava maç bitmeden olmaz. Hani baklava maç bitmeden olmaz. Tamam, ben dediğim gibi trafik yayınında bir dillendireceğim. Bakacağız ne olacak. Onlar da hayır demeyecektir ama diye düşünüyorum. Bayramdan sonrası için falan bir organizasyon yaparız. Tamam. İyi, hadi bakalım.

0: Mevzu biter, ben ufaktan ufaktan gider sevgili dinleyenler. Cuma günü, yani haftanın son günü. Artık bugün oluyor, girmişiz güne değil mi? Evet, 15 Mayıs Cuma günü. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuz Alem FM'de görüşünceye dek sosyal medyadan beni bulup beni takip etmek isterseniz Serdar Gökalp, Serdar Gökalp her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim sevgili dinleyenler. Radyonuz Alem FM, alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com olarak bulunabilir. Tamamız herhalde değil mi? Tamam, peki. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun. İnşallah. Haydi eyvallah.
1: Programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ile Serdar yayındayız sundu.

halife olamadık yine. Gece güneşim düşünmeden söndüm, kalbimi serinlettin.